Apaçık Radyo Müzikleri.

in the looking glass, I tip my hat.

Sunday again. But every time I see you in a crowd,

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.

Günaydın. Bu sabah sabahla Bassa grubunun Berlin Tango albümünden La Milonga del Señor Blanco dinleyerek başladık. Şimdi Stamatis Panadakis radyonuzda olacak. Absence diyecek. Ardından Lino Cannavacciuolo radyonuzda olacak. Partenza diyecek.

sabahlık Cuartango grubuyla devam ediyor. Androgin diyecek. Ardından yine bir Eleni Karandiru radyonuz olacak. Bu ara Eleni Karandiru çalmaya doyamıyorum, bilmiyorum neden. Nostalgia Tango diyecek. In the Water filminin soundtrackinden bu da.

Sabahlık Sait Büyükçınar, Ceyhun Çelik ve Necip Yılgın'ın Boğaziçi Rüzgarları albümünden bir bel yorumuyla devam ediyor.

Sabahlıkta şimdi de Notis Mavroidis ve Panergiatis Margaris radyonuzda olacak ve La Vita è Bella diyecekler.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Funkmatik.

0: Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Avi Avital, Ömer Avital ve Yanoton Avishai'den bu Avital Meets Avital albümünden Bullet for Eli dinleyerek başladık. Şimdi enteresan bir kayıt var. Giora Feidman'ın Gitan Blons ile beraber kaydı bu. Back to the Roots albümünde yer alıyor. Bir Leonard Cohen bestesi meşhur ve onların yorumuyla dinleyeceğiz. Dance Me to the End of Love.

Sabahlıkta şimdi de Stavros Lansias var. Bu parçada Lars Danielsson da eşlik ediyor ona. In This Boat.

Ve sabahların sonuna geldik. Bir enteresan Ciao Bella yorumuyla kapatacağız. Bugünün sabahlığının ruhuna da uygun bir kayıt bu. Romane ve Stocello Rosenberg ile beraber kaydettiği bir Ciao Bella kaydı. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Gelecek istasyon Kavataş yönünde bir yol. Kalabalık bir yer var.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.
3: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 17 Eylül Perşembe. Yıl 2026, ay 9, gün 260, Hızır 135.
1: 1448 Hicri, Rebiülahir 6, 1442 Rumi, Eylül 4.
0: Günün tarihi. 87 yıl önce bugün, 17 Eylül 1939'da Almanya ve Sovyetler Birliği tarafından paylaşılan Polonya, Almanya'dan sonra Sovyetler Birliği tarafından da işgal edilerek iki ülke sınırdaş oldu ve Polonya ülkesi ortadan kalktı.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, hepinize günaydın diye Brother Jack McDuff'ın It Ain't Necessarily So adlı caz klasiğiyle başladık. Brother diye bilinen birader Jack McDuff 17 Eylül 1926'da doğmuştu. Bugün kendisinin 100. yaş günü. Kendisi 2001'de vefat etmişti. Amerikalı caz org ustası ve aynı zamanda da org grubundan bir triyonun da grup lideri kendisi. Hard bop denen dönemin cazda 1960'ların başlarından itibaren bilinen o dönemin en ünlü isimlerinden biri ve soul jazz diye de bilinen döneminde önemli isimlerinden biri. Ona da bir günaydın demiş olduk 100. yaşında. Evet, bugün nasıl bir özet verebiliriz?
1: Evet, öncelikle Ömer Bey'in döndüğü özetiyle başlayabiliriz. Uzun bir aradan sonra.
0: Evet, uzunca bir aradan sonra döndüm. Ve çok dönmüş olmaktan da mutluyum. İlk haber
1: Evet, biz de
0: olarak onu.
1: mutluyuz. Hoş geldiniz tekrar. Dün de
0: Hoş
1: özel bir yayın yapmıştık. Aslında kendi aramızda da konuşuyorduk. Ömer Bey de şimdi burada olmak isterdi diye. Öncesinde Raji Sorani, Uluslararası Hrant Dink ödülünü alan Filistinli insan hakları savunucusuyla bir röportaj yaptık stüdyoda. Sonrasında ise Vasim'in Francesca Albanese ile bir söyleşisi vardı. Böyle güzel bir yayın oldu diyebiliriz
0: evet
1: herhalde.
0: evet sonunda belki de benim olmamam yayının daha da iyi olmasına yol açmıştır diye
1: Oldu.
0: düşünmemek
1: Tam tersi Ömer
0: mümkündü.
1: Bey.
0: Estağfurullah, gayet iyiydi yani. Ben de baştan sona yolculuk sırasında dinleme fırsatı da buldum. Evet, bugün şimdi günün en önemli haberleri yine iklimle başlayabiliriz. Bir de bir tık önde giden bir haber bülteni olmaya çalışıyoruz bu konuda. Çünkü fevkalade ciddi şeyler de gelişmeler de oluyor değil mi?
1: Evet, şimdi şöyle bir özet verecek olursak Guardian gazetesinde birkaç tane başlık var. 2025 yılı dünya nehirlerinin en kurak yılı olmuş. Bunun ayrıntılarına yer vereceğiz. Nepal ve Tibet'te meydana gelen felakette bu 1300'den fazla kişinin öldüğü felaketin ilk araştırmaları yapılmış. O da beklendiği üzere iklim kriziyle, iklim değişikliğiyle bağlantısı olduğu söyleniyor. Yine bu da Guardian'da yer alan bir haber. Global Witness raporu yayınlandı. Her yıl yayınlanır. Biz de yer veririz. Dünyada çevre mücadelesi veren kaç kişinin öldürüldüğünü anlatan bir rapor. 2025 yılında 124 kişi, çoğu yerli halklardan olmak üzere dünyanın hemen her yerinde 124 kişi öldürülmüş. Ancak bu seferki raporda özellikle Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'in birçok kurumundan çekilmiş olmasının ve dünyaya yaptığı çeşitli yardımlardan geri çekilmiş olmasının payı olduğunu söylüyorlar. Çeşitli koruma faaliyetlerine, yerli topraklarını, yerli halkları, işte Amazon ormanları gibi yerlerin yaşadığı alanlara yönelik koruma faaliyetlerinden geri çekilmiş olması devletlerin bütçesizlikten dolayı daha fazla yerlinin ve toprak savunucusunun öldürülmesiyle sonuçlanmış. Buzullardaki erimelere dair raporlar var. Bir de yoksul ülkelerin aslında iklim değişimiyle mücadele için ayırması gereken paranın 25 katını zengin ülkelere borç ödemeye ayırdığına dair yine Common Dreams'te bir rapor vardı. Bunlarla devam etmeye, mümkün olduğunca bunları anlatmaya çalışacağız.
0: Bir de Ailem Güvende adı altında Türkiye haberlerine de kısaca bir değinecek olursak özetlerde LGBTİ artıları hedef alan Ailem Güvende operasyonuna ilişkin olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de yaptığı bir konuşma var. Bu operasyonun anayasaya tamamen aykırı olduğunu söylüyor. Bunu da Adalet Bakanlığı anayasayı yok saymasıdır diye kuvvetle devam eden bizim de üzerinde zaman ben yokken de sizin Açık Radyo'da durduğunuz çok önemli şeyler. Ailem güvende operasyonunda toplam 419 hesaba da erişim engeli geldiği de ortadaydı.
1: Evet, hatta bugün saat 9.30'da Tuğba Tekerek de biliyorsunuz tutuklananlar arasında
0: Evet.
1: bu operasyon kapsamında şu anda toplam tutuklu sayısı 82'yi bulmuş. Dün bazı gözaltında bulunanlar hakim karşısına çıkarılmışlardı. 82 kişi tutuklanmış, geri kalanları tahliye edilmiş durumda, daha doğrusu serbest bırakılmış durumda. Biz de aslında bugün Tuğba Tekerek'in köşesinin de günü, sahiden programı olacaktı eğer tutuklanmamış olsaydı. Ama onun program saatinin içerisinde Tuğba'nın tutuklanma meselesini konuşacağız. Bir de konuğumuz olacak Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden Veysel Ok bizimle olacak. Bu operasyonu ve Tuğba'nın durumunu konuşacağız.
0: Evet, şimdi tarihte bugüne geçelim.
1: 1970 yılında bugün Ürdün Krallığı ülkesinde ikinci bir devlet gücüne ulaştığını iddia eden Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı tarihe Kara Eylül diye geçen kanlı saldırıyı başlatıyor. 1968 yılındaki 6 gün savaşının ardından İsrail Gazze ve Batı Şeria'yı işgal etmiş durumdaydı. Filistin Kurtuluş Örgütü ise yüz binlerce Filistinli mültecinin bulunduğu Ürdün ve Lübnan'da örgütlenmiş ve merkezini Ürdün'de kurmuştu. Ancak FKÖ, yani Filistin Kurtuluş Örgütü, askeri gücüyle ve yönettiği bölgeler itibariyle ikinci bir devlet gibi deniyor. Bir süre sonra da FKÖ içindeki sosyalist gruplar Ürdün Kralı'nın devrilmesi çağrısıyla da eylemlere başlıyorlar. Bunun üzerine 17 Eylül 1970'te Ürdün ordusu, aralarında Amman ve İrbid'in de bulunduğu FKÖ'nün önemli bir varlık gösterdiği şehirleri kuşatıyor ve Filistin mülteci kamplarında faaliyet gösteren fedai mevzilerini, ki bu fedailer, yani FKÖ savaşçılarına fedai deniyor, bu fedai mevzilerini hedef almaya başlıyor. Ertesi gün Filistin Kurtuluş Örgütü işaretleri taşıyan 10 bin Suriye askeri de fedailerin işgal ettiği ve kurtarılmış bir şehir olarak ilan ettiği İrbid'e doğru ilerleyerek bu savaşa dahil oluyorlar. 10 aydan uzun süren savaştan İsrail ve Amerika'nın da desteğiyle Ürdün Krallığı garip ayrılmış. 3000'in üzerinde FKÖ militanı hayatını kaybediyor. Ürdün fedailerin Suriye üzerinden Lübnan'a geçmesine izin veriyor ve daha sonra Lübnan'da da bir iç savaş başlıyor. Arafat liderliğindeki El Fetih örgütü Kara Eylül örgütünü de kuruyor bu günün ardından, bu katliamların ardından ve çatışmadan sonra fedaileri sınır dışı etmelerine tepki olarak Ürdünlü yetkililere karşı saldırılar düzenlemeye de başlıyor bu Kara Eylül örgütü.
0: Evet, yani Filistin meselesinin tarihte ta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çeşitli kademelerle ağırlaşarak devam ettiğini gösteren örnek olaylardan bir tanesi de işte bu 1970'teki Kara Eylül kanlı saldırısı meselesi. Evet, 2004'te bugünse Hizbullah tarafından
1: 24. 2024.
0: 2024. Ben ne dedim?
1: 2004.
0: Yavaş yavaş toparlanmaya çalışayım. 2004'te bugün Hizbullah tarafından kullanılan binlerce çağrı cihazı İsrail'in saldırısı sonucu Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı olarak patlak veriyor. Dünyanın bu ilk kitlesel suikasti. Bunun üzerinden 24 saat geçmişken bu kez de telsizler patlıyor. Bu iki patlama dalgasında aralarında en az 12 sivilin de bulunduğu 42 kişi hayatını kaybediyor. İlk patlama dalgası 17 Eylül'de meydana geliyor. Çarşıda, pazarda, yolda, evde, her yerde patlayan cihazlar, aralarında iki Hizbullah üyesi ve iki çocuğun da bulunduğu en az 12 kişinin ölümüne, 2750'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açıyor. İkinci dalgada hemen 18 Eylül'de meydana geliyor bir gün sonra. ve en az 30 kişinin ölümüne ve 750'den fazla kişinin yaralanmasına sebep oluyor. Şubat 2024'te Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in cep telefonu ağına sızdığını iddia ederek grup üyelerine cep telefonu yerine çağrı cihazı kullanmaları talimatını vermişti. Hizbullah, patlamalardan yaklaşık 5 ay önce Gold Apollo AR-924 cihazı kullanmaları talimatını vermiş. Ve Hizbullah da evet, bunu vermişti.
1: Satın bu cihazı satın
0: Cihazı
1: almış.
0: satın almış. Bu cihaz, evet. İsrail İstihbarat Teşkilatı da Mossad diye biliniyor. Cihazları gizlice üretmiş, patlayıcıları cihazlara entegre etmiş ve bunları paravan bir şirket aracılığıyla Hizbullah'a satmış. Bu patlayıcı yerleştirilmiş cihazlar da İsrail, Lübnan'a saldırmazdan birkaç gün önce patlatılıyor. Uluslararası yetkililer ve savaş hukuku akademisyenleri saldırıların yasallığını enine boyuna tartışmış. Eleştirmenler bunların hatta savaş suçu ya da terör eylemi teşkil edebileceğini öne sürmüşlerdi. Ama herhangi bir soruşturma
1: Evet.
0: yapıldığını söylemek pek mümkün değil, değil mi? Bir sonuç alındığını.
1: Evet, maalesef. İsrail'in her yaptığı yanına kaldığı gibi bu da yanına kaldı.
0: Evet, aynen öyle devam ediyor. Peki şimdi haberlerimize geçelim o zaman. Guardian'ın haberiyle başlayabiliriz, değil mi?
1: Evet, 2025 yılı özellikle dünya nehirleri açısından dünyanın en kurak yılı olmuş. Küresel su kaynaklarına ilişkin kapsamlı bir araştırmaya göre diyor Guardian gazetesinden Sandra Laville ve Carmen Aguilar Garcia. 2025 yılında dünyanın dört bir yanındaki nehirler son 30 yıldan fazla bir süredir en kurak yıllarından birini yaşadı. Dünya Meteoroloji Örgütü onun tarafından yapılan küresel su döngüsü değerlendirmesi dünyanın su rezervlerinde bir azalma olduğunu ortaya koymuş. Yeraltı suları, göller, nehirler, kar miktarı, topraktaki ve bitki ile ağaçların içindeki buz nemi dahil olmak üzere yer üstünde veya altında tutulan tatlı su miktarı geçen yıl bunların hepsi dünya genelinde normalin %42 altına inmiş. İklim krizinin aşırı hava olayları üzerindeki etkileri ve hızlı hava değişimi olaylarının ortaya çıkması su döngüsünün daha düzensiz ve öngörülemez bir hal almasına neden oluyor deniyor bu yazıda. Buzulların erimesinden aşırı kuraklıklara ve ani sellere kadar dünyadaki nehirler aşırı su bolluğu ile aşırı su kıtlığı arasında gidip geliyormuş. Son 7
0: Evet,
1: yıl...
0: yani pardon, bir de araya girerek şeyi de ilave etmek lazım. Bu çok Avrupa'nın en uzun nehirlerinden biri olan Tuna nehrinde öylesine büyük bir kuraklık izleri görüldü. Ekspoze olan şeylerin ta 2. Dünya Savaşı'nda Nazi denizaltıları, tekneleri vesaire ortaya çıktı. Yani nehir diye bir şey ortada kalktı normalde yani. Rasova'da, Romanya'da mesela Ağustos ayında inanılmaz düşük seviyelere ulaşmıştı. Fotoğraflar tamamen bir korku filminden alınmış gibiydi yani.
1: Evet, zaten bunları teker teker değinmişler haberde. Macaristan'da ve Romanya'da nükleer tesisleri bile durdurdular düşük nehir seviyeleri sebebiyle deniyor. Mississippi nehrinden bahsedilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 şehre su kaynağı oluyormuş. Yoğun bir kimyasal kirlilik var. Hem seviyesinde düşme yaşanıyor hem de yoğun bir kimyasal kirliliği var diyorlar. Benzer bir durum birçok dünya nehri için de geçerliymiş. Afrika nehirlerinde Nil, Nijer, Zambezi gibi büyük nehirler yine hem kuraklıktan hem de iklim değişikliği kaynaklı kuraklıktan muzdaripmiş. Kirlilikten ve kuraklıktan aynı anda muzdarip deniyor. İngiltere'deki nehirlerin durumunun da böyle olduğunu gösteren böyle arka arkaya bilgiler paylaşmışlar.
0: Evet, yani hatta İngiltere'de, Britanya'da özellikle hiç şimdiye kadar söz konusu olması bile düşünülemeyecek olan obrukların açılmaya başladığı da belirtiliyor kuraklıktan dolayı. Biz Konya'dan filan
1: Evet.
0: iyi bildiğimiz şeyi aynı büyüklükte değil ama obruk kavramını Britanya'nın ilk defa kendi topraklarında, nehirlerinde ve kenarlarında ortaya çıkmasını hayretle karşılıyorlar tabii onlar. Ama bir şey yapıldığı da söylenemez yani.
1: Buradan bir diğer habere geçelim isterseniz.
0: Evet.
1: Nepal, Tibet. Burada nasıl şey, floods diye geçiyor. Sel de toprak kayması daha çok yaşandı
0: Heyelan
1: tabii.
0: da diyebiliriz
1: Evet.
0: biraz bir bakıma, evet.
1: Burada ölenlerin sayısı 1300'ü aşmış durumda. 5000 kadar da kayıp var. Tabii çok da uzun süre oldu. 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Muhtemelen bu 5000 kaybın ciddi bir kısmı da ölü olarak daha sonra kayıtlara geçecek.
0: Herhalde
1: Bedenlerine
0: tamamı da
1: ulaşılamadığı
0: yani,
1: için böyle deniyor tabii. Kayıp
0: evet.
1: denme sebebi o. Teşhis edilebilmiş değiller yani. Dolayısıyla bu kadar büyük bir felakete neyin sebep olduğu tartışılıyordu. İlk hatırlayacaksınızdır, bir deprem oldu ve buzullar öyle kaydı denmişti. Daha sonra anlaşıldı ki durum öyle değil. Aslında önce kayma olmuş. O sırada buzulların yere çarpmasının yarattığı sarsıntı ölçülmüş cihazlar tarafından. Onu deprem olarak ölçmüş. Fakat buzulların neden devrildiğine dair ise iddialar vardı. Tabii ki küresel ısınmadan dolayı bu buzul parçalarının zayıflamış olmasından söz ediliyordu. Ancak şimdi bir ilk araştırma yapılmış durumda. Damien Gale değiniyor Guardian gazetesinden. Araştırmacılar buzulun çökmesinden önce olağan dışı derecede sıcak hava koşulları olduğunu tespit ettiler diyor. Bu çöküş 110 milyon metreküp kar ve buzdan oluşan bir çığın aşağıdaki vadiye akmasına neden oldu denmiş. 110 milyon metreküp kar ve buz. Bu durum
0: Evet,
1: neredeyse
0: yani 600 metre uzunluğunda dev bir buz parçası kopmuş ve bütün o çimento gibi böyle bir görevle tuttuğu söylenebilir. O olduğu gibi yani deprem olarak da algılanmasına ilk ağızda yol açan büyük bir sarsıntıya da yol açmıştı ama dev buz kütlesi bir bütün kasabanın mesela tümüyle ortadan kalkmasına yol açtı. Kasabadan ne ev, ne hane, ne hayat belirtisi, ne de herhangi bir insana veya hayvana rastlamak mümkün değil. Yok oldu yani bir kasaba. Dünya yüzünden yok oldu.
1: araştırmayı yürüten Imperial College London'dan iklim bilimi profesörü Doktor Frederike Otto, Nepal'deki topluluklar binlerce mil uzakta meydana gelen fosil yakıt emisyonlarının yol açtığı bir krizin bedelini canlarıyla ödüyorlar diye konuşmuş. Durumu böyle anlatmış. Bu ısınma dünyanın çatısını istikrarsız hale getirdiğinde diyor Frederike Otto, ne kadar yerel uyum çabası gösterilirse gösterilsin, nehrin aşağısındaki savunmasız insanları bu ölçekteki yıkımdan tamamen koruyamaz demiş. Yani iklim adaptasyon yöntemleri böyle anlarda tamamen yetersiz kalıyor demiş. Fosil yakıt emisyonlarını sıfıra indirmek için çok daha hızlı adımlar atılmazsa önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olarak bu ölçekte daha fazla felaketle karşılaşacağız diyor.
0: Evet, yani hakikaten sayısız felaketin bir arada göründüğü bir döneme girmiş olduğumuzu bunları söyleyerek dinleyicilerimizde de bir hayal kırıklığı yaratmak falan söz konusu olmamışsın diyelim. Ama yani bu gerçek bütün canlılar alemi için çok büyük bir tehlike işareti olarak karşımıza çıkıyor yani. Ayrıca bu kirlenme konusunda da önemli bir özel haber de gene Guardian'da var. Mikroplastik üzerinde sık sık durmakta olduğumuz gene Guardian'da özel bir haber. Pippa Neal, çevre muhabiri Pippa Neal'ın verdiği. Yani küresel çapta mikroplastiklerin toprağa gömülü olan mikroplastik atıkların dünya çapında bir Truva atı gibi toksinleri gizlice hiç fark edilmeden canlılar alemine ortaya atan hotspot denen bölgelere de giderek antibiyotiklere karşı direnen genlerin ortaya çıkma, onların sayısının artmasına yol açıyormuş. Bu çok önemli bir araştırma. Yani zaten bu gibi şeylerden çok şüpheleniyorlardı ama şimdi mikroplastiklerin artık bir Truva atı gibi içeriden fethetmeye yönelik kirleticileri, pestisit denen böcek öldürücüleri ve bakterileri toprağın içine gömdü ve 5 yıllık çok uluslu bir araştırmanın sonucu ortaya çıkmış. Yani şu 227 tarımsal bölgede deneme yapılmış, 11 ayrı Avrupa ülkesinde ve bu dünya çapında bir tehdit olması ve yeryüzündeki hayatın hayat için mutlak gerekli olan sağlıklı toprakların çok ciddi bir şekilde tehlikeye düştüğünü de anlatıyorlar. Yani bir de mesela tahmin edilebilir ama hiçbir zaman bir araştırma sonucunda ortaya çıkmamış olan bu otomobillerde, kamyonlarda, otobüslerde lastik kullanılan lastiklerin parçacıklarının da çok yüksek toksik kimyasallar taşıdığı ve metaller taşıdığı da ortaya çıkmış durumda. Çok kapsamlı bir araştırmadan bahsediyorlar. Yani beslenme döngüleri denen canlıların, topraktaki canlılar, organizmalar için hayati önem taşıyan şeylerin, bu taşıyıcı solucanların mesela yok olmasına yol açacakları gibi yeni bulgular var. Solucan azalmasının da dünyadaki topraktaki hayat döngüsünü ağır şekilde etkileyeceği, olumsuz etkileyeceği ortada.
1: Evet,
0: Evet.
1: şeyde hemen bu özetler bölümünde Global Witness raporundan söz etmiştik. İsterseniz ona da bir
0: Evet.
1: bakalım. Çarşamba günü yani dün açıklanmış Global Witness raporu 2025 yılında çevreyi savunurken toplam 124 kişi hayatını kaybetti deniyor. Küresel ölçekte otoriterliğin yükselişi ve dış yardımlardaki dramatik düşüş, çevre ve insan hakları savunucularının yaşamlarını ve çalışmalarını daha da zorlu hale getiriyor deniyor. Yine bu haber Common Dreams'ten Olivia Rosane tarafından yapılıyor. Raporda savunucuların küresel ortamını kötüleştiren faktörler arasında Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı lağveden, Birleşmiş Milletler'e ödenmesi gereken diğer aidatları geciktiren ve uluslararası insan hakları normlarına ve bunları savunan kurumlara karşı genel bir umursamazlık sergileyen Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimi özellikle öne çıkarılıyor. 2025 yılında toplam kalkınma yardımı rekor bir düşüşle %23 azalmış ve bu durum yerel toplulukların ve onları destekleyen kuruluşların kullanabileceği kaynakları da tüketti denmiş. Global Witness'ın kıdemli kampanya sorumlusu Juliana Velez Echeverri yaptığı açıklamada bu bütçe kesintilerinin etkileri öyle soyut değil diyor. Çok somut etkileri var demiş. Kolombiya'da insan haklarını teşvik etmek, korumak ve savunucuları desteklemek amacıyla yürütülen projeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen dış yardımdaki ani düşüşten olumsuz etkilendi. Dış yardım azaldığında topluluklarını ayakta tutan ve küresel iklimi istikrarlı tutmaya yardımcı olan ormanların, nehirleri ve diğer ekosistemleri savunan yerli halklar ve küçük ölçekli çiftçiler daha az kaynak ve destekle baş başa kalabilir diye bir uyarıda bulunmuş.
0: Evet, bu iklim ve dünyada canlılar aleminde hayatın tehlikeleri konusunda çok sayıda haber peş peşe geliyor. Tehlike haberleri, öbür yapay zeka ile ilgili tehlikeleri de devam eden birçok haber de var. Ya onları sırası geldikçe yapmaya, sizinle paylaşmaya da devam edeceğiz. Ama şimdi bir ara verelim, değil mi?
1: Evet.
0: İyi, iyi. İlk yarım saati tamamlamış olalım. Şimdi ara.
2: Açık Gazete.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 3 dakika geçerken tekrar Açık Gazeteciler olarak beraberiz. Şimdi buradan gene vahametin son noktalarına doğru ilerleyen Filistin meselesi, çok sayıda ölüm ve tehditle dolu bir ortam var. Biraz da ondan bahsedebiliriz. En önemli haberlerden bir tanesi de İsrail'in Gazze şeridinde bir binayı vurmasıyla en az 20 kişinin öldüğü haberi vardı, ama daha da sayının artmış olmasına
2: Evet.
1: bakabiliriz herhalde, değil mi?
2: Evet, Gazze şehrinde bu arada
1: Ha,
2: bu
1: Gazze
2: saldırı
1: şehri.
2: gerçekleşiyor. Gazze şehri de adını bu şehirden alıyor. En büyük şehri, bütün o şerit denilen bölgenin. Burada yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bir binayı vurdu. Dün İsrail güçleri olayda en az 20 deniyordu Guardian gazetesinde. Daha sonra akşam saatlerinde 21 olmuştu. Yeni bir haber daha görmedim, ama bu sayının artmasından endişe ediliyor. Çünkü 100'den fazla kişinin yaşadığı bir yer. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyordu. Çok sayıda çocuk da var deniyor. Kurtarma ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu ve enkaz altında mahsur kaldığı düşünülen onlarca kişiyi aramaya devam ediyor deniyordu dün akşamki haberlerde. Gazze Sivil Savunma ekibinden bir kurtarma ekibi kurbanlar arasında 5 çocuğun cesedini çıkardıklarını söyledi. Yani 21'inden 5'i, 4'te 1'i çocuk. Şu ana kadar bu haberi biz aldığımızda 25 kişi de kurtarılmıştı. Onlar da hastaneye kaldırılmış. Her katında 4 daire bulunan ve bombalanmış olan, bu daha önce de bombalanmış olan bu çok katlı bina savaş sırasında İsrail saldırılarına maruz kalmıştı zaten deniyor. Binanın yapısını ciddi şekilde önceki saldırılar zayıflatmış. Zaten görebilmiyorsunuzdur, bu Gazze fotoğraflarında çok yaygın bir şey. Yıkılmış binaların arasında yaşıyor
1: Yaşıyor
2: insanlar.
1: insanlar, evet. Yani
2: Tabii ya
1: hayatta
2: çadırda
1: kalmış.
2: yaşayacaksın ya
1: Evet.
2: da işte beton diye hiç değilse o binalarda yaşamaya çalışıyorlar. Bu bina da öyleymiş. Daha önce defaatle vurulmuş, zayıflamış zemini. Dolayısıyla ama buna rağmen başka bir yer olmadığı için tabii çocuklu aileler işte görülebileceği üzere 100 kadar kişi bu binada yine de yaşamaya devam ederken bir kez daha vurmuş yıkılma ihtimalini bile bile İsrail.
1: Evet, ve bunu dün de zaten Francesca Albanese de Osimhen yaptığı
2: Evet.
1: kendisiyle söyleşide net olarak ortaya, çocukların da hedef alınmasının uluslararası savaş suçu olduğunu net bir dille de belirtmişti, bir Birleşmiş Milletler uzman görevlisi olarak da. Yani son gelen bazı haberlerde de yani rakam verilmesi imkansız olmakla beraber bu enkaz toprak, bütün binaların enkazı her tarafta Gazze'de bütünüyle görülüyor. Onların altında kalanların sayısı konusunda giderek hiçbir zaman tam öğrenilmesinin artık imkanı olmadığı da belirtilmekle beraber binlerce kişinin enkaz altında pek çoğunun da çocuk olarak yattığı yolunda yeni bulgular ve
2: Tabii
1: haberlere de
2: Birleşmiş
1: rastlandı.
2: Milletler en son açıkladığı birkaç on bin kişinin yıllardan beri artık, çünkü bu savaş da 2023'ten beri devam ediyor, yani soykırım. Dolayısıyla binaların altında ölüp orada kalan, orada çürümüş olan on binlerce beden olduğundan söz ediliyor. Dolayısıyla onlar da eklendiğinde zaten aslında biz artık saymıyoruz. Eskiden öldürülen insan sayısı hemen her gün veriliyordu. Biz de bir ara
1: Evet.
2: burada bu sayıları
1: Hatırlıyorum.
2: veriyorduk. Evet Ömer Bey. Ama şu anda da her gün aslında sayılar artmaya devam ediyor. Çünkü enkazların altından da insan cesetlerine ulaşılıyor. Dolayısıyla şu anda 74 bine kadar dayanmış durumda. Hiç İsrail saldırmadığında dahi, mesela Karar Gazetesi her gün bunu yayınlıyor. Şu ölü sayısı şu kadar oldu,

0: sayısının çıkma ihtimalinden
1: Evet, 200 bin. Bu hiçbir zaman net bir rakama
0: etmişlerdi.
1: ulaşılması bundan sonra mümkün olamayacak. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü yok olup en ufak parçalar bile toprağa karışıp gitmiş olacak. Enkazın altında beton ve diğer şeylerin arasında.
0: Tabii
1: Ama
0: burada şey çok özür dilerim. Buna ulaşılamayacak olmasının ana sebebi İsrail'in Gazze'nin %70'indeki sürdürdüğü işgal. Dümdüz
1: evet.
0: etmiş durumda. Bir kendi bölgesinde çok sayıda yıkılan binayı dümdüz edip kimisinde karakol kuruyor, kimisinde başka şeyler yapacak. Oradaki zaten yani o enkazların altında kalanlara ulaşmak neredeyse herhalde mümkün olmayacak bir daha. Belki öteki taraftakiler bu enkazların altındaki çalışmalar sürecek olursa biraz daha fazla sayıya ulaşmak mümkün olur.
1: Evet, aynı zamanda Batı Şeria'da da yerleşimci denen işgal gruplarının giderek sayılarının ve saldırılarının da arttığı da biliniyor. Orada da aynı problemle karşı karşıya olduğumuzda net olarak söylemekte yarar var herhalde.
0: Evet, bu
1: Evet.
0: arada bu Batı Şeria'da süren işgaller İsrail'in durumunu da güçleştirmiş durumda. Şimdi geçtiğimiz hafta 12 kadar ülke özellikle Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti sebebiyle bu yerleşimlerle ticareti yasakladıklarını açıklamışlardı. Hatta Britanya yeni ekstra önlemler de alacağını söylüyordu. Netanyahu iktidarı sert bir şekilde eleştirmişti Britanya'yı. Bu sefer Amerika ile İsrail'in arasının açıldığına dair bir haber vardı. Gazete Oksijen'de Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance yapıyor bu açıklamayı. Washington'ın Orta Doğu dış politikasının İsrail devletine bağlı olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Durup dururken böyle bir söz söylenmiş oldu. All in pot Podcast tarafından düzenlenen bir konferansta konuşmuş J.D. Vance. Amerika-İsrail ilişkilerine değinmiş. İsrail askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı konularında elbette önemli bir ortak olmuştur diyor. Amerika Birleşik Devletleri bazen İsrail ile aynı fikirde olmamaktadır diye ancak bu sözlerine devam etmiş. Donald Trump son 40 yıldaki tüm başkanlardan daha fazla Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu ile yollarını ayırma iradesini göstermiştir diyor. Çok ilginç. Önceki başkanların 40 yıldır İsrail'e bağımlı olduğunu yani söylemiş.
1: Söylüyor. Evet.
0: Evet, ondan ayrışabilen tek lider Donald Trump'tır diyor. Yollarını ayırma iradesi göstermiştir diye böyle bir açıklamada bulunmuş.
1: Evet ve yani bu gidişatın son derece etkili sonuçları da olması muhtemel. Çünkü yani bir yandan da mesela kuvvetle eleştiriyorlar. Şeyde Barış Kurulu denen bir ucube kuruluş vardı ya
0: Evet.
1: hala. Orada da yeni Gazze'nin yeni planlamasını yapmak üzere yeni anlaşmalar yapıldığına dair ana hatları bir muazzam bir emlak cennetinin kurulmasına yönelik planlar olduğu da ayrıca konuşuluyor. İkisi beraber nasıl olacak? İzahı
0: Yani
1: biraz
0: evet, bu
1: zor.
0: Gazze Barış Kurulu için iddia şu olacaktı. Gazze Barış Kurulu'nun içerisinde çok sayıda ülke var. Başkanı da Donald Trump. Türkiye'de var bu Barış Kurulu'nda ama daha sonrası çekilenler oldu. İran Savaşı çünkü araya girdi. Barış Kurulu kurulduktan birkaç hafta sonra İran'a saldırı başlattı Amerika. O zaman kurulun bazı ülkeleri çekildi. Buradan daha baştan zaten işleyemeyeceği ortaya çıkmıştı. Çoktan görevi devralması gerekiyordu. İsrail'in şu anda işgal ettiği %70'inde Gazze'nin oradan da çekilmesi bu Barış Kurulu'nun atayacağı teknokrat grubun Filistinlilerden oluşacak grubunda işte Hamas'ı silahsızlandıracağı, yönetimi devralacağı bekliyordu. Ondan sonra da bir tür iyileştirme programı gerçekleştirilecekti. Şimdi bu aradaki hiçbir şey olmadı ama 6 aylık Gazze iyileştirme programı belgesi ortaya çıkmış.
1: Evet,
0: Times of
1: yani.
0: Israel'de bunu incelemiş. İşte taahhütler var, finansman taahhüdü var. Tüm projeler için

0: Yani yeniden binalar falan yapacaklar. 6 milyar dolar gerekiyor diyor. Trump yönetimi 17 milyar dolarlık finansman taahhüdü vermiş falan. Ama aradaki yani bütün bunların olması için gereken hiçbir şey yok tabii. Hatta bu Barış Kurulu'nun atadığı bir Filistinli heyet, işte Gazze yönetimi yani. Onların girişine bile, Gazze'ye girişine bile İsrail izin vermedi ve Birleşmiş Milletler uyardı. Yani bu heyet giremezse nasıl olacak bu geçiş süreci diye.
1: Yani hakikaten soyut bir dünyada yaşadığımızı da gösteren pek çok haber adı altında verilen metinden bir tanesini de okuyoruz. Yani habere göre Türkiye'nin de 70 bin mobil ev bağışlama sözü verdiği belirtiliyor. Mısır ve Katar 5 bin mobil ev
0: Mobil ev
1: veriyor.
0: mi? Rahat
1: Evet.
0: rahat sonraki saldırılarda kaçsınlar diye. Niye mobil ev?
1: Evet,
0: Ne
1: aynen
0: anlama geliyor?
1: böyle. Ben gazete, Times of Israel gazetesinin incelediği belgede 1 milyar dolarlık bir barınma projesi var. Çadırlarda yaşayan yaklaşık 400 bin Filistinli'ye karavan sağlanması planlanıyormuş. Habere göre de Türkiye 70 bin mobil ev bağışlama sözü vermiş. Mısır ve Katar'ın bağışladıkları mobil evlerse İsrail'in Gazze'ye girişlerine izin vermemesi nedeniyle Mısır tarafında bekliyormuş. Yani Ali Sarikalar diyarından
0: Ya evet.
1: belli bölümlerini tekrar okumaktayız yani. Evet, oradan da dünya meselesine de bir gıdım değinip oradan Türkiye haberlerine de yer verelim, değil mi?
0: Şu an dünya haberleri içerisinde şu anda Donald Trump'ın kahkaha
1: Evet.
0: atarım dediği bir haber var. O da Kanada'nın Avrupa Birliği ile özel bir anlaşma yapma ihtimali. Ortak üye teklifi götürmüş Avrupa Birliği Kanada'ya. Ama Kanada 51. eyalet halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla Trump da gülerim ben böyle bir şeye diye açıklamada bulunuyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün böyle bir açıklama yapıyor. Avrupa Birliği'nin Kanada'ya 27 üyeli bloğun ilk ortak ülkesi olması yönünde kapı araladığını duyurmuş. Söz konusu gelişme Avrupa Birliği politikasında bir değişime işaret ediyor denmiş Gazete Oksijen'de mesela. Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen yıllık birliğin durumu konuşmasında kürsüye çıkıp bu konuşmayı yapmış von der Leyen. Mümkün olan en yüksek seviyeye AB ile Kanada arasındaki ilişkileri çıkarmak istediklerine vurgu yapmış. Ortak üye ne anlama geliyor deniyor. Kanada'nın gündeme getirdiği ortak üyelik statüsü Avrupa Birliği'nde bugün resmen var olan bir üyelik kategorisi değil denmiş. Kanada Başbakanı Mark Carney tam AB üyeliği istemediklerini, bunun yerine Avrupa Birliği ile ekonomik ve güvenlik alanlarında çok daha derin bir özel ittifak aradıklarını söylüyormuş. Yani buna yeşil ışık yakmış Avrupa Birliği.
1: Evet ve ayrıca da yeni şeylerin de üzerinde çalışacak, yapay zeka imalatı üzerinde de çalışacaklarını da açıklıyorlar ayrıca. Bir teknik ittifak yapacaklarını ve savunma üslerinin, endüstri üslerinin entegrasyonu üzerinde konuşacaklarmış. Yani Arktik bölgeyi de bir ortak model proje olarak yapacaklarını ama asıl üzerinde durdukları anlaşma konularının işte enerji, kritik madenlerin işlenmesi, batarya, yapay zeka, siber ve ekonomik güvenlik alanlarında ortak gücümüzü artıracak diye hakikaten yani Trump gülünesi olduğunu söylemekle biraz da haklı diyebiliriz yani. Hakikaten çok tuhaflıklar diyarı devam ediyor yani. Savaş meselelerinde bir de şeyde ilginç bir haber vardı Guardian'da. Bir drone'un sahte zafer iddiasından sonra bir Rus kumandanının hemen ödül aldıktan sonra bir drone tarafından öldürülmesi haberi de var. Bir general Anton Grunis. Vladimir Putin onu Kostyantinivka'yı ele geçirdiği için alkışlayarak övmesinden sonra çok acayip şeyler de öldürme haberleri falan devam ediyor yani.
0: Evet, isterseniz buradan artık Türkiye haberlerine
1: Türkiye
0: geçelim.
1: haberlerine geçelim, evet. Nedir durum Türkiye'de?
0: Evet, Türkiye'de tabii ana gündemimiz bu Ailem Güvende Operasyonları. Ailem Güvende Operasyonu kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 20 kişi daha tutuklanmış durumda. 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş. Serbest bırakılanlar var. Daha önce toplamda yani İstanbul'da gözaltıları protesto etmek için bir araya gelen 116 kişi gözaltına alınmıştı. Diğer illerde de benzer basın açıklamaları yapılmaya çalışıldı. Oralarda da polis müdahalede bulundu. Ankara, İzmir, Mersin, Aydın vesaire falan. Toplamda bu ilk operasyonda da 62 kişi tutuklanmıştı. Bunlar da diğer gözaltına alınanlar da serbest bırakılmıştı. Şimdi son gözaltıların ardından 20 kişi daha tutuklanmış. Toplam 82 tutuklu var. Bu
1: Evet, şimdi
0: operasyon ve operasyonun ardından yapılan basın açıklamalarına yönelik polis saldırısının ardından.
1: evet, toplam yani büyük bir operasyon oluyor ve devamı da her an gelebilir şeklinde de bir izlenim var yani. Bu arada Özgür Özel'le yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de bu tırnak içinde ailem güvende operasyonu konusunda bir değerlendirmesi var. Herkesin aynı çuvala sokulup kriminalize edildiği, yani suç unsuru haline getirildiği bir durumla karşı karşıyayız diyor Özgür Özel. Operasyonun üç sorunlu bir boyutu olduğunu söylemiş. Bir, yapılan operasyonla hedef alınan kurumlar. Bu kurumların içinde sağlıkla ilgili, AIDS'le mücadeleyle ilgili ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları var. İkincisi, gazeteciler ve halk temsilcilerinin sosyal medya hesaplarına keyfi bir erişim engeli konulması durumu var. Ve üçüncüsü, Cumhuriyet Başsavcılarına yürütme tarafından verilmiş yargı yetkisinin kullanımıyla ortaya çıkan anayasaya aykırılık var diye konuşuyor. Yani çok aslında vahim bir duruma işaret eden bir konuşması var. Yani özellikle fevkalade özensiz yürütülen bir operasyon diyor. Herkesin bir anlamda aynı çuvala sokulup kriminalize edildiği, yani suçlu kılındığı bir durumla karşı karşıyayız. Yapılan operasyonun nasıl sonuçlar doğuracağı hiç düşünülmeden son derece özensiz bir süreç var karşımızda. Bakıyorsunuz kimlere operasyon yapılıyor. Mesela sadece doktorların üye olabildiği cinsel sağlıkla ilgili derneklere. Çok ilginç değil mi? Sadece uzman hekimlerin üye olabildiği cinsel yönelim konusunda faaliyet gösteren derneklere, HIV virüsüyle ilgili mücadele, yani AIDS hastalığıyla mücadele eden derneğe operasyon yapılıyor. Yine operasyon yapılanlar arasında ailelerin dayanışma dernekleri dahi var. Dahası bunların tamamına ahlaksızlık ve müstehcenlik suçlamaları yöneltiyorlar demiş. Yani bir gerçek görmezden gelinmek isteniyor olabilir ama bu gerçeği ortadan kaldırmaz. Sadece gözden kaybolur ve gözden kaybolduğu yerde gerçekliğin her türlü haksızlık, hukuksuzluk, sağlıksız durumlarda ortaya çıkar. Ve de önemli bir tespiti var. Özgür Özel'in. Mesela 18 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapılıyor. Normalde bir savcı bunları koordine eder ve operasyonlar eş zamanlı yapılır. Burada karar suç işlendiği yönünde şüphesi olan savcılıktadır. Ama bu operasyonun yapılmasına Adalet Bakanlığı karar veremez. Bu olursa yürütme olan Adalet Bakanı bağımsız olan yargı yetkisini kullanmış olur. Adalet Bakanı bu operasyonlarla ilgili 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına yargı yetkisinin kullanılması yönünde talimat yollayamaz. Bu önemli bir hukuksuzluk durumu ortaya çıkıyor diyor. Açıklaması bu şekilde. Türkiye'den başka ne haber verelim?
0: Butlan davasında temyiz başvurusunu çeken CHP artık kurultay ve kongrelerine yapacağını açıkladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı bu açıklamayı yapıyor. Merkez Yürütme Kurulu toplantısından ardından konuşmuş. Butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekmişti zaten CHP. Biz de duyurmuştuk Açık Gazete'de. Bunun sebebini şey diye açıklıyor. Zaten Butlan kararından sonra biz aslında yönetimdik. Özgür Özel bu CHP adına aslında yetkisi olmamasına rağmen temyiz başvurusu yapmıştı. Biz de o dönemin koşullarında buna ses çıkarmadık diyor. Yani yetkisiz bir biçimde demiş. Özgür Özel'in bu Butlan kararından sonra hiçbir yetkisi kalmadığı halde kendisinin CHP adına bu başvuruyu yapmış olmasını yetkisiz olduğunu düşündüğümüz halde o anki psikolojik ortamda o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik diyor. Ancak sonraki siyasal gelişmeleri hepimiz biliyoruz diyor. Yani Özgür Özel ve ekibi ayrıldı artık başka bir partide bunu kastetmiş. Sonraki siyasal gelişmeler içerisinde ayrışma, CHP'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar ve bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Biz de bu temyiz başvurusunu geri çektik demiş. Yani bundan sonra biziz artık işte yönetim diyor. Bir temyiz kararı beklenmeyecek. Dolayısıyla artık kurultay ve kongreler önünde de engel kalmamıştır diyerek CHP kendi yeni kongre sürecini başlatmış oldu. Bunu açıklamış oldu. Yeni
1: Evet.
0: partide ise isim tartışması var. Biliyorsunuz Yenilik Partisi isim benzerliğinden dolayı itiraz etmişti bu ismi kullanamayacaklarına yönelik. Yeni parti avukatları da buna karşı savunma yapacaklarını açıkladılar. Yeni parti isminden henüz vazgeçmeyeceğiz dediler. Ancak olumsuz bir karar olursa da gerek bir isim hazırlığının da olduğu yer almıştı yine haberlerde.
1: Evet abi. Yeni parti yetkilileri, sözcüleri konuşmalarında Yenilik Partisi ile Yeni Parti arasındaki farkı ayırt edemeyen, Yenilik Partisi'ni duymuş olan bile kimsenin olmadığını söyleyerek böyle bir şeyin tamamen soyut bir itiraz olduğunu da söylüyorlar. Ama hazırlıklarının tamam olduğunu söylüyorlar. Sen de galiba dün ya da evvelki gün söylemiştin. Bu partinin adını ilk defa duyuyorum demiştin. Aynı
0: Evet.
1: şeyi yeni partililer de dile getirmişler zaten. Bu
0: Evet.
1: arada efendim bir şey
0: Yo,
1: diyor.
0: bu sayede bu partinin adını duymuş oldu bütün
1: Duymuş
0: Türkiye bu
1: olduk evet.
0: dava sayesinde.
1: Evet, bu arada ekonomik olarak da Türkiye'den bir cümleyle bahsetmek gerekirse durumda İstanbul borsasında satışların hızlanmasıyla birlikte BIST 100 endeksindeki düşüş %6'yı geçmiş ve kayıpların bu seviyeye ulaşmasının ardından da endekse bağlı devre kesici diye EBDK diye adlandırılan sistem devreye girmiş ve pay piyasasındaki işlemler geçici olarak durdurulmuş.
0: Evet ama bu borsa düşüşünde Türkiye'deki bu çalkantılara değinilmiyor.
1: Evet.
0: Borsalar daha çok dünya piyasalarındaki gelişmeler yüzünden, özellikle Husilerin Yemen'de işte kritik noktaları ele geçirmiş olması, gene fosil yakıt ticaretinin tehlikede olması yani bir etken deniyor. Bir diğer etken ise yapay zeka piyasalarındaki hareketlilikmiş. Dünya çapında küresel ölçekte düşüş var diyorlar. Oradaki tartışmalar büyük çünkü biz hiç şimdi bu Açık Gazete'de girmedik bugün ama biraz sonra Haluk Levent'le gireriz
1: Ve
0: diye
1: birlikte.
0: düşünerek öyle yaptık. Bu alanda bir sınırlama ihtimalinden söz ediliyor çünkü her ne kadar Donald Trump karşı çıkıyor olsa da bizzat şirketler bile artık açıklama yapmaya başladılar. Dolayısıyla bu piyasaları düşürmüş. Yapay zeka şirketlerinin hisse senetleri değerleri düşüyormuş. Bunun da yansıması olduğu söyleniyor.
1: Evet, bir son haberde bu Türkiye'nin uluslararası boyuttaki bir bağlantı haberini de verelim. Fransa'da tırnak içinde Daltonlar operasyonu yapılmış. Yüzlerce suikast silahı ele geçirilmiş. Gayet önemli bir şey yani. Fransa savcılığının incelemesi Daltonlar diye adlandırılan çetenin Türkiye dışındaki bağlantılarını yeniden gündeme taşımış ve 8 kişinin tutuklandığı ağın yalnız Fransa değil Avrupa ülkelerindeki bağlantılarının da araştırıldığı belirtiliyor. Oldukça ilginç, çarpıcı bir haber. T24'te takip etmek mümkün. Türkiye'de de Daltonlara yönelik operasyonlar da sürüyor herhalde. Evet, şimdi bu bloku sona erdirelim. Bir saati bitirelim herhalde ve biraz önce de söylediğimiz gibi Haluk Levent'le programa devam edelim.
2: Açık Gazete.
3: Evet.

0: come true.
1: Appetite for it.
2: Oh yeah.
3: Kainatın tüm titreşimlerine
4: Apaçık Radyo. Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
3: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Günaydın, merhaba.
0: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş, günaydın.
0: Evet, sermayenin ötesine bakmaya devam edelim. Epey hareketli, biraz önce de Türkiye'de borsalardaki durumla ilgili de birkaç şey verdik. Ama özellikle de bu AI denen yapay zeka konusundaki gelişmelerin üzerinde konuşmayı sana bırakalım dedik.
1: Tamam, biraz olay. Ben aslında bu Türkiye'deki meseleyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Önce ama görevi yerine getirelim, bu yapay zeka meseleleri ne oluyor ne bitiyor diye biraz ondan konuşalım. Çünkü bu Türkiye'de olan biten ile yani Türkiye'deki borsada devre kesicilerin devreye girmesine neden olacak ölçüde güçlü düşüşün ortaya çıkış nedenleri tamamen farklı. Yani o bildiğimiz 100 yıldır falan, 100, hatta belki daha da fazla bir süredir zaman zaman karşımıza çıkan dolandırıcılık faaliyeti. O yüzden bunları bir konuşmak lazım. Çünkü büyük ihmaller de söz konusu. Hani hafif bir tanımlamayla değerlendirecek olursak. Orada ilginç şeyler var. Ona bir gelmemiz lazım. Yani belki de bugünden renkli olayları oralarda olup bitti. Fakat bu yapay zeka meselesi gerçekten biz kavanozdaki yıldızda da epeydir üzerinde duruyoruz. Ortada bir, benim açımdan en azından, karmaşık ve böyle anlaşılması zor bir durum var. Tek tek şeyler, bir takım böyle bu işin içerisinde üst düzeyde görev almış insanlar görevlerinden ayrılıyorlar. Görevlerinden ayrılırken de böyle bizi dehşete düşürecek laflar ediyorlar. İşte bir yapay zeka insanlığın toplam entelektinden daha güçlü bir entelektüel kapasiteye ulaşabilir her an diye bir korku yayılıyor etrafa. Ve buradan yola çıkarak da bir an önce regülasyon gerekir denir. Ama bu regülasyon içeriği hakkında herhangi bir fikir beyan eden yok. Bu insanlardan bahsediyorum. Yani işte ne bileyim, Danın Acemoğlu bir şeyler söylüyor. Bir iktisatçılar bir şeyler söylüyor. Biz de bir şeyler söylüyoruz değil mi? Biz de diyoruz ki teknolojinin tümüyle kamulaştırılması lazım. Başka yolu yok bu işin.
0: Evet.
1: Fakat bir yandan da çok yakından da takip etmeye çalışıyorum. Yani böyle hani teknik uzmanlığım sınırlı ama belli ölçülerde de kavrayabiliyorum ne olup ve bittiğini teknik açıdan. Bir böyle yakın zamanda en azından bu tür bir tehdidi oluşturacak bir teknik altyapının oluştuğunu düşünmüyorum henüz. Yani benim de öyle bir kuşkum var. Bunu daha önce de ele geçirmiş ama yani ele almıştık. Ama kabaca üç tane nedenden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bir tanesi epistemolojik bir problem. Yani bu yapay zekanın diye adlandırılan makine öğrenmesinin sevgili İhsan Tunalı'yla da uzun uzadıya onun deneyiminden yola çıkarak onu konuk alarak epey 3 hafta kadar konuşmuştuk. Bir epistemolojik uncertainty, epistemolojik belirsizlikle mağlul olduğunu ve dolayısıyla aslında performansının hiç de öyle yansıtıldığı kadar yüksek olmadığını, sadece çok basit algoritmik, yani yüksek düzeyde algoritmik işleri başarılı bir şekilde yerine getirebildiğini görüyoruz. Yani bir çıkarım yapma, ondan sonra işte o çıkarımlı yorumlama, kompleks görevleri yerine getirebilme, karmaşık görevleri yerine getirebilme yeteneği çok şükür ki henüz yok. Bu konuda herhalde sembolik matematik alanında bir takım ciddi atılımların olması gerekiyor ki o algoritmik düşünme ya da algoritmik sınırların dışına taşıp işte bizim yaratıcı olarak adlandırabileceğimiz bir düşünme tarzına ulaşabilsin. Onun ötesinde bu performans bir taklit performansı ve bu taklitin kalitesi de işlem gücüyle %100 bağlantılı. Yani işlem gücünün bir fonksiyonu. İşlem gücü bugüne kadar sıçramalı olarak çok süratli bir şekilde artmıştı. O yüzden de bizim yaratıcı faaliyetlerimizin mükemmel taklitlerini yapıyordu. Ama taklit eninde sonunda. Dolayısıyla bir norm koyma, normatif bir davranma, yani o norm koymaya baş, yani bir normatif bir yapıya kavuşması halinde zaten yaşam formu olup olmadığını tartışmamız gerekirdi. Ki bu son çıkan bir şeyde Star Trek dizisi var. Star Trek Fleet Academy diye. Orada mesela öyle bir karakter var. İşte bir yapay zeka işte bilmem kaç yüzyıl sonra diyelim 2700'lerde 2800'lerde falan bir gezegende yerleşmiş ve kendi bir yaşam formu olarak şey yapmış ve onun da bir bireyi insanlarla bir arada yaşamak üzere bu Star Trek Akademisi'ne gönderilmiş falan. Çok ufuk açıcı tartışmalar var tabii orada diyaloglar içerisinde. Ama
0: Haluk, pardon, araya girerek bir şey sormak istiyorum. Bu epistemolojik belirsizlik kavramıyla bir cümleyle biraz
1: tabii.
0: açıklar mısın neyi
1: Evet, çok havalı
0: kastettiğini?
1: bir kavram. Kusura bakmayın. Onu daha önce
0: Estağfurullah.
1: tanımlamıştık aslında. O yüzden de öyle onu
0: Evet.
1: kullandım. Literatürde geçen ismi olduğu için öyle diyorum. Yapay zeka, yani makine öğrenmesinin temelinde yatan unsur aslında sadece bir sınıflandırma ve bu sınıflandırmaya göre de yeni gelen bireyleri o gruplamaların içerisine dahil etmekten ibaret. Yani ya de, şey boyut olarak adlandırdığımız değişkenleri gruplamak veya gözlemleri gruplamak veya ikisini bir arada yapmaktan ibaret. Yani klasifikasyon sonuç itibariyle. Ve bu böyle bir gruplama ve buna göre bir aksiyon alma söz konusu olduğunda da işte bir çıkarım söz konusu olmadığı için yüksek düzeyde hata yapabiliyor. Yani o öğrenme falan gibi süreçlerde aslında bu gruplama temelinde ortaya çıkan şeyler olduğu için. Çünkü bağlamsal düşünemiyor. Yani bir bağlamsal yargıda bulunamıyor. Bağlamsal yargıda bulunamadığı için de bağlamı tutturduğunda doğru sonuç veriyor, tutturamadığında saçmalıyor diyoruz. Hatta insan Tunalı diyaloğunda, yapay zeka ile gerçekleştirdiği diyaloğunda bunu yüzüne vurmuştu yapay zekanın. Ve o da evet benim işte böyle bir halüsinasyon görme gibi bir hatam var diye ki o halüsinasyon da aslında doğru bir kavram değil yani. Düpedüz uyduruyor. Halüsinasyon farklı bir şey çünkü. O yüzden de buradan kaynaklanan çok ciddi hatalar söz konusu. Ve bu karmaşık işler karmaşıklaştıkça bu hata ihtimali de yükseliyor. Dolayısıyla onun hatalı cevap verme oranı da yükseliyor. O yüzden de o bağlamı doğru oturtmasını sağlayacak diyaloglarla işte yönlendirmek, sıkı bir şekilde yönlendirmek gerekiyor. Ama şunu da yanlış anlaşılmasını engellemek için şunu da altını çizeyim. Bu işlem kapasitesini bizim yaratıcı faaliyetlerimizin bir parçası olarak kullanmaya başlarsak ya da kullandığımız zaman da inanılmaz bir güç. Yani bizim yaratıcı faaliyetlerimizi kolaylaştırmak, daha farklı sıçramalar yaratabilmek için de büyük bir güç gerçekten. Özellikle bu Nobel ödülü alan sanal laboratuvarlar, şunlar bunlar bunun en parlak örnekleri olarak sayılabilir. İşte protein katlanmasını yapay zekanın yani makine öğrenmesinin bu yeteneği, bu işlem kapasitesi olmasaydı yapamazdık. Doğru kullanım bu zaten. Yani bizim yaratıcı faaliyetimizin bir eki olarak bunu kullanmayı başardığımız. Fakat bugün teknoloji şirketlerinin piyasada yaptığı şey ise yerli yersiz kullanım miktarını artırmak. Çünkü kullanım miktarı yani token diye geçiyor işte token satın almak. Çünkü her sorduğunuz soru ya da her yaptığınız işlem dizisi aslında belli miktarda token gerektiriyor. Bu token için de para ödemek gerekiyor. Bu paraları kime ödüyoruz? Yapay zeka şirketlerine, 5-6 tane şirket bunlar. Bunlara ödüyoruz. Bu dolayısıyla kahve falı bakmaktan tut, işte astroloji yorumlarına, işte hey Gemini ben şuradan şuraya nasıl gidebilirim diye sorduğunda eskiden kendisi bir harita işlemleri falan yapıyordu. Şimdi yapay zekayı kullanıyor. Google'da mesela Gemini'yi kullanıyor hiç bize danışmadan. Bütün bunlar da aslında bu işlem kapasitesini verimsiz, anlamsız hatta yıkıcı işlerde kullanmak gibi bir yere doğru yönlendiriyor. Bunların sayısı arttıkça yani herkes de bu konforu, bu eğlenceyi daha doğrusu hayatına dahil etmeye başladıkça bu defa ne oluyor? Yapay zeka kullanım talebi artıyor. İşte veri merkezleri, onlar bunlar, enerji falan dünyaya başlı başına zarar veren ve herhangi bunun karşılığında herhangi anlamlı bir değer üretmeyen bir faaliyet ortaya çıkmış oluyor. Kapitalizmin tanımı da bu zaten. Çünkü buradan büyük paralar kazanılıyor. Aslında bu yerli yersiz kullanım iki açıdan son derece sakıncalı. Birincisi paralarımızı ya da işte yani çok çok anlamsız faaliyetler sonucunda bu şirketlerin cebine akıtıyor. İkincisi tabii yüksek düzeyde gözetim imkanı tanıyan işte bizim derinlerimizdeki daha doğrusu mahremiyetimizi ihlal edilmesine derinleştiren bir dizi faaliyetlere girmemize neden oluyor. Bunu teşvik etmiş oluyorlar. Ve bunu yaparken de çok ciddi para kazanmış oluyorlar. Hem de dünyaya bu gereksiz faaliyet üzerinden büyük zarar veriyorlar. Çünkü zaten enerjiyle ilgili ciddi problemlerimiz varken burada gereksiz boş yere bir enerji talebi yaratmış oluyorlar. Dolayısıyla bir regülasyon gelecekse belki de bunu kopartmak lazım zaten. Bunu yani bu yapay zekanın işlem gücünü anlamlı bilimsel faaliyetlerde kullanmak gerekiyor. Çünkü bizi ilerletecek, insanlığı ilerletecek şeyler, insanlığın bugün karşı karşıya kaldığı sorunlara eğer bir çözüm üretme söz konusu olacaksa bu yararlı faaliyetlerin organize edilmesi. Ama bilim karşıtlığıyla beraber aslında bu faaliyetleri yürütebilecek aktörleri de devre dışı bırakıyor. Bu kim bırakıyor? İşte Trump bırakıyor. Trumpgiller diyelim. Bu Trumpgiller de bu bir avuç yapay zeka programlarının sahibi bir avuç şirketle simbiyosis içerisindeler. Bir ortak yaşam içerisindeler zaten. Büyük problem de buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ortada gerçekten bir regülasyon talebi varsa ve burada bir samimiyet söz konusuysa o zaman bu işleyişi kökünden kaldıracak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu düzenlemenin de bence işte faaliyetleri engelleyelim, öyle yapalım, böyle yapalım da falan olabilecek iş değil. Ya da bu yapay zeka çalışmalarını durdurmak mümkün değil. O zaman bunu durdurmak mümkün değilse kamunun %100 ama bizim anladığımız anlamda yani Trump'ın kamusundan bahsetmiyorum. Gerçekten kamusal alanın açık erişimde işte o kamusal alandaki oluşturulmuş denetleme ve gözetim kurullarıyla beraber mülkiyetinin de kamusallaşması, kamuya geçmesi gerekiyor. Çünkü bugüne kadar büyük bir servet gerçekleşti, servet transferi gerçekleştirdiler ve bu servet transferi aslında bu kamusallaştırmanın el koyma şeklinde yapılmasında meşru kabul etmemizi sağlayacak kadar büyük. Zaten dünyalıklarını yapmış durumdalar yani. O yüzden de başka bir regülasyonun bu işi çözmesi mümkün gözükmüyor. Şimdi üçüncü nokta yani bu yazılımdan gelen kısıttan bahsettik. İkinci nokta diyelim, pardon. İkinci nokta donanımdan gelen kısıt. Nedir o da? Artık uzun zamandır yeni bir işlemci ailer 6-7 yıl önce hayatımıza girdiler. Normalde eskiden 3-4 yılda bir yeni bir aile çıkardı, işlemci ailesi çıkardı ve işlem kapasitesinde büyük bir sıçramayla karşılaşıyorduk. Ama şimdi böyle bir şey olamıyor çünkü artık çipin üstünde yer kalmadı. Tek bir ek eleman, bir transistör mesela eklemeye kalksanız o kuantum seviyesine geçmesine neden olur. Dolayısıyla bir kuantum çip yapılması lazım. Artık yeni gelecek olan çip ailesi kuantum çip. Şimdi ben de orada da kuantum belirsizliği ile ilgili bir problemimiz var. Yani o
0: Pardon, bir de araya girip bir soru daha sorayım
1: tabii.
0: lütfen. Yani yer kalmadı kavramını birazcık
1: Açayım.
0: açabilir
1: Yani
0: miyiz? Sınırsız gibi geliyor çünkü bazı insanlara,
1: yok.
0: birçoklarımıza göre.
1: Yok, çipin üzerinde işte kaç 17 trilyon mu? Öyle yani şimdi yanlış bir şey söylemek de istemiyorum ama öyle bir miktarda transistör var. Yani işte 3 nano metreye kadar indiler transistör büyüklüğünde. Bunun altına 3 nanonun altına düştükleri andan itibaren bizim bildiğimiz fizik kurallarının geçerli olmadığı, kuantum fiziği kurallarının geçerli olduğu alana geçirmiş oluyor. Şimdi kuantum fiziğinde de bir kuantum teknikalite dedikleri bir mesele var. Orada da büyük bir belirsizlik söz konusu. Tabii işte bu dolanıklığı takip edebildiğim kadarıyla bu kuantum dolanıklık prensibinden yararlanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat yani orada bir bilimsel sınır var aslında. O bilimsel sınırın aşılması daha farklı bir bilimsel bilgi birikimimizin kuantum alanında genişlemesi gerekiyor. Bir mühendislik problemi olmaktan ziyade bilimsel bir problem. O belirsizliği kontrol edebilir hale gelmek ve bir çip üretebilmek için. Bu konuda bazı dolaylı çözümler. Çünkü bu kuantum meselesi büyük sınırlar içeriyor ama bazı imkanlar da tanıyor. İşte bu kuantum dolanıklık prensibini kullanarak çip yapmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Bunu IBM belli ölçülerde yaptık diyor falan filan ama bu stabilite sağlamak açısından da ciddi problemlerle karşı karşıyalar. Fakat şimdi şöyle bir mesele daha var. Orada da şöyle bir tehlike var aslında. Bu kuantum çipi yapıldığı an şu andaki teknolojik seviyemizle düşünecek olursak eksi 273 dereceye ihtiyaç duyuyordu. Yani mutlak Kelvin sıcaklığında çalışabiliyor. Bu da haliyle bizim alışık olduğumuz PC'lerde şurada burada falan kuantum çipin kullanılmasını mümkün kılmıyor. Bunu işte tabii herhalde bir mühendislik çözümü ile oda sıcaklığında çalışır hale getirirler mi getiremezler mi bilmiyorum. Dolayısıyla orada böyle katmanlı bir problem var. Yani bir kuantum çip yapılması için engellerin bilimsel ve mühendislik engellerinin aşılması gerekiyor. İki, bu mühendislik engellerinin aşılması aynı zamanda işte o mutlak Kelvin sıcaklığının dışında oda sıcaklığına yakın sıcaklıklarda da çalışabilmesini sağlayacak çözümler içeriyor. Eğer bunu yapamazlarsa o zaman ne olacak? Acayip bir işlem gücü. Yani bugünden tahayyül etmemiz mümkün değil. Böyle bir eğer çip yapılırsa, kuantum çip yapılırsa ortaya çıkacak işlem gücünü. Ama bu işlem gücü bir merkezi bilgisayar gibi çalışacak. Yani böyle bir bilgisayarı kullanmak istediğimizde ne olur? Biz onun bir terminal üzerinden bağlanan, dolayısıyla bir de her bağlantı için belki para ödememiz gereken bir hale geleceğiz. Yani bu kontrolü dijital dünyadaki bütün işlemlerin kontrolünü olağanüstü güçlendirecek, merkezileştirecek bir başka adım haline dönüşecek. Bu da bizim çok yani bizim mümkün değil böyle bir şeyi kabul etmemiz. Özel bir şirketin elinde bu kadar yüksek bir merkezi kontrol. Yani bugün kabloların üzerinde işte internet iletişiminin gerçekleştiği bilgi, enformasyonun oradan oraya gitmesine sağlayan kablolar üzerindeki merkezi kontrolden son derece rahatsızız. Bu 2-3 şirketin elinde çünkü. Bunun da aslında kamulaştırılması gerekiyor. Böyle bir faaliyetinde özel şirketlerin elinde oyuncak olmasına izin vermemiz mümkün olamaz. Dolayısıyla bir regülasyon olacaksa eğer bu işlem gücünü de kapsayacak bir regülasyon olması lazım. O zaman onu da bütün bu kuantum çip çalışmalarının da kamusal ve açık erişime tabi ve işletilmesinin de yine kamusal, küresel düzeyde bir kamusal organizasyonla gerçekleşmesi gerekecek. Dolayısıyla bizim taleplerimizin bunlar olması lazım. Bunun dışındaki Singularity işte teknolojik tekillik geldi geliyor işte perişan olduk. Yapay zeka bizi şöyle yapacak böyle yapacak gibi. Biraz böyle hani benim çok severek takip ettiğim bilim kurgu fantezilerinin dışında daha gerçekçi ayaklarımızın yere basacağı bir tartışma yürütmemiz lazım. Bu o yüzden ben çok bu tür fanteziler etrafında örülmüş tartışmaların ortalığı çok daha fazla bulanıklaştırdığını ve bu bulanıklığı seven hani kurt puslu havayı sever uluslararası faşist kalkışmanın bunu kullanmasının mümkün olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu
0: Evet, bu
1: insanlarda
0: da bir de ufak ilavede daha bulunacak olursak Guardian gazetesinde 15 Eylül tarihli bir analiz çıkmıştı bu konuda. Yani işte yapay zeka denen şeyin bütün insanlığı da yok edebileceğine dair iddiaların riskleri ortaya koyan 6 uzman tarafından ortaya konmasını özetleyen bir yazı vardı ve İşte Dario Amodei'nin Antropiki kuruluşunun baş yöneticisi 12 Eylül'de 100 bin, 100 milyarlarca dolarlık zarar vereceğini ve 6 ile 12 ay arasında bütün interneti bir botnetle ele geçireceği plan demişti Dario Amodei. Ona değiniyor. Birisi de işte Evan Hubinger diye birisinin Anthropic'teki baş sözcü Evan Hubinger'de samimi olarak inanıyoruz. AI yani yapay zeka hepimiz bütün insanları öldürebilecek durumda ve üstelik de %10 önümüzdeki 10 yıl içinde olacağını da düşünüyorum. %10 ihtimalle demişti. %10 ihtimalden büyük bir ilan. İşte Elon Musk SpaceX'in ve dünyanın CEO'su ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanı 10 Eylül'de bu psikolojik operasyon diyor buna, PSYOP diyor. Bunun çok uzun zamandır hazırlıyorlar diye bir şey vardı. İşte Elon Musk da böyle söyledi. Böyle gidiyor. Des Brown da Amerika şey Birleşik Krallık Savunma Bakanı 7 Eylül'de çok zeki bir AI yapay zeka çok nükleer savaş nükleer silahlardan bile daha tehlikeli olabilir demişti. Şimdi buradaki sayılan insanların çoğunun fazla güvenilirlik oranına sahip olduklarını düşünmek de
1: zor.
0: inandırıcılıkları konusunda epey tereddüdüm var. Yani hepsini tanımıyoruz ama yani yaptıkları işlere bakarak ne diyorsun bunlara?
1: Dario Amodei belki içlerinde bir parça dikkate alınabilecek birisi. Bunu söyleyen yani tabii Jeffrey Hinton da söylüyor mesela. Yani
0: Evet.
1: hakikaten samimi olarak böyle düşünen ama ben mesela Darun Acemoğlu da uyaranlar arasında ama Darun Acemoğlu'nun uyarısı yapay zekanın kendisinden değil, o yapay zekayı çıkartan toplumsal örgütlenmeden kaynaklanıyor.
0: Evet.
1: Yani bu yapay zeka eğer regüle edilecekse tehdidin nereden geldiğine niye doğru tespit etmemiz lazım. Yapay zeka dediğimiz işte o makine öğrenmesi böyle bir kapasiteye sahip olabilir mi? Yani niçin insanları öldürmeye karar versin? Bir norm koyamıyorsa ve bu algoritmik olarak kısıtlanabilecek durumdaysa, bu algoritmaları yaratan birisinin bilinçli ya da bilinçsiz böyle bir açık kapı bırakması lazım ki öyle bir aksiyon alabilsin. Yani nükleer silahlara niye gitsek
2: Bir
1: mesela?
2: yerden öğrenmesi gerekir diyorsunuz yani
1: Tanımlanması lazım tabii.
2: bunu.
1: Yani çünkü kendisi bir normatif davranış içeriyor. Yani o bilim kurgu filmlerinde vardır ya işte dünya kötüye gidiyor. Kim kötüye götürüyor? İnsanlık götürüyor. Benim görevim ne? Dünyayı korumak, ekosistemi korumak. O zaman bu ekosisteme en büyük zararı kim veriyor? İnsanlık veriyor. O zaman onları yok edelim gibi bir basitlikte gerçekleşecek bir durum yok yani ortada bence. Dolayısıyla asıl tehdit bugünkü iş yapma biçimimizden kaynaklanıyor. Bugünkü toplumsal örgütlenmemizden kaynaklanıyor. Bu o zaman eğer bir regülasyon yapılacaksa buraya hedeflememiz lazım. Fakat bu da sistemin çekirdeğini oluşturduğu için buna regülasyon diyemeyiz artık.
2: Bir de
1: Devrim
2: şimdi
1: demek gerekir yani.
2: bu Anthropic CEO'sunun bahsettiği şey de ben tam olarak anlamlandıramadım. Hani böyle, işte 6 ay içerisinde bütün interneti ele geçirin. Ne demek ki interneti ele geçirin? Bir yapay zeka nasıl interneti ele geçirir? Burada tabii çok ticari kaygılar da ön planda. Yani o yüzden daha kolay bunu söyleyebiliyorlar. Öteki biraz daha böyle komplo teorisi gibi de geliyor. Hani insanları öldürecek falan, ama interneti ele geçirmek demek bugün iletişimi, ticarette her şeyi üzerinde bir kontrol sahibi olacak anlamına geliyor. Ama bir kere kim buradaki özne? Yani bir yapay zeka şirketi mi? X
1: Kuracak
2: şeyim yani kim, o öznesi kim? Bunu ele geçirecek olan. İkincisi yani bu neden temel? Yani nasıl ele geçecek daha doğrusu? Yani evlerimize kadar nasıl? Hepimiz internet kullanıyoruz.
1: yani şimdi hep böyle benim de tabii sonuçta sınırlı bir teknik bilgim var ama o sınırlı teknik bilgiyle edindiğim izlenim interneti ele geçirme tehdidi varsa bunu külliyen yok edecek bir tane çözüm elimizin altında 10 yıldır var. HTTP protokolünü değiştirelim. Aşırı merkezileşmeye neden olan HTTP aslında. Onun yerine peer-to-peer çalışan yani uçtan uca ikili şeyleri doğrudan esas alan ve bu alışverişin bu uçtan uca bilgi akışının kontrol edilmesini engelleme kabiliyeti olan Interplanetary File System adlı, IPFS adlı Stanford'dan bir grup tarafından geliştirilmiş yeni bir protokol var. 10 yıldır uğraşıyorlar bu protokolü kullanıma sokmak için. Ama olamıyor çünkü öbür tarafta büyük bir ticari ağ söz konusu artık. Yani oradan kopmak çok zor. Ama böyle bir radikal tehdit varsa yapalım. Çünkü burada diyelim ki işte sen bana bir resim gönderiyorsun mesela internetten işte maille bu ya da WhatsApp'tan ya da herhangi bir araçtan. Bu önce internet protokolü HTTPS protokolü gereği merkeze gidiyor. Oradan bana geliyor. Biz sanki karşılıklı duruyoruz mesela. Ama IPFS protokolünde dağıtık bir sistem olduğu için doğrudan duruyor. İkimiz arasında bir link var. Üstelik de bunu blockchain mimarisiyle destekleyecek olursak, o zaman bu birden fazla kayıt tutulması anlamına geleceği için, yani bütün aktörlerin kendi defterlerinde benzer kaydın tutulması anlamına geleceği için zaten hacklenmesi mümkün olmuyor, içine girilmesi mümkün olmuyor, değiştirilmesi mümkün olmuyor, bütün fake newslar, şunlar bunlar anında açığa düşüyor. Sosyal medyanın yıkıcı problemlerinden de kurtulabiliriz bu yolla. Hadi yapalım. Niye hiç kimse ben biliyorsam onlar benden herhalde çok daha erken öğrenmişlerdir, detaylarını biliyorlardır. Niye bunu önermiyorlar o zaman?
0: Evet, veri merkezlerinin muazzam su kaybına yol açtığı ve ekolojik olarak dünyayı mahvetmeye doğru gittiği yolundaki incelemeler de var ve gittikçe büyüyen bir direniş de, lokal direniş özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere görülüyor. Asıl öldürücü şey bu veri merkezlerinin doğaya karşı korkunç yıkımı üzerinde durmak daha iyi olabilir belki.
1: Tabii abi yani sonuçta ya böyle şunu anlamak mümkün değil. Gerçekten bundan şikayet ediyorlar değil mi işte? Yapay
0: Evet.
1: zeka bizi şöyle. Yapay zeka zaten yapay zekayı kullanan günümüzdeki organize toplumsal örgütlenme bizi öldürüyor zaten. Yani sen
0: Evet.
1: Twitter'da birisi bir şey yazıyor. Altında bakın şöyle cevaplara. Grok bu doğru mu diyor mesela. Hadi hop. Grok başlıyor çalışmaya.
0: Tam bunu kastediyordum ben de işte. Evet. Galiba süreyi de bitiriyoruz.
1: Evet, peki bu Türkiye'deki fon meselesi çok komik bir yani çok eğlenceli bir konuşma olacaktı. Onu önümüzdeki hafta yapalım istersen o zaman.
0: Evet, istersen bir cümleyle, sadece bir cümleyle özetleyebilirsen biraz süreyi aşalım.
1: Yani bu fon piyasası tabii şimdi serbest fon. Şöyle diyeyim yani o zaman. En can alıcı noktasını. Şimdi bu serbest fon yani hedge fon koruma amaçlı fon aslında. Fakat Türkiye'de serbest biraz farklı anlaşıldı. Yani koruma değil de her şeyi yaparız arkadaş şeklinde anlaşıldı. Bunun böyle anlaşılmasının nedeni de kurumsal düzenleme. Yani 2014'te bu çünkü hedge fon yüksek yani bir risk skalası var ya 7 üzerinden. 7, 6, 7 üzerinden 6 ya da 7 üzerinden 7 kadar yüksek riskli fon olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla bunu senin benim Özdeş'in alım satım yapması istenmiyordu kuruluşta. O yüzden 2014'te nitelikli yatırımcılar bu işi yapabilsinler diye bir şey yönetmelik çıkmıştı. Nitelikli yatırımcı tanımı da 1 milyon lirası olandı 2014'te. Bu Aralık 2025'e kadar 1 milyon lira olarak kaldı. Yani 2014 fiyatlarıyla ifade edecek olursak o 1 milyon lira 69 bin liraya düşürülmüştü zaten. Ve
0: Çok iyi.
1: bunlar %5 bin getiri falan sağlayan fonlar haline. Nasıl oluyordu? Bu da işte yine Kerim Rota'nın aslında böyle çok detaylı bir açıklaması var. İzleyicilerimiz oradan takip edebilirler. Tek bir hisse senedine yatırım yapıyor mesela fon. Bu hisse senedi normalde hani şirketin kapısının önünden geçerken ceplerinizi kontrol etmeniz gereken böyle teknik iflas durumundaki şirketler oluyor. Fakat her ne hikmetse böyle acayip bir şey. Hatta Kerim o programında şey diyor. Bazı örnekler varmış. Şirketin sahibine işte o binaların şunları bunları falan saklı tutmak kaydıyla sadece hisselerini alıp ne kadar ihtiyacınız var arkadaşım paraya şu kadar al bunu sen işine bak biz burada kendi işimizi yürüteceğiz falan diye kontrolü 3-5 tane dolandırıcının nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinin alanı haline gelmiş durumda. Bu halka arzları böyle bakmakla bütün bunları denetlemekle yükümlü olan kurumda SPK. SPK'dan da bir açıklama duymadık.
0: Duymadık. Bunu takip etmeye muhakkak devam edelim. Son derece ilginç gelişmeler oluyor.
1: Evet, yani çok çok boyutlu bir mesele. Bunun konuşulması bugün nasıl bir düzen içerisinde olduğumuzu da bütün çıplaklığıyla bir
0: Ortaya
1: gözlemesi
0: koyuyor.
1: gerekiyor.
0: Evet. Peki çok teşekkür ederiz Haluk.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere haftaya.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın.
3: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo.
4: Açık Gazete.

0: Evet, Apaçık Radyo'da, Açık Gazete'de The Doors grubunun Light My Fire adlı ünlü şarkısını dinliyorduk. 1967'de, bugün yani bundan 59 yıl önce, ünlü televizyon şovu Ed Sullivan'a çıkmışlar. Fakat Jim Morrison önceden söz verdiği gibi bir cümleyi söylemeyeceğim demiş ama söylemiş. Girl, we couldn't get much higher cümlesini beğenmemişler. Ondan sonra da yasaklamışlar The Doors grubuna. Ed Sullivan Show'a çıkma yasağı olmuş bir süre. Onun yıl dönümü tam 59 yıl önce olan tuhaf bir olay. Oradan bir bölüm çalarak geçtik bugün.
1: Evet, şimdi de bir konuğumuz var.
0: Evet.
1: Hemen kendisine geçelim. Aslında biliyorsunuz şu anda her Perşembe günü bu saatler Tuğba Tekerek'in Sahiden programı. Ancak kendisinin normalde aramızda olması gerekirken yok. Çünkü LGBTİ artı derneklerine yönelik operasyonda tutuklandı. Şimdi Tuğba'nın neden tutuklandığını konuşmak üzere Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği eş direktörü Avukat Veysel Ok yayınımızda. Merhabalar Veysel Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar
0: Merhabalar, hoş
2: diliyorum.
0: geldiniz.
2: Kusura
1: Çok teşekkür.
2: bakmayın, biraz zor bağlanabildim size.
1: Evet,
2: Türkiye'deki
1: çünkü çok yoğun
2: koşullar, hayat
1: farkındayız.
2: koşullar nedeniyle maalesef
1: Evet.
2: her gün yeni bir olayla uyanıyoruz. Buyurun.
1: Evet, aslında siz buyurun diye diyelim. Tuğba'nın bu son operasyonda suçlamalar, Tuğba'ya getirilen suçlamalar neler? Dün savunması da basında yer
2: Evet.
1: almıştı. Yani ben gazeteciyim diyor kendisi. Aslında KaosGL üzerinden çünkü bu suçlamalar yöneltiliyordu. Üyesi değilim. İşte Instagram kullanmıyorum çünkü şey denmiş, Instagram hesabını kullanıldığı iddia edilmiş
2: Evet.
1: KaosGL'nin. Ben Instagram zaten kullanmıyorum diyor ve sadece bir kez haber yaptım. O da Gürcistan'daki seçimler
2: Evet.
1: ve bu LGBTİ artılar üzerineydi diye bir savunması var.
0: O
1: Siz
0: da
1: bize
0: 2
1: anlatır
2: sene
1: mısınız?
0: önce
1: Evet.
0: işin ilginç tarafı.
2: Yani şöyle başlayalım. Yani Tuğba'nın başına gelenler aslında Türkiye'de hukuk sisteminin nasıl vahim bir noktaya geldiğini bize gösteriyor. Yani sabah 5'e doğru bir kadın gazetecinin evini ahlak polisi basıyor. İran gibi. Artık gündemimizde ahlak polisi var bundan sonra. Ve müstehcenlik iddiasıyla koskocaman bir kadın gazeteciyi itibarsızlaştırarak gözaltına alıyorlar. Tuğba 2 gün boyunca gözaltında kaldı. Şu anda Ankara'da tutuklu. İki suçlama var. Biri tabii ki KaosGL'de yaptığı haber. 2 yıl önce Gürcistan seçimleri ve Gürcistan LGBTİ hareketiyle ilgili. Tuğba telifli çalışan bir gazeteci. Yani yüzlerce yere, binlerce yere haber yapmış bir gazeteci. KaosGL de onlardan bir tanesi. KaosGL dergisi 30 yıldır yayın yapan Türkiye'nin köklü dergilerinden bir tanesi. Tuğba da oraya haber yapmış 3 yıl önceki. Ve Instagram'ı kullanıyorsun.

0: iddiası var. Yani velev ki Instagram'ı kullanıyor bu arada. Yani Instagram kullanmak da bir suç değil. Nihayetinde Kavuskeren'in Instagram hesabında herhangi bir suç unsuru yok. İyi hazırlanmamış bir operasyon tabii ki. Tuğba'nın ifade ettiği gibi piyango Tuğba'ya çarptı. Bir türlü hakimler de savcılar da Tuğba'nın Kavuskele ile organik bağ olmadığına ikna olmadılar. Aslında organik bağ yok. Olsa bile suç değil aslında.
1: Tabii
0: Ama
1: evet.
0: bir organik bağ da yok. Şu an Tuğba cezaevinde ve derdini anlatmaya çalışacak. Bu çok vahim bir olay. Bir kadın gazetecinin evinin ahlak polisi tarafından basılması ve müstehcenlikten tutuklanması çok vahim bir olay. Bu Türkiye'deki hukuk sisteminin artık bir sistem olmaktan çıktığını bize gösteriyor.
1: Ve hiçbir haber filan verilmeden kedisi bile ortada kalmış durumda diye
0: Aslında biz
1: bilgilerdeydim.
0: ilk günden beri MNS olarak destek verdik. En başta duyurmak istemedik. Belki yani daha
1: Evet,
0: genç
1: evet.
0: olduk. Çünkü çok ilgisiz bir olay yani. Çok hukuksuz bir olay. O yüzden serbest kalacağını düşündük. Ama iş ciddileşince duyurmak zorunda kaldık. Şu an Tuğba tutuklu. Biz itirazlarımızı yapacağız. Tutuklama itirazlarını. Ancak ne kadar sonuç çıkar bilemiyoruz tabii ki. Bir gazeteci ve o 15 galiba Kaos GL yöneticisi tutuklandı. Bu Türkiye'deki hukuksuzluğun geldiği noktayı gösteriyor ve herkesin hukuki güvenliğinin olmadığını, kimsenin hukuki güvenliğinin olmadığını, herkesin tutuklanma olasılığının olduğunu, artık hukuki bir standardın kalmadığını bize gösteren bir soruşturma maalesef. Bu yüzden bu olay Tuğba'yla veya Kavuskele'yle sadece ilgili değil, aslında herkesle ilgili bir olay. Ve herkesin de hukuku savunması gerekiyor. Çünkü bu gidişat herkesin bir gün mağdur olacağı bir sisteme evrildi.
1: Peki bundan sonrasında ne olacak? Şimdi tutuklanmış durumda ama bir mahkeme tabii
0: Yani
1: olması
0: itirazlarımızı
1: lazım.
0: yapacağız,
1: Evet.
0: yapamaz da iddianame hazırlanması lazım. Tabii bunlar bir zaman, süreç isteyen şeyler.
1: Evet.
0: İşte biz MLS olarak tutuklama itirazını yapacağız. Anayasa Mahkemesi başvurusu yapacağız. Ve savcılıklarda artık iddianame hazırlaması gerekecek. Ama iddianame ne zaman çıkar, nasıl hazırlanır? Bu konuda biz öngörüde bulunamıyoruz.
1: Genelde yani alışık olduğumuz şey Türkiye'den bu şekilde tutuklu bulunanların aylar sonra hatta bazıları bir yıl bile geçmiş olabiliyor. Hakim karşısına çıktığı ve ilk duruşmada tahliye edildiği falan. Ama bunca zaman o zaman
0: Boşa yapmış
1: evet
0: oluyorsun.
1: tabii
0: Evet,
1: boşuna
0: bu
1: yapmış
0: Türkiye'nin bir
1: oluyorsun.
0: gerçeği. Türkiye'nin bir gerçeği maalesef. Türkiye'nin kötü bir gerçeği. Şu an cezaevinde 400 binden fazla insan var. Bunların birçoğu da zaten hukuki olmayan kararlarla cezaevinde. Bu Türkiye'nin bir gerçeği. İnsanların ömründen yiyorlar ve sonrasında beraat ediliyor. Tuğba beraat edecek nihayetinde. Yani final olarak Tuğba beraat edecek. Tuğba hiçbir suçu olmadı. Çıkacak zaten. Ama olan olmuş oluyor. Yani Büyükada'daki evinden Ankara'ya götürülmesi, orada işte gözaltına tutulması, tutuklanması, ömründen aylar geçmesi, bunlar zaten telafisi imkansız şeyler.
1: Evet yani Tuğba'nınki en absürt olarak göründüğü için tabii bu kadar kesin herhalde konuşabiliyoruz. Çünkü KaosGL aslında yasa dışı değil. Bir suç
0: Evet,
1: unsuru
0: tabii
1: şu ana
0: ki.
1: kadar bulunabilmiş değil. Buradan çok kişi içeride. Hatta Yıldız Tar işte 2 gün önce bağlanmıştı. Zaten dernek sürekli olarak denetimden geçiyor. Herhangi bir suç unsuru bulunabilmiş değil. Her şey hukuki şeyler hukuk çerçevesi içerisinde zaten yapılıyor yayınları vesaire ve buraya bir tane ama sadece bir tane haber yapmış olan bir gazeteci o da 2 yıl önce yaptığı bir haberden dolayı o da Türkiye ile ilgili değil. Yani müstehcenlik dediniz siz bundan dolayı alındı ama Gürcistan'daki haberin sen müstehcenlikle ilgisi ne? Sonra ikinci bir şey yöneltildi dediniz değil mi? İkinci suçlama KaosGL'nin Instagram hesabının kullanılıyor olması
0: Evet, onun
1: denmiş.
0: tarafından yönetildiği iddiası ama öyle bir şey
1: Evet,
0: yok tabii ki.
1: kimsenin iddiası. Ne demek bu Instagram şeyini
0: Yani
1: yöneltmek.
0: bütün Instagram paylaşımlarını Tuğba yaptığı düşünülüyor ama tabii ki öyle bir gerçek yok. Tuğba'nın kaos ile hiçbir bağı yok yani.
1: Bir
0: Kaldı ki
1: yandan da
0: o
1: hukuki yönü ne bunun? Yani bir zaten
0: hiçbir
1: yasa dışı
0: hukuki yönü
1: olmayan
0: yok
1: bir
0: ya.
1: yapı sosyal
0: Instagram
1: medyası.
0: hesabı
1: Evet.
0: yönetmenin bir suç olduğu söz
1: Evet.
0: konusu değil. Yani Instagram hesabını yönetebilirse o Instagram hesabı şimdi mi suç oldu? Yani o kaç yıldır yönetiliyor Instagram hesabı, kaç yıldır paylaşılıyor. Bunlar tamamen tutuklamak için bir bahane yalıtmak. Bir şekilde bir torba bulup işte fuhuştan, uyuşturucudan yaptıkları operasyona Kaosgele ve gazetecileri de koydular.
1: Evet.
0: Bir şekilde kamuoyuna bu itibarsızlaşmayı yaptılar. Bu mesajı gönderdiler. Bu insan bir kamusal algı yarattılar. Bu yüzden bu tür soruşturmaları hukuki mantık aramanın da bir anlamı yok artık. Yani kendimizi zorlamayalım. Burada hukuki bir mantık yok.
1: Evet.
0: Yani anlamıyorum. Hukuki mantığı da anlamıyorum. Bu yüzden hukuki mantıktan öte bu işin politik bir iş olduğunu kabul etmek lazım ve ona göre de demokratik mücadeleyi sürdürmek lazım. Benim fikrim bu.
1: Evet, peki siz şimdi Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'ndesiniz. Çok sayıda gözaltı oldu. Tabii protesto edenler, gözaltıları protesto edenler de gözaltına alındı. Onlardan da tutuklananlar oldu. 82 deniyordu. En son toplam bu operasyon ve sonrasında tutuklananlar. Bunların arasında Tuğba'ya benzer olan gazeteciler de var mı diye bir de
0: Yok bir
1: soru.
0: tek sanırım Tuğba var
1: Bu.
0: gazeteci olarak ama Kaoskele kendisi açıklama yapacaktır. Şu an isimleri bilmiyoruz net olarak kaç kişi kimler tutuklandı. Çünkü bazı insanlar açıklamak da istemeyebilir.
1: Tabii.
0: O yüzden isim vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada
1: Tabii.
0: Kaoskele sorumluluk veya Kaoskele'nin karar vereceği bir şey bu.
1: Evet.
0: Kimler hangi LGBT aktivistleri tutuklandı? Ama benim bildiğim şu anda Tuğba var gazeteci
1: Evet,
0: olarak.
1: yani
0: Bunlar tabii
1: gazetecilikten
0: ki
1: dolayı tek o
0: Tabii ki
1: anlamda
0: aynı anda
1: konuşulan.
0: erişime engellenen binlerce sayfa var. Eğer gazeteciliği tartışıyorsak aynı anda işte LGBT haberi yapan veya destek veren veya danışma gösteren yüzlerce hesaba erişim engeli geldi.
1: Peki bu erişim engelinin hukuki dayanağı nedir? Tamam
0: Yok,
1: diyorsunuz ki hukuki
0: hukuki
1: bir
0: dayanağı
1: şey
0: yok.
1: aramayın ama
0: Hiçbir
1: yine de
0: hukuki
1: bir...
0: dayanağı yok. Hiçbir hukuki dayanağı yok. Tamamen illegal bir şey. Yani siz milli güvenlik
1: Yani
0: gerekçesiyle
1: yalan haber vesaire yani bir
0: Yok,
1: açıklama
0: milli
1: olması
0: güvenlik
1: gerekmez mi?
0: gerekçesiyle
1: Öyle
0: onların
1: mi
0: kararda
1: gerekiyor?
0: milli güvenlik gerekçesi yazıyor.
1: Peki.
0: Yani şimdi LGBT aktivizmi ile milli güvenlik arasındaki bağ nedir? Yani
1: Peki.
0: ülke işgal mi ediliyor? Ülkenin toprakları mı gidiyor?
1: Ha bu konuda
0: Yani
1: herhalde siz de görmüşsünüzdür çeşitli sayfalarda dolaşıyor. Türkiye Gazetesi bir manşet attı. LGBT fonu iç savaş için deniyor. Çeşitli örnekler dünyada işte ne bileyim Ukrayna'da darbe yaptılar diye alt başlık var Türkiye Gazetesi'nde. Gizli servislerle çalışıyorlar falan.
0: LGBT'yi örgüt olarak kamuoyuna tanıtıyorlar.
1: Evet
0: Böyle
1: evet evet
0: bir
1: evet örgüt.
0: radikal bir sol veya işte ne bileyim kimlik örgütü gibi. Yani milli güvenlik diye bir gerekçe olamaz. Haber Evrensel Gazetesi'nin erişimi Evrensel Gazetesi'nin Türkiye'de milli güvenliğe ne gibi zararı var? Yani bunların hukuki bir gerekçesi yok. Maalesef iş otomatik bir noktaya gelmiş. Yani polis hakimlikleri bildiriyor şu siteleri kapatın, hakimlikleri de onuyor. Yani kimse hangi siteyi kapattık diye bakmıyor.
1: Peki hakimlik hangi gerekçeyle
0: Milli
1: bu
0: güvenlik.
1: onay?
0: Milli güvenlik. Bütün hesaplar milli güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Yani
1: İki yıl önce yapılmış bir Gürcistan'la ilgili yapılmış bir haberin milli güvenlikle.
0: yok,
1: Yok o değil. O ayrı bir
0: Tuğba
1: o.
0: müşterçilikten tutuklandı. Erişim engelleri milli güvenlikten geliyor.
1: Evet.
0: Evet. Evet. Benim şu an çok vaktim yok.
1: Tabii tabii.
0: Dışarıdayım. Başka
1: Bizim de
0: konu
1: zaten
0: var mı?
1: süremizin sonuna geldik.
0: Tamam.
1: Veysel Bey çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Bugün
0: teşekkür ederim. Sağ
1: yayınımıza
0: olun. Size
1: katıldığınız
0: iyi
1: için yoğun
0: yayınlar
1: olduğunuzu
0: diliyorum.
1: biliyoruz. Belki
0: Sağ
1: ilerleyen
0: olun.
1: günlerde tekrar görüşürüz.
0: Tamam. Teşekkürler Zafer
1: Veysel
0: Bey.
1: Bey çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, Biyanet'te dün yayınlanmıştı zaten Tuğba Tekerek'in kendi ifadeleri de yani
2: Gürcistan seçimlerini izlerken hazırladığı LGBTİ artı hareketine ilişkin haber Kaos GL'de biraz önce avukat Veysel Okun da belirttiği gibi 30 yıldan beri faaliyette olan Kaos GL'de yayınlanan bir yazısı dolayısıyla Tuğba Tekke 2 yıl sonra derneğin Instagram hesabını yönettiği iddiasıyla da tutuklandı. Yani Tekere'in avukatlarından Nurdan Kılıç da hakimlikte kolluğun sallapati iddiası dediğini belirtiyorlar. Tekerek de iddiayı hiçbir dayanağı olmayan akla ziyan bir suçlama olarak nitelendirmişti. Yani son derece çarpıcı. Yani Instagram'ı bilmiyorum, zaten kullanmıyorum diyor mesela. Kaos GL isimli Instagram hesabını bilmem ve ben bu sayfanın yöneticisi değilim. Zaten aktif olarak Instagram kullanmam, sadece Twitter kullanırım diyor. Ama bütün bunlara rağmen de tutuklama yapılmış durumda. Gürcistan haberinin sorgulandı. Yani Gürcistan'da da yasal bir sivil toplum kuruluşu olan LGBT Derneği'nin temsilcisiyle de seçim merkezli olarak görüşmüştüm. Bu haberimi telif ücreti karşılığında Kaos GL'ye gönderdim. Haberin sosyal medyada paylaşımı benim inisiyatifimde değildir diyor. Böyle çok hakikaten akıllara zarar bir durum var yani.
1: Bu
2: Derneğin.
1: arada bu suçlama kendisine yöneltiliyor ama Instagram hesabını siz mi kullanıyorsunuz diye. Bunu kanıtlayacak bir şey de yok ellerinde. Yani
2: Hiçbir şey
1: kanıt
2: yok.
1: yok ellerinde.
2: Kanıt yok,
1: Böyle
2: evet.
1: bir soruyorlar sadece yani bunu. Sen mi kullanıyorsun diye.
2: Peki Ankara...
1: Tuğba'nın söylediği şey de çok anlamlı bence. Yani bu sefer piyango bana vurdu demiş. Aslında bu çok rastgele bir tutuklama dalgası olduğuna da bir gönderme
2: Evet,
1: tabii.
2: yani piyango bu kez bana vurdu diyor. 2024'te Gürcistan'a seçim öncesi gitmiş, pek çok mecraya çeşitli haberler yapmıştım. Bu arada Kaos GL haber sitesine de telifli bir haber yapmıştım. Kendimi Kaos GL'nin Instagram yetkisi olarak buldum. Polis raporunda ünlem. Hiçbir dayanağı olmayan, akla ziyan bir suçlama. Ben sadece gazeteci kapsamında bir haber yaptım. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Lütfen daha fazla geçit vermeyin. Dayanışma mesajları çok kıymetli. Dayanışma gösteren herkese 1.000 teşekkür diye vermiş.
1: Evet, şeyden tutuklandıktan sonra bu mesajı paylaşmıştı. Kaos Kelle hesaplarından vesaire de paylaşıldı. Tuğba'nın bu çağrısı. Tabii biz aslında pazartesi gününden beri gözaltına alındığını biliyorduk ama avukat Veysel Ok da söyledi. Hem avukatlar hem Kaos Kelle hem de ailesi bir süre söylenmemesini bir bekleme süreci olduğunu söylüyorlardı. Dolayısıyla biz de artık ilan edildikten sonra çarşamba günü duyurmuş olduk.
2: Evet, bu şekilde duyurmuş olduk. Evet, bugünkü yayını da yavaş yavaş
1: Evet,
2: kapatabiliriz
1: bitiriyoruz
2: bu
1: artık.
2: haberle birlikte. Var mı bir yeni gelişme? Sık sık görülüyor.
1: Yok. Yok.
2: Evet,
1: Şükür, şükür diyelim.
2: buna sevinmek lazım herhalde yeni bir
1: Evet,
2: gelişme
1: son dakika gelişme olmamasına, evet.
2: olması adli hesabı olmayan. O zaman biz de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: Şimdi ve burada.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
9: Sevgili günlükten herkese günaydın. Günaydın Didem.
10: Günaydın.
9: Hoş geldin. 17 Eylül Perşembe sabahında Açık Gazete'nin ardından buradayız. Gazetede Ömer Bey'in sesini duymak ne güzel oldu. İyi ki döndü.
10: İyi mi? Özlemişiz.
9: Evet. Biz de bir şarkıyla başlayalım. Barbara Streisand'dan Don't Rain on My Parade dinleyeceğiz.

0: Böyle bir müzikallerle başladık gibi oldu.
1: Evet, Barbara Streisand'dan Don't Rain On My Parade dinlemiş olduk. Bana yaşama deyip kenarda köşede oturmamı söyleme. Hayat şekerleme ve güneşte bir top tereyağı gibiyse getirme tepeme bir bulut. Hevesimi kursam da bırakmak için diyor şarkıda. Epey güzel.
0: Evet, pek çok şarkı daha tuhaf zamanlarda tuhaf manalara geliyor gibi duruyor. Neyse, hadi başlayalım radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
1: Evet, bizden hemen sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var ve Turgay Tuna bu hafta konuğu, Turgay Tuna'nın bu haftaki konuğu araştırmacı yazar Robert Shield olacak. Kendisiyle birlikte pek fazla bilinmeyen bir konuyu, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da faaliyet gösteren Nazi casuslarını konuşacaklar.
0: 11'de Açık Mimarlık bizi bekliyor. Yağmur Yıldırım'ın hazırladığı programın bugünkü başlığı Nahit Sırrı Öreğin İstanbul Projeleri olacak. Bu serinin ikincisi. Nahit Sırrı Öreğin gazete yazılarındaki İstanbul üzerine ilginç proje önerilerini bu ikinci programda paylaşmaya devam edecek Yağmur Yıldırım. Kendisi genellikle romanlarıyla tanınsa da pek çok gezi, izlenim ve görüş yazısı da kaleme almış biri. Bu programda örneğin 1930'lu yıllardan 50'li yıllara kadar gazetelerde yayımlanmış yazılarına yer vereceğiz. Kentin mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin görüşlerini, kent yönetiminden beklentilerini, büyüyen kentin ihtiyaçlarını paylaşıp kamuoyu oluşturmak amacıyla yazdığı bu yazıların kimilerinde örik, ilginç, hatta radikal proje önerilerine de yer vermiş. Yani bu sabah biraz eski İstanbul'a uzanacağız diyelim.
1: Evet, ve ikinci bölümü olacak bu programın. Geçtiğimiz haftaki bölümü de podcast kanallarında bulabilirsiniz. Saat 12'de de Funkmatik'le devam edeceğiz. Stüdyonun kapılarını uzayın derinliklerine açtık ve konumuz psychedelic funk, funk'ın deneysel yüzü demiş Funkmatik ekibi. Geleneksel R&B kalıplarının yıkıp pedalları ve acid rock estetiğini koyduğumuz o döneme ışınlanıyoruz demişler. Sly and the Family Stone'dan P-Funk uzay gemisine, oradan da Thundercat'in modern dünyasına uzanan, sınırları zorlayan bir yayın için bugün bizi saat 12'de Apaçık Radyo'ya bize bekliyorlar.
0: Bize bekliyorlar. Bize bekliyorlar. Biraz tuhaf oldu. Hadi neyse. Saat 11'de Seul Express var. Melek Uzunoğlu'nun hazırladığı programda Kore müziğinin, K-pop'un derinliklerinde gezmeye devam edeceğiz. Hemen ardından saat 14'te Günün Güncelin Edebiyat programı bizi bekliyor ve Seval Şahin'in konuğu Buket Cengiz olacak ve edebiyatımızda Kent Hakkı romanları kitabını konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta ilk bölümünü dinlemiştik. İkinci bölüm bugün saat 14.30'da Notalarda Sohbet var. Zerhan Gökpınar'ın hazırladığı programda iki romantik dönem bestecisi ve bir klasik dönem bestecisine kulak vereceğiz. Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunu Vladimir Ashkenazi yorumundan, Dvorak'ın romantik parçalarını Itzhak Perlman'dan dinleyeceğiz ve Franz Kuerfurt'u ile de günün sürprizi olarak bırakmış Zerhan Gökpınar.
1: Evet, ve saat 15.30'da da hukuk güvenliği programıyla devam ediyoruz. Hukuk güvenliğinin bu bölümünde ilk başta ailem güvende operasyonlarını ve devam eden adli süreçleri ele alacaklar. İkinci bölümde ise güncel hukuk başlığını değerlendiriyorlar. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Tayfun Kahraman kararında iki yönden hak ihlali tespit edildiğine ilişkin açıklaması ve Buğra Gökçe'nin tutukluluğu konuşulacak. Buğra Gökçe'nin avukatlarının CMK 102 kapsamında azami tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle yaptığı tahliye başvurularını ve tutukluluğun devamına ilişkin hukuki tartışmayı konuşuyorlar bugün saat 15.30'da.
0: Evet, 16.30'da ise Gündelik Hayatın Sosyolojisi programı var. Ayşe Berna Uçaroğlu'nun hazırladığı programın bu bölümünde konuğumuz şehir plancısı Doktor Albiniz Tuğçe Ezme Gürlek'le Kırşehir Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan abdalların gündelik hayatını konuşacağız. Söyleşide kentsel dönüşümün mahalleyi, abdal kültürünü ve aidiyet ilişkilerini nasıl değiştirdiğine odaklanacağız. Ayrıca Kırşehir'in UNESCO müzik şehri olmasıyla abdal kültürünün artan görünürlüğünü ve bu süreçte kültürel mirasla mahalle yaşamı arasında ortaya çıkan çelişkileri ele alacağız. Buna dair yapılmış bir de belgesel vardı. Şimdi adını hatırlamıyorum ama epey enteresan. O yüzden bu programı kaçırmayalım diyorum. Saat 17'de ise Dünyanın Cazı programı var. Atilla Aksoy ve Jacques Coyne'in 20 yıl önce de hazırladığı programları dinliyoruz. Bir arşiv kaydı dinleyeceğiz. Bu programda küçük de bir ipucu verelim mi? Yeni dönem geliyor.
1: Ya. Yeni döneme dair ben de aynı şeyi düşündüm şimdi. Açık Radyo arşivinden, Dünyanın Cazı'ndan yeni döneme doğru giderken.
0: Evet, arşivden bu sefer birini çıkartıp getireceğiz gibi.
1: Arşivden insan çıkarmak. Evet, yeni Apaçık Radyo'nun yeni yayın dönemi 28 Eylül itibariyle başlayacak. Ve yayınımızda her yayın dönemi olduğu gibi yine çeşitli değişiklikler var.
0: Bazı bu geri dönüşler var.
1: Evet, bu değişikliklerden biri de Perşembe günleri Dünyanın Cazı'nda olacak.
0: Bu kadarcık ipucu bence verebiliriz, evet. Hadi bir müzik arası verelim.
1: Hadi verelim. Elton John dinleyeceğiz şimdi de. Sorry seems to be the hardest word.

0: Sorry Seems to Be the Hardest World dinledik Elton John'dan. Biraz romantik bir geçiş oldu.
1: Evet.
0: Hayırdır inşallah.
1: Öyle olmuş. Hadi devam edelim.
0: Hadi devam edelim.
1: Saat 18'de kalmıştık. Gezegenin geleceğinde Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim çevre haberlerini duyabiliriz. Saat 18.10'da Açık Dergi başlıyor. İlk sen Mavi Tuna'yı dinleyeceğiz. 18.40'da da sinemalardan var. Yarın Cuma malum vizyonda neler var, neler oluyor sinema dünyasında. 18.40'da Melis Behlil'den dinleyeceğiz ve saat 19.30'da da Homo Ludens var.
0: Evet, Homo Ludens'in bu bölümünde Can Kantarcı Güven Çatağı ağırlıyor. Güven Çatağı'nın mimarlıktan oyun eleştirmenliğine, akademiden Bug Lab'e kurucu direktörlüğüne uzanan kişisel yolculuğu üzerinden Türkiye'de oyun kültürünün son 20 yılda geçirdiği dönüşümü konuşacağız. Oyun tasarımı üretilebilir mi? Bir oyun eğlencenin ötesinde ne yapabilir? Oyun eğitimde, sosyal etkide ve kültürel mirasta nasıl bir alan açabilir? Bir de yıllardır oyun üzerine düşünen, yazan, ders veren birine en temel soruyu soracağız. Bunca yıldan sonra oyunlarda onu hala ne heyecanlandırıyor sorusunu soracağız. Bahçeşehir Üniversitesi Game Lab'den Güven Çatağı.
1: Evet ve saat 20'de de Audio Parazit ile devam edeceğiz. Audio Parazit yayın döneminin sonuna yaklaşırken malum her bir audio parazitçinin, yani parazitim diyorlar galiba kendilerine, Aslı Gökçe ve Yaren'in seçkisini dinliyorduk. Geçen hafta Aslı'yı dinlemiştik, bu hafta sanıyorum Gökçe'yi dinleyeceğiz, onun seçkisini dinleyeceğiz. Gizlice yazılmış müzikler başlığı altında kamplarda, hapishanelerde, çekmecelerde, röntgen filmlerinde, elden ele dolaşan kasetlerde ve ev içi arşivlerde saklı kalmış müziklerin izini sürecekmişiz. Sansür, politik baskı, toplumsal yasaklar ya da kişisel tercihler nedeniyle kamusal alana çıkamayan, buna rağmen farklı yollar bularak dolaşmaya, kaydedilmeye ve duyulmaya devam eden parçaları bir araya getireceklermiş. Bir toplama kampında yazılan şarkıdan yıllarca çekmecede bekleyen bir ninniye, röntgen filmlerine basılan kaçak kayıtlardan gizlice el değiştiren kasetlere, hapishane hücrelerinden seyircisiz konserlere ve yıllarca aile arşivinde saklı kalan kayıtlara uzanırken, müziğin yalnızca ne anlattığına değil, nereden saklandığına, kimden gizlendiğine ve duyulabilmek için hangi yolları aradığına bakıyormuşuz bugün saat 20'de Audio Parazit'te.
0: Bu röntgen filmleri çok enteresan. Programdan sonra sana böyle bir kayıtların şeylerini göstereceğim. Yani acayip, görsel olarak da çok acayip kayıtlar bunlar.
1: Tamam, bakalım. Saat 21'de de sosyal müzikle devam ediyoruz.
0: Evet, sosyal müzikte Eylül bereketli başladı demiş Gonca Açıkalın ve Sina Hakman. Sosyal müzikte sevdiğimiz tarzda çok ilginç ve güzel caz parçaları üst üste yayınlandı. Yenilerden bir seçkiyle stüdyoda canlı yayında olacak Gonca Açıkalın ve Sina Hakman bu akşam saat 21'de. Ardından Los Cosmonauts bizi bekliyor. Saat 23'te Sinan Kutlu bizi bir yolculuğa çıkartacak ve gece yarısı 12'de Metal Yer var. Metal müzik örnekleri dinletecek bize Erdem Dilbaz ve sonrasında da Eclectic Dreams'de Emrah Aksoy'un eklektik seçkisine kulak vereceğiz.
1: Evet ve bu arada bununla beraber 17 Eylül Perşembe radyomuzda ne var ne yok anlatmış olduk.
0: Evet, hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Müziğimiz de kısaymış bu arada.
1: Evet.
0: Şöyle yapalım mı? Hadi müzik dinleyelim. Sonra hatırlatmalarımızı yapalım. Belki vaktimiz kalır, bir müzik daha dinleriz.
1: Evet, şarkı listeye sen eklemiştin.
0: Evet, Picastro grubuna kulak vereceğiz. Car Sleep.

0: Evet, Picastro grubundan Car Sleep dinledik. Ne kadar farklı havalarda uyanmışız bugün.
1: Evet, gerçekten öyle
0: bambaşka
1: olmuş.
0: Bambaşka yerlerde.
1: Bambaşka yerlerde. Ya hava çok böyle melankolik ya. Ben onun etkisinden yani çıkamadım.
0: Bu da biraz melankolik.
1: Biraz öyleydi evet, ama yani Elton John da öyle çok.
0: Evet, sen de daha romantik bir yerdesin.
1: Hadi az önce söylediğim gibi ben romantik bir insanım.
0: Evet.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube.
0: Bu arada bunu bir eleştiri olarak söylemedim.
1: Hani. Evet evet, yok zaten öyle düşünmedim. Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. YouTube kanalımızda her cuma günü saat 17'de yeni bir video, yeni bir söyleşi yayınlıyoruz. Bu hafta bir arşiv gezisine çıkacağız ve 2022'de Barınan'da Biennale kapsamında Açık Radyo'nun kurduğumuz stüdyosundan bir anımıza gideceğiz.
0: Stüdyo da değil, bütün alana yayılmış alana. Bir şey.
1: Küçük bir stüdyomuz vardı. Bir katın bir kısmı tamamen bize aitti.
0: Evet, bir katın bir kısmı tamamen bize aitti. Burada hem dinleme hem kitaplarımızın olduğu, hem Anthony Muntadas'ın yaptığı belgeselin izlenebildiği büyük bir alanda, bir de stüdyomuz vardı elbette. Bu alanda bazı tuhaf şeyler oldu.
1: Tüm gün süren bazı performanslar oldu. Tabii Barınan'da hala çok iyi performanslar,
0: evet, hala
1: yapılıyor.
0: Çok
1: hala
0: iyi
1: çok iyi
0: şeyler
1: bir...
0: oluyor.
1: Evet.
0: Biz de bu anıyı hatırlayalım dedik. Hiç yayınlanmamış bir kayıt bu. O yüzden YouTube kanalımıza abone olup bu kaydı izleyebilirsiniz diyelim.
1: Evet, bültenlerimiz var.
0: Bültenlerimiz var. Salı günleri Hikayenin Sonu COP31 bültenini yayınlıyoruz ve pek çok şeyin iklim kriziyle, iklim yıkımıyla ne alakası var sorusunu masaya yatırdığımız bu bültene abone olmak. Ayrıca bugün Perşembe, Cumartesi günü bir bültenimiz daha var. O da açık bülten adını taşıyor. Artık 4 yıl devirdik bu bülten meselesinde ve radyoda ne var ne yok. Ayrıca Açık Gazete ekibinin hazırladığı, eleğin üstünde kalmış bazı okuma önerileri bıraktığımız bir bülten. Bunların her ikisine de abone olmak çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresinden mail adresinizi oraya yazıp subscribe tuşuna bastığınızda mail kutunuzda her salı ve cumartesi Apaçık Radyo'dan bir mail alıyorsunuz ve ne olduğunu, ne bittiğini, bizim baktığımız pek çok şeyi, ilgi alanlarımızı erişebiliyorsunuz.
1: Evet, ve Apaçık Radyo'nun web sitesini ve aplikasyonun mobil uygulamasını yeniledik. Onunla ilgili deneyimlerinizi de Apaçık Radyo'ya, apaçıkradyo.com.tr'den bize iletebilirsiniz.
0: Tabii bu arada hala yenilemediyseniz yenileyin. Hatta eşinize, dostunuza haber verin. Çeşitli tuhaf WhatsApp gruplarınıza Apaçık Radyo uygulaması yenilenmiş, gördünüz mü deyin. Bunlar önemli şeyler. O yüzden hadi bir parça dinleyelim ve çıkalım.
1: Evet, ne dinliyorum?
0: Acoustic Ladyland grubuna kulak vereceğiz. Picastro dinleyince aklıma Acoustic Ladyland geldi. Onların 2006 yılında çıkarttıkları bir albüm. Benim de romantik damarım tuttu. Senden bu başmış olabilir. Yani biraz böyle Elton John'la Picastro'yu kafamda birleştirdiğimde hatırladığım parçayı dinleyeceğiz. Hitting Home. Teknik masada Salih Işıkyer vardı. Ona çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
12: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurdan Kumru'ya teşekkür ederiz.
13: Binks sunar.
14: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
15: Gidere gider iken alda bir yağmur. Gidere gider iken alda bir yağmur.
14: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
16: Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyomuzun Kıyı Köşe İstanbul'undan herkese merhaba. Güzel bir gün diliyoruz siz değerli dinleyicilerimize. İkinci Dünya Savaşı'nın kan ve barut kokan bitmez tükenmez acılı günleri. Avrupa'nın büyük bir bölümü alevler içinde. Cephelerde binlerce asker savaşırken görünmeyen bir savaşta büyük elçiliklerin koridorlarında, lüks otellerde, lokantalarda, tren garlarında ve davetlerde yaşanmaktadır. Türkiye savaşa girmemiştir ancak tarafsız kalmaya çalışan bu genç cumhuriyet dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinin adeta buluşma noktası haline gelmiştir. İstanbul ve Ankara, Alman, İngiliz, Sovyet ve Amerikan casuslarının sessizce yuvalandıkları, diplomasi ve casusun iç içe geçtiği iki önemli merkezdir. Özellikle Nazi Almanyası'nın ajanları, Türkiye'nin coğrafi konumu ve diplomatik ilişkileri nedeniyle İstanbul'da, Ankara'da yoğun faaliyet göstermektedirler. Kimi diplomatik kimliğiyle, kimi gazeteci, iş insanı ya da tüccar görünümünde çalışan bu ajanlar askeri bilgiler toplamaya, siyasi gelişmeleri izlemeye, müttefiklerin planlarını öğrenmeye ve Türkiye'nin savaşa hangi tarafta katılacağını anlamaya çalışmaktadırlar. O yıllarda İstanbul'un ünlü otelleri, Beyoğlu'nun pastane ve kafeleri, sokakları aslında görünmez bir satranç oyununun sahnesi gibidir. Bir masada iki kişi sohbet ediyor, görüntüsü verirken aynı anda gizli belgeler, savaşın kaderini etkileyebilecek bilgiler el değiştirip taşınabilmektedirler. Peki Nazi casusları Türkiye'de nasıl çalışıyorlardı? Ne kadar başarılı oldular? Türk istihbaratı bu faaliyetleri ne ölçüde takip edebildi? İşte bu sabahki programımda tarihin en ilginç ve az bilinen sayfalarından birini arayacak. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da faaliyet gösteren Nazi casuslarının bıraktıkları izleri değerli konuğum araştırmacı yazar Robert Schild ile konuşacağız. Robert Schild Avusturya asıllı bir Türk vatandaşı. 1950 İstanbul doğumlu. Alman Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuyor ve ardından da iş insanı olarak profesyonel hayatında yol almaya başlıyor. Ancak 1970-71 yıllarından itibaren Yeni Gazete'den Cumhuriyet Gazetesi'ne, değişik gazete ve dergilerde yazılar yazmaya başlıyor, kitaplar yayımlıyor. Araştırma konuları arasında da tabii ki 2. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da etkinlik gösteren Nazi casusları var. Evet, Robert Bey, hoş geldiniz. Sizinle 2023 yılının Ağustos ayında da o zamanlar yayımlamış olduğunuz Burgazada kitabı üzerine konuşmuş güzel bir program yapmıştık. Bu defa sohbetimiz çok değişik ve heyecanlı bir konuyu içeriyor. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da faaliyet gösteren Nazi casusları. Öncelikle nasılsınız diyorum size. Uzun bir zamandır görüşemedik.
13: Doğrudur. İyiyim, sağ olun. Eksik olmayın.
16: Çalışmalar, yeni kitaplar herhalde yolda.
13: Yolda derken ben Burgaz'a çok konsantre oldum. Şimdi Burgaz Adası hakkında 3. kitabım yayınlandı geçen hafta.
16: Çok güzel.
13: Dolayısıyla bir Burgaz Ada üçlemesini tamamlamıştım.
16: Burgaz Adalı olarak da muazzam güzel, adanız için muazzam güzel şeyler yapıyorsunuz diyebilirim ki. Tabii bu İstanbul.
13: Sağ olun, sağ olun. Tereciye ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun.
16: Şöyle başlayalım. Şöyle başlayalım diyorum.
13: Buyurun.
16: İstanbul'da faaliyet gösteren Nazi casusları dedik. Çok heyecanlı bir konu dedik. Savaş yıllarında İstanbul'da cirit atan Nazi casusları üzerine uzun zamandan beri yaptığınız araştırmalar ne zaman başladı ve bu konuya olan merakınız nereden nasıl doğdu?
13: Şimdi uzun zaman derken ben aslında ilk gençliğimden bu yana bu konuları duymuştum ve ilgilenmiştim bu konularla. Ben söylediğiniz gibi Alman ekollüyüm. Türkiye'de Alman Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nden sonra Avusturya'da doktora yaptım. Ve Alman mentalitesini çok yakından tanıdım. Bilhassa Almanlarla da 40 yıl boyunca iş yaptım. Alman mentalitesini çok iyi bilirim. Ve şöyle söyleyeyim, çocukluğumda, gençliğimde bizim eve girip çıkan birçok Alman asıllı kişi, Aşkenaz Yahudisi olduğu için o dönemi anlatanlar da olmuştu. Yani bir nevi bir sözlü tarih bilgim olmuştu. O da tabii beni çok heyecanlandırdı, meraklandırdı ve bazı kitaplar okumak, bu konuda bazı kitapları okumaya başladım. İşte konu oradan gelişti aslında.
16: Evet, şimdi tabii araştırmalarınızda sizi öncelikle bu dinlemiş olduklarınız çocukluk yıllarından itibaren gelenler, gidenler, işte Alman asıllı olan insanlar, Almanya asıllı olan insanlar falan. Peki hangi kaynaklardan yararlandınız ayrıca araştırmalarınızda? Yani girdiğiniz başka kitaplar dışında başka kaynaklar var mı?
13: Tabii yani bu konuda aslında bir ana kitap var. Yani evet, bu konunun sanki mukaddes kitabı gibi. Kitabı mukaddesi gibi. Bu da Barry Rubin isimli bir akademisyen çıkarmış olduğu, 1992'de yayınlamış olduğu İstanbul Intrigues diye bir kitabıdır. İstanbul Entrikaları diyelim. Bu kitabın uzun başlığı da şöyle Türkçesi. İkinci Dünya Savaşı'nın casus başkentinde casusluk, sabotaj ve diplomatik ihanet. Casusluk başkenti diyor, dikkatinizi çekelim. Ve gerçekten o yıllarda tarafsız olarak geçinen diyelim birkaç kent vardı. İşte biri Lisbon'du, biri Stockholm'du, Casablanca'ydı. Ve bunlar arasında en yoğun, en faal casusluk başkenti gerçekten İstanbul'du. Bu kitap sonra Türkçe'ye çevrildi. Yalnız çok çok kötü bir tercümeydi. Milliyet Yayınları'nda çıkmıştı. Ardından Doğan Yayınları'nda gördüm bu kitabı. Bilemiyorum şimdi halen varsa bütün dinleyicilerimize, özellikle bu konuya merak duyan kişilere içtenlikle tavsiye ederim. bu işin gerçekten ana kitabıdır. Yanı sıra benim eski, yani 2000'li yılların başlarında İstanbul'un Alman Başkonsolosu Rainer Möckelmann çok yakın dostumdu. Ve onun emekliliğinde yazmış olduğu İstanbul'u da kapsayan, Ankara'yı kapsayan iki önemli kitabı var. Bunların ikisi de Türkçe'ye çevrildi. Bir tanesinin hatta editörlüğünü yapmıştım. İlk kitabı Ernst Reuter hakkındadır. Ernst Reuter'e sonra bahsedeceğim.

0: yayınlandı. Varlık Yayınları'nda. O da çok ilginç bir kitaptır.
1: O ne zaman yayınlanmıştı aşağı yukarı? Ne zaman yayınlanmıştı?
0: Valla ben size söyleyeyim. Bunu ben yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl veya 3 yıl önce okumuştum.
1: Evet.
0: Yani oldukça yeni bir kitap. Yeni muhakkak kitap. Bulunur. O da çok detaylıdır. Biraz fanteziye de kaçıyor sanki. Ama güzel bir kitap. Bir de ayrıca bazı makaleler var. O kadar detaya girmeyeyim. Bir Bakanabüs diye bir dergide bir yazı çıkmıştı. Middle Eastern Studies'te bir yazı çıkmıştı. Yani literatür epey var. Yalnız dediğim gibi bakın Turgay Bey, asıl önemli olan o dönemi yaşamış olan kişilerden duyduk.
1: Tabii.
0: Örneğin Avusturya Lisesi'ne gitmiş olan annem 1917 doğumluydu, rahmetli olsun tabii. Onun bir Rum arkadaşı vardı. Venezia Konstantinidis isimli bir hanım. Çok eskiler belki bu hanımı hatırlar.
1: Yüksek ne dediniz? Konstantinidis'in birinci ismi neydi?
0: Venezia. Evet, biz ona Venezia derdik gerçi.
1: Evet.
0: Her neyse, bu hanımefendi bir sahaftı. Ve yüksek kaldırıma girerken
1: tabii ki,
0: müzik dükkanından sonra onun kitabı vardı.
1: Evet.
0: Dükkanı vardı.
1: Dükkanı vardı.
0: Ve o hanımefendinin dükkanına birçok böyle garip kişiler girip çıkardı. Sonradan da bunların bazılarının casus olduğunu anlamıştı. Niye? Çünkü Venezia teyzeyi ben ona teyze derdim. Çünkü bütün çocuk kitaplarımı ondan temin ederdim. Çok yakındık. Venezia Konstantinidis birinci şubeye davet edildi. O meşhur Sansaryan Han'a.
1: Evet.
0: Ve orada sorgulandı. Kimler geliyor, kimler gidiyor, şu kim, bu kim falan filan. Benim anımsadığım kadarıyla efendim 1942 yılında kısa bir süre İstanbul'da bulunmuş olan çok meşhur bir İngiliz MI6 ajanı vardı. Kim Philby. Kim Philby belki de bu hanımın dükkanına uğramış olabilir. Çünkü hatırladığım kadarıyla soruşturma onunla ilgiliydi. Yani Almanlarla değil, İngilizlerle ilgiliydi. Yani evet. O zaman kaynıyordu ve bu kaynama noktasını da bana özellikle Veretiye anlatmıştı. Çok ilginç günlerdi onlar. Aklımdan silinmedi aslında bunlar. Dediğim gibi sözlü tarih aslında yazılı tarihte çok çok daha önemli.
1: Yani her şey de öyle.
0: Bunun altını çizmek istedim.
1: Bu arada siz bazı öyküler de kaleme aldınız. Örneğin Stefan Zweig'in Veda Mektubu adlı kitabınızda, ki bu kitabınızda ben okudum, çok güzel bir kitaptır. İstanbul'daki Alman Nazi casuslarından da söz ediyorsunuz.
0: Benim orada sevgili rahmetli Venetiye değinen biraz yaratılmış bir hikaye. Öykünün adı Beyoğlu'nda bir sahaf dükkanı veya tünelde bir sahaf dükkanı.
1: Evet.
0: O hikayede geçen bütün olayların kökeni doğrudur. Yani kesinlikle İstanbul'da yaşamış ve faaliyet göstermiş olan Alman casuslar o dükkana girip çıkıyor ve Venezia'nın hayali olan kısmı burada başlıyor. Bir casusluk olayına karışmış olması. O da beni çok heyecanlandıran bir öykü oldu. Yazarken sanki yaşamış gibiydim. O dönemi gerçekten yaşayan bir kişide duymuş olmak dediğim gibi büyük bir ayrıcalık.
1: Evet. Peki bu Nazi casuslar özellikle kimlerdi? Var mı bir şey böyle spesifik bir şey?
0: Tabii. Şimdi şöyle, özellikle Barry Rubin'in kitabında sözü edilen ve benim bu öykümde de kullandığım birkaç kişi vardı. Bunlar da İstanbul'daki Nazi teşkilatının başındaki Paul Leverkühn diye bir kişi. Bu adam çok becerikli bir casusmuş. Ve adam gerek Berlin'e gerekse Ankara'daki Büyükelçi von Papen'e rapor veriyordu. Onun ofisinin Türkiye'nin tarafsızlığını ne derece doğru olup olmadığını kontrol ediyordu. Mütefiklerin eylemlerini denetlemeye çalışıyordu. Boğaz'dan geçen vapurları tek tek kaydedip Berlin'e bildiriyordu. Berlin'de o casusluğun da merkezi vardı. Abwehr denen bir bölüm ve onun başında da Amiral Canaris vardı.

0: İşte Pavle Barkü direkt kanar ise ben Pape'de rapor verirdi. Onun bir yardımcısı vardı. Onun adı da Paola. Enteresan. Yani bu neyse adakanın şarkısı gibi. Poland, Paola diye. Her neyse Paola Koch. O da çok şeydi. Çalışkan ve çok çok becerikli bir hanımdı. Bunların dediğim gibi görevleri aslında mihver tarafının ajanlarıydı bunlar. Ve müttefik tarafının ajanlarına karşı çıkmak idi bu kişilerin adı. Biliyorsunuz mihver eskiden mihver eksen demek. Yani genç dinleyiciler için söylüyorum. Evet. Almanya, İtalya ve Japonya kuvvetleri. Evet. İki kişi daha vardı sorunuza cevaben. Bunların bir tanesi Ellie's Place, yani Ellie'nin yeri isimli bir barı işleten Romanyalı bir kadındı. Görünüşte Almanlardan nefret ediyordu. O ancak aslında barına gelen
1: İngiliz... Bar nerede olduğu belli mi?
0: Beyoğlu'ndaydı ama yeri belli değil. Hayır. yani kitapta galiba Beyoğlu diyor ama neresinde, hangi sokak falan bir o kadar detay yok. İngiliz istihbarat görevlerini sarhoş edip onlardan bilgisi vardı. Bir de onun gene birlikte çalıştığı bir Matahari olarak anılan, evet, yani İkinci Dünya Savaşı'nın Matahari'si olarak anılan bir Macar hanım vardı. Wilhelmina.
1: Birinci Dünya Savaşı diyoruz değil mi?
0: Yok, ikinci, yani Matahari Birinci Dünya Savaşı'nda. Evet, şimdi bu İkinci Dünya Savaşı'nın Matahari'si. Tamam. Tamam. Macar Wilhelmina Vargas mıydı? Vargas mıydı? Öyle bir şey. Hı hı. O da aynı şeydi. O barlarda geçen, o otellerde geçen olaylar Casablanca filminin yanında onun gerçeğiydi. Yani ne yazık ki Türkiye hakkında böyle bir film yapılmadı. İstanbul Casuslar.
1: Belki bir gün çıkar birisi
0: var. Film yok. Umarım. Yani işte Viyana'daki film var. Viyana'da geçen The Third Man, Üçüncü Adam. İşte Casablanca filmi var. Ama İstanbul filmi yok. İstanbul Casusları diye. Evet. Çok enteresan bir şey olur. İstanbul film olur tabii. Evet. Kişi olarak Robert... bunları bildirim. Bir de tabii İngilizler vardı. Yani İngiliz teşkilatları vardı. İşte İngiliz Special Operation Executive diye bir grup vardı. Onun başında da Nicholas Elliot diye bir adam vardı ki genç bir adamdı o zaman, o yıllarda 26-27 yaşlarında. Yalnız sonra meşhur MI6'in başkanı olmuştu. Yani İngiltere casus teşkilatının en üst seviyesine gitmişti. Amerikalıların
1: vardı.
0: Sovyetlerin vardı.
1: Muhakkak.
0: Ha, bir de şu vardı Turgay Bey, bir de Vatikan temsilcisi Kardinal Roncalli vardı.
1: Tabii.
0: O çok önemli bir kişiydi. Roncalli'yi biliyorsunuz 1958 sonra Papa oldu ve 23.
1: Yohan'ın
0: adıyla bilindi. Ha, aynen öyle. Onun yaşadığı sokağın da şimdi adı Kardinal Roncalli Sokağı. Bu evet. Elmadağ'da Notre Dame Lisesi'nin arkasındaki sokaklı. Şimdi bu adam Nazi'den kaçan Yahudilere yardımcı olmak için onlara sahte vaftiz belgeleri düzenler. Ve bu şeyleri de, bunu da babamın eski bir dostu anlatmıştı. Avusturyalı bir...
1: Yazıldı Roncalli da bunlar. Yani Roncalli'nin bütün o konuda çok büyük şeyleri var
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Ama bilinmeyen bir şey var ki, onu ben birkaç kişiye soruşturdum. Kanıtını elde edemedim. Yalnız o Avusturyalı sosyalist göçmen bana bunu anlatmıştı. Ben o zaman böyle 18-19 yaşlarındaydım. O da 60 küsurdu. Roncalli sahaflardan eski kitapların ön ve arka sayfalarını rica edermiş, alırmış. Yani üstünde baskı olmayan sayfaları.
1: Evet.
0: Niye? Çünkü bu eski kağıtlar üzerine sahte vaftiz belgeleri yazarmış ve imzalarmış. Ve kağıtların eski olması gerekiyordu haliyle. Bu da sahaflarla bir işbirliğiydi. Bu çok çok enteresan bir olay. Ama ne yazık ki bunu bana hiç kimse dediğim gibi kanıtlayamadı.
1: Evet.
0: Kişiler az çok bunlardır.
1: Robert Bey her programımızda olduğu gibi küçük bir ara veriyor ve İkinci Dünya Savaşı'nın ortalığı kasıp kavuran yıllarında ortaya çıkan ve bugünlere kadar gelip hala kulaklarımızda çınlamaya devam eden efsane bir müzik dinliyoruz. Lili Marley.
2: Ne güzel.
1: Böyle bir müzik ki bu 1941 yılının başlarından itibaren Belgrad Radyosu her gece saat 22'de bu şarkıyı muntazaman çalmaya başlıyor. Cephedeki bir askerin uzaklardaki sevgilisine olan hasretine dile getiren bir şarkı bu. Şarkının sözleri gibi müziği de çok etkileyici ve hüzün verici tabii ki. Radyoda çalmaya başladığı zaman cephelerdeki çarpışmalar şarkı süresince birkaç dakika duruyor. Birbirlerine düşman askerler bu şarkıyı hüzün ve barış özlemi içinde dinliyorlar. Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels şarkının yasaklanmasını istese de başaramıyor. Çünkü askerlerden gelen yoğun istek üzerine yayınlanmasına izin vermek zorunda kalıyor. Daha sonra da ünlü Alman şarkıcı Marlene Dietrich, müttefik ordularının maskerleri için İngilizce söyleyerek şarkıyı tüm dünyada bir direniş ve barış şarkısı haline dönüştürüyor. Evet, sevgili Feryal, çal da dinleyelim.

0: Bu güzel şarkı için teknik masa sorumlusu Feryal Kabil kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Robert Bey, güzel sohbetin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Bir de Casus Cicero'dan çok söz edilir malum. Onun da İstanbul'la alakası var değil mi? Hani ne kadar Ankara'dan söz edilse de, bahsedilse de.
1: Hayır, yok, yok.
0: Yok mu
1: O
0: hiç?
1: tamamen bir Ankara
0: Ankara'da
1: olayıdır.
0: bulunuyor kendisi.
1: Yani onun şeyi Ankara Büyükelçisi
0: Tamam.
1: Neşbu Hügesel'in evraklarının fotoğraflarını çekip Almanlara satıyordu. Ama Ankara'da oluşan olaylar
0: Evet.
1: yani bizim konumuzun aslında dışındadır.
0: Tabii
1: Bence
0: İstanbul'da.
1: çok çok daha önemli olan demin sahaflardan bahsettim. İstanbul'daki kitapçılar çok önemli. Tünel Meydanı'nda vaktimiz var mı? Onlara da kısaca değinebilir miyiz?
0: Bir iki üç dakikamız kaldı. Ben size bir iki şey
1: Tamam.
0: daha sormak
1: Yani
0: istiyorum ama siz size anlatın. Kısaca
1: şimdi
0: özetlersek.
1: bu kitapçılar niye önemli? Karşı karşıya bulunan iki dükkan. Bir tanesi Alman Nazi yanlısı bir Kalis, soyadı Kalis olan bir adam.
0: Çok enteresan.
1: Diğeri de Alman Yahudisi Isidor Caron. Kalis'e sadece Naziler gelir, İstanbul'daki Naziler. Çünkü
0: Evet.
1: orada Nazilerin gazetesi satılırdı. Der Stürmer gazetesi, Völkischer Beobachter gazetesi falan filan. Karona Almanya'dan Türkiye'ye davet edilmiş olan ve Almanya'da artık çalışamama durumunda kalmış olan Yahudi ve sosyalist akademisyenler gelir. Onlar Karol'un müşterileriydi. Karol'da çıkan, yani Karol'a her hafta gelen bağımsız bir İsviçre gazetesi vardı. Almanca yayınlanan Die Weltwoche gazetesi. Onu alırlardı. Ve Karol'u da anılarında anlatmışlardı mesela. Profesör Hirsch vardı, hukukçu. Anılarında, ki Türkçe'de de çıktı bu anıları. Anılarında Bay Karol'dan uzun uzun söz ediyor. Bu çok
0: Evet.
1: ilginçti. Yani düşman şeyler... kitapçılar karşı karşıya her birinin de ayrı
0: Bunun
1: bir müşteri
0: bir
1: kitlesi var.
0: örneği de şeyde var. Bizim İstanbul Radyosu o zamanlar bir dönem biliyorsunuz bugünkü Beyoğlu Postanesi'ni ki şimdi Galatasaray Müzesi olarak kullanılıyor. Onun üzerinde bir üst katında iki İstanbul'daki iki muhabir. Bunlardan birisi İngiliz BBC adına İstanbul'da çalışan. Öteki de Alman Nazi şeyi hükümeti için çalışan. Tabi bunlar ahbap olmuşlar. Karşı karşıya kahveler içiyorlar. Hatta şey var böyle işte şu savaş bitse de gitsek de evimize falan böyle. Çünkü odalar karşı karşıya. Postaneden yararlanıyorlar çünkü radyo yayınları. Sizin şeye benziyor. Bu iki tane karşı karşıya kitapçıya benziyor. İki tane karşı karşıya radyo şeyi yapan, muhabirliği yapan iki kişi. Birisi
1: Evet,
0: Alman.
1: ama bir fark var. Bir fark var. Kalis, Karon hiç birbirleri görüşmüyordu.
0: Ha,
1: Çünkü
0: evet.
1: Karon Yahudi'ydi. Kalis köküne kadar bir Nazi'ydi.
0: Tamam.
1: Onların
0: Tabii,
1: görüşmesi
0: tabii.
1: mümkün değil
0: Mümkün
1: maalesef.
0: değildi. Peki bu casuslar İstanbul'da hangi mekanlarda faaliyet gösteriyorlardı daha çok? Biz hep Beyoğlu biliriz ama yer olarak falan.
1: Daha çok orada evet. Yani otellerde işte Park Otel olsun, Ferah Palas
0: Tabii.
1: olsun. Bazı elçilik balolarında, şeyde Galata'da bazı meyhanelerde de bulunan daha küçük çaptaki casuslar vardı. Onlar işte gemi manifestolarını ele geçirmeye çalışırdı falan. Yani böyle kat kat, sınıf sınıf casuslar değişik değişik yerlerde birbirleriyle karşılaşırlardı. Bazı pastaneler vardı. Orada görüşürlerdi veyahut da karşılaşırlardı. Ama çoğunlukla Beyoğlu tarafıydı. Beyoğlu ve Galata tarafı.
0: Evet. Peki Robert Bey, geldik programımızın sonuna. Size çok teşekkür ediyorum tüm bu bilgiler ve sohbetiniz için. Çok ilginç bir konuydu
1: Rica ederim.
0: aslında. Pek fazla irdelenmez yani bilinirdi ama çok fazla irdelenmez. Onun için çok güzel oldu. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Sağ olun, var
1: Çok
0: olun.
1: teşekkür ederim.
0: Çok
1: Sağ olun.
0: teşekkür
1: Siz de sağ
0: ediyoruz.
1: olun. Ne yazık ki vaktimiz biraz kısıtlı
0: Öyle
1: ve
0: bizim
1: daha
0: hep bütün
1: detaylara
0: programlar yarım saat olduğu
1: giremedik.
0: için şeydir öyle yoksa
1: Öyle,
0: bitmez bunlar
1: öyle.
0: yani konuşa konuşa ama bir
1: Tabii,
0: özet
1: tabii.
0: tabii bir bilgi vermek için dinleyicilerimize iyi oldu.
1: Muhakkak,
0: Evet, çok
1: muhakkak.
0: teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler,
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: sağ olun, var
1: Hoşça
0: olun.
1: kalın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerim, Bir Kıyı Köşe İstanbul programımızı daha sonlandırırken hepinize sağlık ve esenlik dolu günler diliyor. Gelecek Perşembe günü sabahı yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul. Alpda bir yağmur. Gidere giderken alpda bir yağmur.
4: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurdan Kumru'ya teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serdar Önal, Beste Bereket Önal ve Mehmet Ova'ya teşekkür ederiz.
2: Bereket, bereket.
3: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.

Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Açılışı Tosca ile yaptık. Puccini'nin eseri Visi d'Arte, Visi d'Amore isimli parçayla Maria Callas'ın efsanevi yorumuyla dinlemiş olduk bu parçayı. Bugün konumuz Nahit Sırrı Örik'in İstanbul yazıları. İki hafta önce bunun ilk programını yapmıştım. Onun bir devamı niteliğinde. Malzeme çok dolu dolu olunca süremiz yetmemişti. Nahit Sırrı Örik bir yazar. Kısaca hatırlayalım. Genellikle romanlarıyla tanınan bir yazar. Fakat kendisinin dönemin gazetelerinde 1940'lı yıllarda ağırlıklı olarak pek çok farklı konuya değindiği çok ilginç denemeleri var. Ben de bu yazılardan İstanbul'un o dönemki şehir sorunları, ihtiyaçlarıyla ilgili olanları derleyip biraz o günün kentsel sosyal bağlamlarıyla birlikte tartışmıştım iki hafta önce. Bugün devam edeceğiz. Bu neden Tosca'yla açılışı yaptığımızla da ilişkili. Nahit Sırrı aynı zamanda da operayı çok seven birisi. Bir dönem Tosca'nın temsillerini izliyor ve yazılarında devlet operasının ne kadar güzel temsiller, konservatuvarının ne kadar güzel temsiller verdiğinden bahsederek artık opera izlemek için yurt dışına çıkmaya gerek kalmamıştır diyor. Özellikle Madame Butterfly ve Tosca'yı çok beğeniyor. Biz de o yüzden Puccini'den, Tosca'dan bir parçayla açılış yapalım. Nahit Sırrı'nın da dünyasına yavaştan girelim diye ben düşündüm. Şimdi biraz hatırlayalım ilk programda neler konuştuk ve de bu programda neler konuşacağız. Nahit Sırrı Örik 1895 doğumlu birisi. Çok aristokrat bir aileden geliyor. Bir paşa torunu kendisi. Babası da hukuk mektebinde hoca. Ve çocukluğu babasının işi dolayısıyla Avrupa başkentlerinde geçiyor ve gençlik yılları. Berlin'de, Roma'da, Kopenhag'da, Viyana'da pek çok Avrupa başkentinde yaşıyor ve dış işlerinde o dönem görev yapıyor. 1928 yılında da bir skandal sonrasında işini bırakıp Türkiye'ye dönüyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlıyor. Sonrasında Ankara'ya gidiyor ve 1933 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda çevirmen olarak Ankara'da çalışıyor. 33 yılında babasının ölümüyle Nahit Sırrı İstanbul'a dönüyor. Kendisinin çok bilinen romanları var. Zaten özellikle de romancı olarak kendisi bilinir. Sultanahmet Düşerken en bilinen romanlarından birisidir. Kıskanmak yine çok bilinen bir romanıdır. Ki çok ana akım bir TV kanalında da bu dönem diziye çekildiğini hatırlatmış olalım. Genellikle bu romanların bilinirliği dolayısıyla Nahit Sırrı Osmanlı konak hayatı ve o yılların şaşalı üst sınıfın hayatı ve oralar entrikalar, aşk maceraları, gönül maceraları ve karakterler üzerine yazmasıyla tanınır. Fakat daha az konuşulan ve çok çok ilginç olduğunu düşündüğüm bir tarafı da Nahit Sırrı'nın pek çok yazısı var. Örneğin Anadolu gezilerini yazıp yayımladığı yazıları var. İstanbul'la ilgili çok ilginç yazıları var. Zaten hem bir önceki programda, iki hafta önce yayımladığımız Açık Mimarlık programında hem de bu programda konumuz bu metinleri üzerine olacak. Hemen şunu da ben hatırlatmak isterim. Nahit Sırrı'nın Ankara'yla ilgili kurgu metinlerinde geçen Ankara betimlemeleri ve o dönemin Ankara hayatıyla ilgili de iki farklı program yapmıştım. Bu programlara da kayıt arşivinden erişebilirsiniz. Bu dönemde kendisini çok okuduğum bir dönem ve epey ilginç malzeme de olduğunu düşündüğüm için aslında bir süreden beri de bu İstanbul Yazıları programlarını yapmak istiyordum. Çok malzeme olunca söylediğim gibi iki programa geçmiş oldu. Bence dolu dolu malzemeyle yine dolu dolu ve ilginç yazılarını tartıştığımız bir program olacak diye düşünüyorum, umuyorum. Bu yazıları genellikle Tanin Gazetesi'nde yayımlanmış yazılar. 1933-54 yılları arasında yazmış olduğu yazıları. Bunun yanı sıra Son Telgraf'ta, Büyük Doğu'da, Varlık'ta, Milliyet'te, Resimli Hayat'ta pek çok farklı yayında da yazılmış yazıları var. Türk Tarih Kurumu Basım Evi'nin 2011 yılı baskısında derlediği İstanbul Yazıları başlığıyla kitaptan faydalandım bu yazıları tartışırken. Şehrin gündelik hayatıyla ilgili görüşlerini kaleme alıyor, gözlemlerini kaleme alıyor, kim zaman şikayet ediyor, kim zaman sitem ediyor. Bazen bulduğu bir keşfi paylaşıyor okuyucularıyla Nahit Sırrı. Unutulanları,
Hayıflanarak, kimi zaman üzülerek dile getiriyor. Bazen biraz nostalji var, bazen biraz sitem var. Bunun yanı sıra şehrin o dönemki dinamikleriyle görmüş olduğu, gözlemlemiş olduğu bu meseleleri dile getirirken de önerilerini de paylaşmaktan geri durmuyor Nait Sırrı-Örik ve bu anlamda bence yazılarının oldukça ayrıksı, ilginç bir konumu var dönemin diğer gazete yazılarından da. Bence biraz burada da ayrışıyor. Hem bir İstanbullu olarak Boğaz'ı özellikle çok çok seven, çocukluğu Boğaz'da geçmiş, halen çok gönülden bağlı, pek çok anısı olan bir insan olarak gördüğü gözlemlerini kendi anılarıyla karşılaştırarak paylaşıyor. Hem de ilginç bir şekilde şehrin o dönemki sorunlarına ya da ihtiyaçlarına, acil olduğunu düşündüğü meselelerine dair de çözüm önerileri sunuyor ve kimi zaman da radikal çözüm önerileri sunuyor. İlk programda bunların bazılarını paylaşmıştım. Örneğin bir Kanal Haliç projesi var. Çok ilginç. Yani 1940'lı yıllarda kendisi bir ikinci bir Boğaz gibi bir kanal yapılması önerisini paylaşmış. Bunu ilk programda daha detaylı olarak aktarmıştım. Özellikle o dönem 1940'lı yılların ortası, Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik olarak da zorluk yaşıyor Cumhuriyet bu uluslararası konjonktür içinde. Şehir İstanbul aynı zamanda da çok nüfusunu kaybetmiş. Hem savaşlar dolayısıyla hem özellikle şehrin eski aristokratları, Osmanlı aristokrasisiyle ilişkisi olan aileleri bu mülklerini, özellikle Boğaz kenarındaki mülklerini terk edip gitmişler. Bir yandan nüfus değişimleriyle birlikte özellikle üst sınıfa mensup gayrimüslimler İstanbul'dan gitmişler. Yeni başkentin Ankara olmasıyla 1920'li yıllarda bürokrat kesim, memurların büyük çoğunluğu Ankara'ya gitmiş ve dolayısıyla İstanbul'da bir büyük bir demografik dönüşüm yaşanıyor aslında 1940'lı yıllarda ve şehrin 20 yıl önce, 25 yıl önce çok gözde olan pek çok yeri gözden düşmüş ve ekonomik zorluklar nedeniyle de onarılamamış, kötü durumda olan çok yeri var. Metruk yalılar var, bir dönemin büyük şaşalı hayatlarının geçtiği o nefis yalılar ya oda oda bölünmüş ailelerce gelir kaygısıyla kiraya verilmiş ya da kimi zaman kömür deposu olarak kullanılmış. Yangınlar geçirenler çok var. Büyük şaşalı yalıların bir kısmı kömür deposuyla kapkara dururken bir kısmı yanmış ve yerinde büyük bir boşluk var. Bunları anlatıyor ki o dönem biraz daha öncesi aslında 1930'lu yılların ortasında gazeteci Suat Derviş de bunu çok güzel anlatır, kaleme alır ve semt semt, metre metre adeta Boğaziçi'ni dolaşarak oralarda yaşayan insanların, çalışan insanların görüşlerini, ihtiyaçlarını kaleme aldığı nefis röportajlar yayımlamıştır Cumhuriyet Gazetesi'nde. Nait Sırrı bu türden bir gazetecilik yapmıyor, Suat Derviş'in yaptığı gibi kapı kapı gezip insanlara ihtiyaçlarını sormuyor. Fakat İstanbul'a çok aşık ve çok anısı olan birisi olarak kendi gözlemlerini paylaşıyor ve şehre dair önerilerinde bulunuyor. Zaten bu programın başında bahsettiğim ve 2 hafta önceki programda daha detaylı aktardığım Kanal Haliç projesi de biraz böyle aktarılmış olan bir yazısıydı. Bu Tanin Gazetesi'nden bir yazısında dile getirilmiş bir öneriydi. O dönem kömür deposu olarak pek çok yalı kullanıldığı için oldukça büyük bir estetik ve çevresel kirlilik olduğundan dem vuruyordu ve Avrupa'nın pek çok büyük şehrinde nehir kanallarla şehrin başka bölgelerine bağlanırken İstanbul'da da bunun niçin yapılmadığını soruyordu bu yazısında. İlginç bir şekilde Beşiktaş'ta ıhlamur tarafından başlayarak yukarıya doğru çıkan Hürriyeti Ebediye Tepesi, bugün Çağlayan Adliyesi olarak bildiğimiz yerden geçerek Haliç'in kuzeylerine, Eyüp taraflarına bağlanacak olan bir kanal açılmasını ve bu kanalın tamamen endüstriyel ihtiyaçlarla kullanılabileceğini, işte bu tür kömür ya da endüstriyel taşımacılık gibi ihtiyaçların burada yapılabileceğini, böylece güzelim Boğaz'ın bir daha estetik, daha iyi bir görüntüye kavuşacağını önerdiği çok ilginç bir projesi vardı örneğin. Veya yine o programda bahsettiğimiz ve üzerinde çokça durduğumuz bir
Oteller, İstanbul'un otelleri meselesi vardı çok dile getirdiği. Çünkü o dönem 1940'ların ortası ve İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümüne 7-8 yıl kaldığından dem vuruyor yazılarında ve sık sık haftalarca bu konuyu gündemde tutmak için müthiş bir gayret sarf ediyor Nait Sırrı Örik. İstanbul'un 500. yılı vesilesiyle pek çok insanın, seyyahın İstanbul'a geleceğini ve bir festival gibi kutlanacak olan bu fethin böylece şehrin turistik yüzünü de göstermek için bir fırsat olduğundan bahsediyor ve 7-8 yıl kaldığını ve bir an evvel hazırlık yapmak gerektiğinden bahsediyor yazılarında ve şehrin 500. yılında büyük turist kafilelerini ağırlamaya hazırlanmak için pek çok ihtiyacı olduğundan bahsediyor ve haftalarca farklı mecralardaki yazılarında bu konuyu farklı veçeleriyle gündeme getirmeye çalışıyor. Gerçekten çok hoş yazılar var. Bu İstanbul'un otelleri meselesi de bu vesileyle pek çok yazısında bir dönem gündeme getirdiği yazılar 1940'ların ortasında. Şundan bahsediyor, pek çok turist kafilesi gelecek ve bu insanları burada ağırlamak için bizim yeterince uygun birinci sınıf otellerimiz yoktur diyor. Elbette İstanbul'da o dönem birinci sınıf oteller var. Park Otel mesela çok popüler otellerinden birisi. Fakat bu yeterli olmaz. Bizim daha büyük ve uygun hizmetin verileceği otellere ihtiyacımız var ve bunun için de bir yer bulmamız gerekiyor diye yazılarında çokça bahsediyor ve Çırağan Sarayı'nın otel olmasını öneriyor ilginç bir şekilde bu yazılarında. O dönem Çırağan Sarayı bir yangın geçirmiş ve uzun süredir metruk halde Boğaz'daki pek çok şaşalı yaşamlara tanıklık etmiş yapıların maalesef o dönemde yaşadığından nasibini alıyor diyelim Çırağan Sarayı ve İstanbul'daki birinci sınıf otel ihtiyacını buranın karşılayabileceğinden söz ediyor ve bunu 3-4 yazı boyunca haftalarca gündeme getirmeye çabalıyor. Ve Çırağan Sarayı bugün hakikaten de otel. Fakat Nait Sırrı'nın öngördüğünden biraz daha sonra 1980'li yıllarda geçirdi. Restorasyon sonrasında ancak otel olabiliyor. 2 hafta önceki programda detaylı olarak bu Çırağan Sarayı'nın otel bahsinden kendisinin yazılarından bahsetmiştim. O yüzden bunu bir hatırlatmak amacıyla söyledim ama buradan devam edecek olursak kendisi zaten Çırağan Sarayı'nı önerdikten sonra bu otel bahsi üzerinde de durmaya devam ediyor. Çünkü sadece yapıları restore ederek otel olarak açmak yetmez. Burada bir birinci sınıf otel olarak gelecek ziyaretçilere hizmet edebilmek için bizim uygun çalışanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Uygun aşçılar, uygun servis yapılacak, yemekleri yapılacak yerler tesis etmemiz gerekiyor. Ve bunun için de uluslararası standartlarda uzmanlar yetiştirecek kurslar açılması gerekiyor diye bir başka yazısında bunu aktarıyor ve ancak bu sayede biz uluslararası uzmanları büyük servetler harcayarak getirmektense kendimiz bunu sürdürülebilir biçimde mümkün kılabiliriz diyor ve bu da oldukça ilginç turistik tesisler için profesyonel aşçılık kursları önerdiği yazısı. Bu Bir Kahvenin İlhamı isimli yazısındaki tartışması Tani gazetesinde yayınlanmış 1946 yılında. Diyor ki Türkiye'nin iktisadi kalkınması çare ve imkanlarının en önemlilerinden biri olmak üzere turizmi ileri sürerken evlerimiz gibi lokantalarımızda da günden güne daha fena pişirilmiş yemekler yendiğini düşünmeli değil miyiz? Vaka dünyanın her yerindeki en yüksek lokantalarda Fransız ustası hiç değilse ondan ders almış aşçı hakimdir. Ve birinci sınıf lokantalar vücuda getirirken bu kaideye bizim de riayet etmemiz icap edecektir. Fakat Türk yemeklerinin oralarda da bulunmasını temin etmek gerektiği gibi memleketin her tarafında da pişirdikleri yemekler zevkle yenir aşçıların sayısını artırmak lazımdır. Yoksa bu gidişle imam bayıldığı ile Tatar böreğini adam akıllı pişiren kimse kalmayacak. Şunu da ilave etmelidir ki Bay Pandeli gibi son dönem ünlü aşçılarımıza tevdi getiren bu kurslara pek güzel, pek zarif ve müreffeh bayanların da devam edip bu fennin esaslarını elde etmeleri yerinde olur diyor 1946'da kaleme aldığı bir yazıda. Bu çok ilginç yani sadece bir otel gerekiyor ve bu nerede olsun gibi değil bir bu nitelikteki otelin tüm ihtiyaçlarını farklı farklı yazılarda gündeme getirmeye devam ediyor ve bir yazısında da bu yazısında olduğu gibi aşçılık kursları açılmasını önermiş.
Bunun yanı sıra örneğin bu gelecek olan Fethin 500. yılı münasebetiyle gelecek olan çok sayıda turist kafilesinin geleceğini düşünüyor o zamanlar. Bunun için başka şehirde ne gibi turistik atılımlar yapılabileceğini tartışıyor. Bir tanesi Göksu ile ilgili örneğin 1945 yılında yine Tani gazetesinde yazmış. Göksu biliyorsunuz bir dönemin oldukça popüler bir mesire yeri. Göksu'da yapılan sandal sefaları zaten dillere destan bir dönemde insanların su üzerinde çıktıkları, müzik dinledikleri ve sefa sürdükleri çok popüler bir bölge. Fakat tıpkı Suat Derviş'in 1930'lardaki röportajlarında dile getirdiği gibi Boğaziçi'nin o dönemki çöküşünden, gözden düşmesinden Göksu da muzdarip ve Nahit Sırrı Örik de bu durumdan duyduğu üzüntüyü yazılarında sık sık dile getiriyor. Ve Göksu'nun kalkınması için ve bir tür turist atraksiyonu haline gelmesi için de gelecek turistler için ilginç bir önerisi var. Bu 1945 yılında yazdığı yazıda önce gözlemlerini aktarıyor ve bu güzel yalıların hepsinin harap, yıkılmaya mahkum veya yıktırılmaya namzet olduğundan bahsediyor ve epeyce hayıflanıyor Göksu'nun geldiği yerden ve sonra devam ediyor okuyorum yazıdan. İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümüne bütün güzellikleriyle ve eski ihtişamlarına ait tekmil hatıralarıyla canlandırarak çıkarmak istenilirken Göksu bu hazin haliyle bırakılacak mı? Şehirden asırlar evveline ait üslupta kahveler yapılacağına, burada Taşlık Kahvesi'nden bahsediyor Sedat Hakkı'nın. Eski İstanbul'a ait Frenk kitaplarında nefis resimlerini gördüğümüz o kahvelere tamamıyla eş birkaç kahvenin muhtelif semtlerde vücuda getirileceğini okumuştuk. Bu tasavvur canlanmalı ve vücuda getirilecek bu kahvelerden biri de Göksu'nun şimdi ölgün ve bir kısmı glikoz kokulu suları üzerinde kurulmalıdır. Artık endüstriyelleştiğinden ve artık Göksu'nun üzerinde küçük üretim hanelerden dolayı kirlendiğinden dem vuruyor Nahit Sırrı böyle söyleyerek. Ve devam ediyor. Bu kahvenin narin iskelesi mutlaka kendine yeni kayıklar, zarif sandallar çekecek ve vatan için başlayacak refah çağı Göksu'nun haşmetli mazisini belki de daha az iddialı fakat aynı derecede güzel bir istikbale bağlayabilecektir diyor Nahit Sırrı. Yani hem bu sırada yapılacak İstanbul'u bir turizm merkezi, bir çekim merkezi haline getirmek üzere yapılacak olan uygulamaları eleştiriyor. Bir yandan da şehrin zaten kendi tarihinde önemli yer tutan Göksu gibi yerlerin turist çekecek yerler haline getirmenin öneminden ve sunacağı fırsatlardan bahsediyor Nahit Sırrı bu yazısında. Bu fetih ve turizm meselesine epeyce uzun bir müddet daha devam ediyor. Yer yer bunlara değinmeye devam edeceğim. Hemen şunu da söyleyelim. O dönem böyle bir tasavvur var 1940'larda işte birçok turist gelecek, çok büyük şaşalı bir şekilde kutlanacak diye. Ve aslında İstanbul'un fethi ilk programda da 2 hafta önce yayınlanan programda da bahsetmiştim. Aslında o dönem her sene kutlanan bir olay değil. Fakat 500. yıl münasebetiyle büyük bir turizm etkinliği olarak yapılmasına dair de planlar, projeler var. Fakat o dönem 1950'lerde artık Türkiye Yunanistan'la birlikte NATO'ya girdiği için Dünya Bankası'yla beraber aslında artık bir Batı blokunun Yunanistan'la beraber ittifakı içinde yer aldığı için çok da bu fetih meselesini özellikle dış politikada gündeme bu şekilde getirmemeye dair de özellikle o dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in bir kaygısı oluyor ve biraz daha mütevazı tırnak içinde kutlanıyor 500. yılı fethin diyelim. Fakat o dönem aralarında Nahit Sırrı'nın da olduğu pek çok muharrir için diyelim parlak projeler, hayaller, tahayyüller ortaya koymak için de bir konu olmaya devam ediyor bu fetih meselesi. Çünkü Dünya Savaşı'ndan çıkmış olan ve epeyce de nüfusunu kaybetmiş, pek çok güzelliği gözden düşmüş olan bu şehrin de tekrar canlanması, tekrar bir cazibe merkezi olmasına dair de bir umudu var insanların diyorum. Ve şimdi başka bir bahse geçiyorum Nahit Sırrı'nın İstanbul yazıları ile ilgili. Kendisinin Boğaziçi'ne çok aşık olduğunu söylemiştim. Çok ilginç bir başka önerisi Boğaziçi Müzesi. Boğaziçi'ni çok seviyor Nahit Sırrı ve bir müzesi olsun istiyor ve bunun için de çok çok
haline hayıflandığı Metrokal'deki yalılardan birini öneriyor. Ben çok etkilendim bu Boğaziçi Müzesi yazısından. Biraz okuyalım bakalım. 1946 yılında Tanin'de çıkmış olan Boğaziçi Müzesi isimli yazısından bir bölüm. Diyor ki, Rumeli Hisarı'nda Sultan Hamit'in son tophaneyi amiri müşiri Zeki Paşa tarafından ve dört katına ve kargir yapısına rağmen Boğaziçi'nin nazlı kıyılarına ezer gibi yüklenmeyecek bir tarzda yaptırılmış olan büyük bina, o paşadan sonra bilmiyorum kaç kalabalık ve zengin ailenin debdebesini barındırdı. Cumhuriyete kadar da son padişahın bir kızıyla son halifenin oğlu orada oturmuşlardı. Hali zamandır boş ve bakımsız olsa gerek, deniz ve kara cihetindeki bahçe duvarlarının hali ve camları, sakat pencerelerinin uzaktan manzaraları bir tamir ihtiyacını ciddiyetle haber vermektedir. Ve asıl hazine olan şey, mesken buhranına rağmen bu büyük güzel yalının bir tütün deposu olmadığı takdirde böyle bomboş kalmasına ve harap olmaya mahkum bulunduğudur. Bugünkü hayat şartlarına göre böyle bir yalıda oturmak için bir insanın hem çok, pek çok zengin olması hem de apartmanın çepeçevre kuşatmış, hasut gözleri şirretini her an teşhir etmeye tenezzül etmez bir mizahta bulunması lazım. Büyük zengini bulsak dahi onun inziva sevenini bulmak çetin dava. Kaldı ki ben bugünkü sahibinin adını dahi bilmediğim bu yalıdan ona kiracı veya alıcı aramak maksadıyla değil, fakat Boğaziçi'ne mahsus bir müze olmaya büyüklüğü, kârgirliği, etrafının açıklığı, vapur iskelesine gayretle yakın ve bir tramvay durağına da nihayet 20 dakika mesafede bulunuşuyla pek münasip olduğu için bahsediyorum. Evet, Boğaziçi'ne mahsus ve içindeki her şeyi onun mazisini ve bugününü gösterip anlatan bir müze. İstanbul'un camileriyle beraber en büyük ziynetini ve dünyanın en müstesna güzelliklerinden biri olan Boğaziçi'nin kendini mahsus ve münhasır bir müzeye sahip bulunması elbette ki fazla olur şey değildir. Kimsenin bunu fazla addetmeye kalkışmayacağına o derecede emniyetim var ki kurulması fikrini müdafaa etmeyi lüzumlu bir şey sayıyor ve nerede kurulabileceği hakkındaki fikrimi söyledikten sonra yeni müzenin salonlarını nelerle dolduracağımız bahsine geçiyorum. Diyor Nait Sırrı Örik. Peki neler var bu müzede, bu önerdiği Rumeli Hisar'daki metruk durumdaki yalının zaten sahibini bilmiyorum, çok kötü durumda ve çok iyi bir müze binası olur dedikten sonra devam ediyor kendisi. Bu müze tabidir ki evvela Boğaz'ın ilham ettiği ve edeceği bütün tablolara, desenlere, eski Boğaziçi'ne ait garp resimlerinin reprodüksiyonlarına ve eski Boğaziçi'nin pek çoğu yıkılmış yıllarıyla gösteren fotoğraflara ait bir kısmı ihtiva edecek. İkinci bir kısım, eski binaların mahvolmaktan kurtulmuş ve kurtarılacak tavan ve kapı gibi ziynetli parçalarına ve bütün bir medeniyeti canlandıran türlü kıymetli eşyasına, bu meyanda eski Boğaz kayıklarına ait olacak. Üçüncü bir kısım da Boğaziçi'nin Türkçe'de ve her lisanda vehleten tahmin edilemeyecek kadar çok miktarda muharrire ilham etmiş bulunduğu eserleri toplayacaktır. Bilhassa bu son kısımda bir gün daha fazla durmak üzere bu yazıyı Boğaziçi Müzesi'nin yakın bir istikbalde bir hakikat olmasını dilemekle bitireceğim demiş Tanin'deki yazısında Nait Sırrı. Gerçekten çok ilginç. Bir yalının içine hem resimler, reprodüksiyonlar, Boğaz kayıkları, pek çok edebi eser, bütün bunların konmasını öneriyor ve bunun da tam da Boğaziçi'nde bir şahane bir dönemin tanığı yalıda olmasını öneriyor. Bu arada yalnız Nait Sırrı bu Boğaziçi Müzesi hayaline sahip olan o dönemin yazarlarından biri değil, bir başka Boğaziçi aşığı olan Abdülhak Şinasi Hisar'ın da bir hayali Boğaziçi Müzesi olması ve o da aynı şekilde Boğaziçi'nde ne dair her dildeki kitapların kütüphanesinde durduğu ve galerisinde bütün Boğaziçi tablolarının, gravürlerinin, reprodüksiyonlarının bulunduğu bir müze hayal ediyor ve kendince bir hayali paylaşıyor bir yazısında. O da hatta kayıkların olmasını dile getiriyor Abdülhak Şinasi Hisar'da Boğaziçi Müzesi'nde. Yani o dönem paylaşılmış olan bir hayal. Bu arada ilginç bir şekilde ben bu kayda girmeye hazırlanırken e-mail kutuma düşen bir basın bülteniyle tam da bugünlerde bir Boğaziçi Müzesi'ne kavuşacağımızın haberini aldım. Bu da bir işaret diyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Boğaz Müzesi'ni duyurmuş bu e-maille ve
12 Eylül Cumartesi günü Kabataş Transfer Merkezi'nde bu açılışın gerçekleşeceğini söylemiş. Ben bu kaydı biraz daha erken bir zamanda alıyorum. Henüz bu müze açılmadı. Dolayısıyla ben sadece haberini aldım. Henüz siz bu programı dinlerken ve ben programı kaydederken ziyaret etme fırsatı bulamadım. Ama merak ettim. Tabii Kabataş Transfer Merkezi'nde bir dönemin çok tartışılan Martı projesiydi ve proje için bir önceki belediye yönetimince epeyce deniz dolduruldu. Bu pek çok kamuoyunda tartışmaya sebep oldu. Bizim radyomuzda da hem benim programımda hem Burçin ve Asu hocaların programında pek çok başka veçeleriyle tartıştığımız bir projeydi. Sonrasında yeni gelen yönetim de bu dolgu alanın kaldırılmasının çok her türlü ekonomik ya da fiziksel olarak zor olacağını düşünerek orayı büyük bir transfer merkezine çevirmişti. Şimdi bu kadar büyük bir yerde pek çok salon da var ve birkaç katlı olan bir yapı olduğu için bu dev salonların bir şekilde kullanılması gerekiyor. Sanıyorum böyle bir kaygıyla Boğaz Müzesi açılmış ki 1575 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecekmiş ve kültür sanat yaşamına kazandırdıkları bu müzede aynı zamanda çağdaş sanat eserlerinde olacağı aktarılmış. Hani Nahit Sırrı Örik'in aktardığı gibi eski Boğaz kayıkları, Boğaz'dan bahseden bütün her dildeki eserler ya da tüm tablolar değil, anladığım kadarıyla daha çok Boğaz manzarasını kadrajına alan ve daha çağdaş sanat işlerinin olacağı bir müze gibi anlıyorum. Yani ismi Boğaz Müzesi ama içeriği Boğaz Müzesi değil anladığım kadarıyla. Bu anlamda modern tırnak içinde kendi deyişiyle kübik mimarlığa epeyce alerjisi olan Nahit Sırrı Örik, Boğaziçi Müzesi'nin bir yalıda değil de yeni teknoloji beton yapının salonda açılmasına ne derdi? Onu da çok merak ediyorum. Acaba rahmetli bunu duysaydı ne düşünürdü diyerek. Fakat kendisi bundan haberdar olmadı. Ne mutlu biz de yeni bir müzeye kavuşmuş olduk. Ben de en yakın fırsatta bu müzenin içeriğini görmek istiyorum. Fakat bu bahse devam ediyor Nahit Sırrı Örik. Ne yazık ki önermiş olduğu Rumeli Hisarı'nın bir müddet sonra pek çok benzer komşusu gibi yıkılacağını öğreniyor ve hayıflanarak müze önerisi için başka bir münasip yer arıyor. Bunu da bir yıl sonra yazdığı bir başka Tanin yazısında görüyoruz. Yazının ilk kısımlarını atlayarak bir bölümünü okuyorum. Diyor ki Nahit Sırrı önermiş olduğu Rumeli Hisarı'ndaki yalıyla ilgili o büyük yalının Sultan Hamit devrinde Tophane Müşiri Zeki Paşa tarafından yaptırılıp Cumhuriyet'in ilanına kadar birkaç senede son halifenin oğluyla son padişahın kızına ikametgahlık etmiş binanın önünden her gün geçtikçe hep bomboş olduğunu, gittikçe daha metruk eski bir çehre takınmaya başladığını görüp esef etmekte devam ediyordum. Dün gördüm ki asfalt üzerindeki kapısı açılmış ve bir takım amele bahçeye kum vesaire taşımakla meşgul. Bina tamir edilip bazı tadilat ile bir apartman haline getirilecekmiş. Zengin kiracıları da ölgün Rumeli Hisarı'nın çehresini ihtimal ki şenlendirir ve günde 3 saat tatil edip kapanan fakir ve tembel çarşısını belki biraz canlandırırlar. Fakat Boğaziçi'ne ait her hatırayı eski fotoğraflarla, hakkındaki literatürden nebatına ve balıklarına kadar her şeyi ihtiva edecek bir müzenin tesisine alakalı makamlar pek isabetli bir hareket teşkil etmek üzere karar verirlerse, bomboş ve Zeki Paşa yalısından daha mükellef bir bina, ihtişamlı bir koru içinde emirlerine müntazır bulunmaktadır. Diyor ve yeni önerisini ilk yalı yıkılacak ve yerine apartman yapılacak diye öğrendikten sonra Nahit Sırrı Örik yeni bulduğu adayını sunuyor bu yazısında. Bu bina esasen belediyeye ait bulunduğu için millet hazinesi istimlakı için para da sarf etmeyecektir. Çubuklu sırtlarında son Mısır hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından ve 2. Abdülhamit'in son zamanlarında yaptırılmış köşkü kastediyorum. Hatırlıyorum ki 9 sene önce yazdığım bir yazıda sahibi tarafından kapıları yıllardan beri, galiba 1. Harbin başından beri kapatılmış bulunan bu binanın harap olmaya mahkum bulunduğunu söylemiş ve İstanbul'da bomboş halde harap olmaya mahkum edilmiş, harap olmuş bir takım büyük binaları zikrederek aman bu hazin listeye girmesin demiştim. Epey bir müddet sonra İstanbul Belediyesi burasını korusuyla beraber ve zannederim pek ucuz bir bedele satın aldı.
pek zengin bir zat olan Abbas İlmi Paşa'nın fevkalade bir itina ile yaptırdığı 1. Cihan Harbi'nin başından itibaren mukadderatı meşkük ve mülküne dönmekten memnun bir prens haline girdikten sonra da İstanbul'a geldikçe kendine otel dairelerini kafi bulup ayak atmadığı bu Çubuklu kasrının hayatında bu sayede yeni bir devir başlamadı. Çubuklu sırtındaki köşk hep kapalı, hep metruk, hala faydasız ve maksatsız yükselmekte berdevam. Onu bir müzeye layık ve muhtaç olan müstesna Boğaziçi'nin emrine verip bu akim halden kurtarmış, korusunu halka açmış, şehrin turistik değerlerine bu cazibeli tenezzühü de ilave etmiş olmak muvaffakiyetini Sayın Lütfi Kırdar hizmetlerinin cetveline temenni edelim ki ilave etsin, demiş 1947 yılında yazdığı Tanin'deki Bir Müze İçin Yer isimli yazısında. Çok ilginç, bu kastettiği yer Beykoz'da yer alan Hidiv Kasrı ve aynı isimli koru içinde. Uzun süre bakımsız kalmış Knight Sırrı'nın söylediği gibi. Hakikaten de belediye aldıktan sonra söylediği gibi yazısında Knight Sırrı. 1984 yılında Türkiye Touring ve Otomobil Kurumu adına Çelik Gülersoy tarafından restore ettirilmiş ve bir süre otel olarak kullanılmış. 1990'lı yılların ortasında tekrar onarılmış Hidiv Kasrı ve sonrasında 90'lı yılların ortasında Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımına geçmiş sosyal tesis olarak. Burası bugün de restoran ve sosyal tesis olarak kullanılmaya devam ediyor. Oldukça keyifli bir yer. Yolunuz düşerse gitmenizi öneririm. Bu kasrın müze olmasını önermişse de Knight Sırrı, bugün müze olmasa da kamu kullanımına açık olduğuna sevinmekle yetinelim diyelim. İsterseniz bir ara verelim. Sonrasında Knight Sırrı'nın İstanbul yazılarında önerdiği türlü türlü ilginç projeye, İstanbul projelerine, önerilerine değinmeye devam ederiz. Boğaz'a çok aşık olduğundan ve Boğaz'la ilgili pek çok gözlemini farklı yazılarından aktardığından söz etmiştim. Bir yazısında Knight Sırrı Beykoz'a gidiyor ve Beykoz'la ilgili gözlemlerini aktarıyor. Pek çok gazino azmanı kahvenin yer aldığından bahsediyor ve hepsinden gramofonla o yıl çok moda olan bir şarkının yükseldiğini söylüyor. Nedir bu? Bir ihtimal daha var isimli parça. Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz ki Knight Sırrı zaten ses kraliçelerinden diyerek de Müzeyyen Senar'ı bir başka yazısında Salacak'tan bahsederken selamlıyor. O zaman dönemin çok popüler isimlerinden Müzeyyen Senar'dan bu çok popüler parçayı dinleyelim. Bir ihtimal daha varı sonrasında devam ederiz.

bu konuya girmiştim. Çok malzeme olduğu için ikinci programda devam etmek istedim. Kendisi dönemin farklı gazetelerinde, dergilerinde yazdığı yazılarda 1940'lı yılların, 30'lu yılların sonunun ve 40'lı yılların İstanbul'una dair gözlemlerini, şehrin ihtiyaçlarına dair geliştirmiş olduğu önerileri kamuoyuyla ve şehrin yöneticileriyle paylaşıyor. Oldukça ilginç, kimi zaman da bence radikal proje önerileri var. Bu parçadan hemen önce Boğaziçi'nde bir Boğaziçi Müzesi olmasına dair dileğini, isteğini dile getirdiği ve farklı yerlerde uygun olabilecek yalıları ve müzenin içeriğinde ne gibi eserler olabileceğini, nasıl bir yapısı olabileceğine dair önerilerinin olduğu yazıları aktarmıştım. Yine bu konuya temas edebilecek bir başka yazısıyla devam etmek istiyorum. O da sadece bu tür yapıların müze olarak korunması ya da içine eserler konması değil, ziyaret edebilmesi için insanların halka açılmasıyla ilgili olan geliştirmiş olduğu projeleri. Çok ilginç. Bu yazısında diyor ki pek çok güzel saray var. Avrupa'nın pek çok başkentinde bunları belli günlerde halk ziyaret edebilmektedir. Biz de niye bunu yapmıyoruz diye. Bir parçasını okuyayım. 1945 yılında Topkapı Sarayı'na dair isimli yazısından, Tanin gazetesinden. Diyor ki ikinci Meşrutiyet'in ikinci Abdülhamit'ten tam olarak devraldığı saraylardan biri, yani Çırağan, lazım gelen koruma tedbirleri tamamen alınmaksızın ayan ve mebusan meclislerine tahsis edildiği için bir yangınla iskelet haline gelmiş bulunarak hala bu iskeletini teşhir ediyor. Kalenderle Kağıthane'deki köşkler bakımsızlıktan çöküp yıkılmış bulunuyor. Fakat Dolmabahçe başta olmak üzere bunun haricindekiler Milli Saraylar adı altında vücuda getirilen idarenin dikkat ve ihtimamıyla muhafaza edilmektedirler. Ancak bunların cümlesi de millet için eski devirlerde olduğu kadar esrarlı, meçhuliyetler dolu mahiyetlerini niçin muhafaza ediyorlar? İç ve dış turizm bakımından şehrin cazibe ve değerlerini artırmak üzere çare ve tedbirler aranırken, uğruna milyonlar sarf edilmiş bulunan Dolmabahçe, Beylerbeyi, Göksu sarayları gibi binaların haftanın muayyen gün ve saatlerinde açılmaları bu çare ve tedbirlerin başında yer almalı değil miydi? Kaldı ki hususi şahıslar elinde bulunan ve yüksek mimari değerine yahut zengin sanat koleksiyonlarına sahip konaklarında, mesela Roma ve Viyana gibi eski bir medeniyet tarihine sahip şehirlerde halka hafta da bir iki kere açılması adettir. Diyor Nahit Sırrı Örik. Biraz yazıda ilerliyorum ve şöyle bitiriyor yazısını. Saraylarımızı da aynı ihtiyat ve tekayyut tedbirleri alınmak şartıyla en yakın zamanda haftanın muayyen günleri halka açıp göstermek, tekrar edelim, şehrimizin kıymet ve cazibelerini artıran bir keyfiyet teşkil edecektir diyor. Bir yandan da bu sarayların halka açılmasının, insanların bu kültür miraslarını görmenin öneminden bahsediyor. Ama bununla beraber çok tuhaf restorasyon önerileri de var kendisinin. Yine Topkapı Sarayı'ndan bahsettiği bir yazısından aktaralım. Tanin gazetesinden, 1945 yılından. Aynı ay yazmışlar hatta bu yazıları. Topkapı Sarayı'nı gezmiş ve belli bölümlerinden müze müdürüyle gezmiş, çok etkilenmiş ve muazzam bir saray diyor ve o dönem hummalı bir hazırlık da var belli bölümlerinde. Restorasyon, onarım çalışmaları var, bunları aktarıyor ve diyor ki bir başka bölümünü ise sarayın hiç beğenmemiş. Bu da Mecidiye Kasrı, daha sonrasında 19. yüzyılda yapılmış olan bir bölümü. Bu arada Sarkis Balyan mimarı da Mecidiye Köşkü'nün. Bundan hiç hoşlanmamış ve şöyle söylüyor bu yazısında, okuyayım, aktarayım. Dolmabahçe Sarayı'ndan evvel Fatih Köşkü'nün pek yakında yaptırmış olduğu küçük, Avrupai, cicili bicili ve özenti Mecidiye Kasrı bulunduğu hakim mevkiye ne kadar yakışmıyor, Topkapı Sarayı'nın umumi hüviyeti içinde nasıl kötü bir yama gibi kalıp ta uzaklardan bir diken gibi göze batıyor. 300 yıl evvelki kıyafete girmiş bir İstanbul güzelinin başında vualetli veyahut ayağında mantarlı pabuç gibi daha çirkin ve gülünç olamaz. Bu manasız kasrın büsbütün yıkılmasına gönüller katlanamayacaksa, bari dıştan görünüşü bazı tadillerle sarayın umumi ahengine uygun hale sokulsun, hiç değilse türedi bir garplı kıyafeti yeşil sarmaşıklarla kapatılsın demiş. Oldukça ilginç önerileri var. Tabii Topkapı Sarayı'na sonradan eklendiği için Mecidiye Köşkü, banisi de Abdülmecit bu köşkün. Tabii ki

0: 19. yüzyılda eklendiği için ana akım mimarlık tarihinde ampir diye tabir edilen bir üslubu var. Bunu hiç beğenmediği için ya yıkılsın diyor, hani yıkılmayacaksa da sarmaşıklarla kapatılsın, görüntüsü kapatılsın diyor. Çok ilginç, hiç yakışmadığını düşünmüş. Şimdi bizim restorasyon ve koruma konusundaki uzman programcılarımız Asu ve Burçin hocalara burada görüşü bırakalım ama tabii bu dönemde restore edilecekse farklı dönemlerde yapılmış ekleriyle mi korunsun yoksa en orijinal haliyle mi korunsun? Biliyorsunuz Kız Kulesi restorasyonu daha yeni tamamlandı geçtiğimiz sene. Onlar da programlarında işlediler bu meseleyi. Koruma dünyasında oldukça tartışılan bir konudur ama tabii bizim Nait Sırrı gibi burayı beğenmedik. Hadi yıkalım ya da en kötü sarmaşıklarla kapatıverelim yeşil çitlerle. Çok da bu anlamda koruma uzmanlarınca saygı gören bir yaklaşım değil ama bunu da o dönem dile getirmiş yazısında. Şimdi hazır biz Sarkis Balyan'dan bahsetmişken yine Sarkis Balyan'a gelecek olan bir başka yazısından da bahsedelim istiyorum Nait Sırrı'nın. Özellikle 1940'lı yılların ortasında Dünya Savaşı'ndan çıkıldıktan sonra ekonomik de zorluklarla Boğaziçi'nin oldukça gözden düştüğünü ve yalıların ya da iskelelerin, rıhtımların kömür depoları haline çevrildiğini ve bunun Nait Sırrı'nın da aralarında olduğu İstanbul'u çok seven insanları çok üzdüğünü ve rahatsız ettiğini söylemiştim programın başında. İşte bu yazısı tam da Kuruçeşme'de yer olan bir kömür deposuyla ilgili ve bugün de bizim Galatasaray Adası olarak bildiğimiz adayla ilgili. Bakın ne yazmış Nait Sırrı Örik bununla ilgili. Diyor ki gidip gelirken bu kömür deposunu görüyorum. Simsiyah, harap ve makur bir çehresi var karşımda ve bu beni çok üzüyor. Kendi kendime bunu düşünüyorum diyor. Fakat diyor ki benim davam Kuruçeşme'nin önündeki mini mini adayı kömür depolu hizmetinden kurtarmak arzusundayım diyor. Buradan biraz aktarayım yazıdan okuyarak. Bu adacığın bir adı var mı bilmiyorum. Çocukluğumda üzerinde bulunan ev galiba Dolmabahçe Sarayı'nı yapmış olan bir Ermeni mimara mal edilirdi. Bu yeşilliksiz fakat bir iki cılız ağaca sahip bahçe ve arsasının dört duvarını deniz çevreleyen iki katlı bir küçük evdi ve bahçe kapısının eşiği deniz üzerinde bulunmakla beraber evin manzarası şehirdeki herhangi bir evin manzarasından farklı değildi. Mimar bu evi denizin içinden yükselmiş bir kayalığa nizam vererek mi kurmuştu yoksa tabiatı bu avuç kadar yerde zorlayarak denizi kara mı yapmıştı meçhulümdü. Bildiğim ve hatırladığım şey buradan her geçişte insanı bu eve girmek ve içinde garip bir inziva saatleri geçirmek arzusunu sardıydı. Şimdi ev yıkılmış, iki cılız ağaçlı bahçeye tepeleme, tonlarla kömür yığılmış, bir kenardaki ahşap kulübemsi yer, galiba eskiden kalıp bu kılığa girmiş, adayı çepeçevre saran eski duvarlardan yer yer parçalar görünüyor. Boğaziçi'nin tek adacığı, Asya ile Avrupa'nın ve Karadeniz'le Marmara'nın arasında bu hazin, bu gülünç, bu hakir manzarasıyla her gün ve her saat karşımızda. Fakat İstanbul fethinin 500. yılı gelmeden evvel hazırlanması ve dikilmesi gereken Fatih'in heykeli için bu küçücük adadan uygun yer mi olur? İki denizin birleştikleri yolun üstünde bulunup iki kıtanın birbirini seyir için iki yanına geldikleri bir yer, ülkeler zapt ettiği gibi gemilerini de karadan geçirmiş bir Türk serdarının heykeli için ne münasip düşer. Demiş yazı devam ediyor ama burada bırakalım. Tanin'de yazdığı Teklif isimli yazısında 1946'da. Çok ilginç. Bugün Galatasaray Adası olarak bilinen bu ada gerçekten de İstanbul Boğazı'ndaki tek ada ve Sarkis Bey Adası olarak biliniyor. Çünkü Sarkis Balyan tarafından o dönemin ünlü mimarı biliyorsunuz ve bir ada haline getiriliyor. Aslında bir kayalık burası. Sarkis Balyan orayı bir ada haline getiriyor ve bir köşk yaptırıyor. Ölene kadar da bu köşkte yaşıyor. Sarkis Bey'in vefatından sonra da bu köşkte yaşam bitiyor. Bir süre kapalı ve bakımsız kalıyor. Ve ondan sonra vapur işletmesinin şirketi Hayriye'ye kiralanıyor bu ada. Şirket Hayriye bu köşkü yıkıyor ve kömür deposu olarak kullanıyor bu adayı. Çok ilginç o dönem yani Nait Sırrı tam da fethin 500. yılı geliyor şehri toparlamak, çehresini düzeltmek lazımdır diyor ve böyle bir ihtiyaçta da burayı heykeli dikilebilecek bir ilgi noktası olarak yapmanın potansiyelinden söz ediyor bu yazıda. Sonra zaten bir süre sonra Galatasaray Spor Kulübü bu adayı alıyor. Çünkü kulübün o dönem Bebek'te bir lokali var. Bu istimlakta yıkılması söz konusu olduğu için bu ada satın alınıyor. İlginç, yani bir kömür deposundan buraya kadar geliyor. Uzun bir zamanda şantiye halindeydi. Ben geçenlerde Boğaz vapuruyla geçerken fark ettim ki restorasyonu, onarımı tesislerin bir parçası tamamlanmış. Bir bölümü kullanılıyordu ama bir bölümde inşaat devam ediyordu. Bu da tartışmaya konu olan bir başka yapıdır, biliyorsunuz. Nait Sırrı bu Boğaziçi'nin metruk yapılarına çok üzülüyor ve bir tür bir kültürel miras, hatta biraz da böyle o dönemin ruhuna uygun da bir böyle milli gurur mirası olsun istiyor ve tarihi eserlerin restorasyonunu, onarımını, halka açılmasını sık sık yazılarında dile getiriyor. Örneğin Hisarların restorasyonu, onarılması ve halka açılması konusu yine yazılarında birkaç yazı boyunca işlediği bir mesele. Rumeli, Anadolu ve Anadolu Kavağı Hisarlarından bahsediyor. Bunlar hem şehrin tarihi için çok önemlidir. Biri Cenevizlilerden kalmıştır. Tamam, hani bu yüzden belki de üvey evlat muamelesi yapıyoruz ve bu yüzden onunla meşgul olmaya lüzum görmüyoruz belki de. Elbette bu haklı çıkarılabilecek bir düşünce değildir. Ama Yıldırım'ın eseri olan Anadolu Hisarı ve Fatih'in eseri olan Rumeli Hisarı'na neden bu kadar alakasızız diye sitem ediyor ve bunların elden geçirilmesi, onarılması ve uygun şekilde onarıldıktan sonra ziyarete açılması ile ilgili dileklerini de dile getiriyor. İlginç, bir yandan da tabii buna dair tartışmasına da devam ediyor. 1946 yılında bu Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı ve Anadolu Kavağı Hisarlarının metruk durumuna ilişkin şikayetleri. O dönem tabii bir onarılma gündemi var. Bundan bahsediyor Rumeli Hisarı'nın. Fakat dinleyiciler biliyorlardır. Orada Rumeli Hisarı'nda çok ilginç bir kale içi mahallesi var. Rumeli Hisarı'nın inşasından sonra bir süre sonra buralarda yerleşim başlıyor ve buraya yapılan yapılarda insanlar bir mahalle hayatı kuruyorlar ve burası da Kaleiçi Mahallesi olarak geçiyor. Buna bir el atmak lazımdır burası onarılacaksa diyor yazısında. 1947'de yazmış olduğu bir yazı bu. Diyor ki yine İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü gelip çatacağı sırada Hisar'ı bugünkü metruk halinde bırakmamak icap ettiği takdir edilir ve alelice bir şeyler yapmaya kalkışılırsa en büyük sorun üzerine taşan bu fakir Kaleiçi Mahallesi'dir. Bu ne olacak? Diyor. Biraz atlayarak aktarıyorum. Umarım ki diyor Fatih'in yükselttiği surlar arasında kübik modern binalar yapılmayacaktır diyor. Böyle kübik ve modern bina vaka henüz yok. Yok ama ahşap eski evler arasında ve arsasının gayet de arızalı oluşundan deniz cephesi 3 kota sahip eskimiş bir kargirimsi bina bu cepheden apartmanım tırak bir çehre taşımakta, kübikleri, modernleri kendi haline müjdelemektedir. Herhalde bu surlar ortasında ultramodern mimariye müsaade edilmeyeceğinin şimdiden karar altına alınması pek yerinde bir hareket olur. Kaldı ki bunu da kendim söyleyip kendim dinleyeceğimde zerre kadar şüphem yoktur. Zira yılı aşan bir zaman önce muhteşem tarihimizin pek kıymetli hatıraları olan bu Rumeli ve Anadolu Hisarlarının hüsnü muhafazalarından bir makamın mesul bulunması, lazımsa tamirlerinin yapılması hususunda bu sütunlarda yazdığım yazı üzerine yazıyı filan makamın okuyup falan makamın dikkatini celp ettiğine dair havadisler duymuş, bir müddet ümitlere kapılmıştım. Ne çare ki hisarlara hiçbir sahip çıkmadı. Aldanmıyorsam Cemal Paşa tarafından bir kere tamir edilen Rumeli Hisarı evvelce de olduğu gibi kendi haline terk edilmiş kaldı. En küçük alakadan mahrum bulunuyor diyor. Bir yandan da sistem etmekten geri durmuyor Nait Sırrı Ölik. Sahipsiz Kale isimli yazısında yazmış. Yani çok ilginç. Bir yandan hani bu modern kübik diye tabir ettiği yapılara karşı bir tırnak içinde rahatsızlığı, alerjisi var. Bunu da her fırsatta söylüyor ve bu surlar onarılacaksa, restorasyonu yapılacaksa, kale içi mahallesinde şimdiden daha modern apartmanlara benzer yapılara dönüşmeye başladı bazıları. Bunlar yıkılıp yerine kübik yapılar yapılmayacaktır umarım diye beklentisini söylüyor. Ki bu yazıdan birkaç yıl sonra 1953 yılında Celal Bayar'ın talimatıyla onarım hazırlıkları başlıyor. Zaten Mualla Eyüboğlu, Cahide Tamer ve Selma Emler öncülüğünde bunlar kamulaştırılıyor. Bu yapılar kamulaştırılıyor. Yapılan restorasyon projeleri kapsamında temizleniyor ve 50'li yılların ortasında bu restorasyon son hız devam ederken 1960'lı yıllarda ancak tamamlanıyor ve müze olarak açılıyor ki Mualla Eyüboğlu'nun bu işinin de dahil olduğu aralarındaki projelerini Işıl Çok Uğraş'la birlikte geçtiğimiz yıl bir söyleşide konuşmuştuk. Merak edenler oradan da dinleyebilirler. Kaleiçi Mahallesi gerçekten çok ilginç bir yer fakat maalesef yitip gitmiş bir kültürel miras. Bir dönem surların arasında kendiliğinden oluşuvermiş ve yıllara, yüzyıllara dayalı geçmişi olan bir mahalleyken bu onarım döneminde yıkılıyor. Yani tüm bu yazılar, bu tartışmalar, örneğin Topkapı Sarayı'ndaki kasırlara dair önerileri, Nahit Sırrı'nın Kaleiçi Mahallesi'ne dair beklentileri, önerileri de koruma, kültürel miras, restorasyon gibi konulara zaman içinde yaklaşımların ne kadar değiştiğine dair de bence çok ilginç bize konular sunuyor. Ve başka pek çok yazısı var ama sürenin sonuna geleceğiz. Bugün mümkün mertebe İstanbul'un bir turizm merkezi haline gelmesi için ihtiyaç duyulan turistik oteller, altyapı projelerine ilişkin, servis alanlarının iyileştirilmesine ilişkin, restorasyon koruma meselelerine ilişkin Nait Sırrı Örik'in ilginç yazılarına değinmeyi önemsedim. Boğaziçi Müzesi gibi bugün bile hala ihtiyacını ve anlamını koruyan çok hoş önerileri de vardı. Uzun uzun değinemediğim başka yazıları da var. Örneğin İstanbul Belediyesi'nin hudutları meselesine gelecek yazılarında çokça değiniyor. O dönem İstanbul Belediyesi'nin hudutları, sınırları daraltılmalı mıdır, genişletilmeli midir? Sayfiye'ye giden zaten yılın yarısında o evleri boş bırakıyor. Yani bir belediye sınırı içinde bir yer gibi bir muamele edilmelidir yoksa sınırlar bölünmeli ve başka bir idari yapılanma mı olmalıdır gibi ilginç tartışmaları var. İstanbul'un semtlerinin durumlarına oldukça detaylı yer veriyor. Konut sorununa yer verdiği ilginç yazıları var. Çünkü o dönem çok tartışmalı bu sayfiye evlerinin konusu. Yalnız yılın belli zamanlarında kullanıldığını, özellikle Marmara Denizi kıyılarındaki sayfiye evlerinin onun dışında boş kaldığını ve en az 10 bin boş konut olduğunu o dönem pek çok yazar dile getiriyor. Basında çokça tartışılan bir konu. Nait Sırrı buna çok ilginç bir öneri getiriyor. Öyledir çünkü sayfiyeden İstanbul merkeze o kadar toplu taşıma yok ki insanlar oradayken akşamları bir program olursa kaçırmak endişesiyle sayfiyede kışları yaşamamaktadırlar. Çünkü giderlerse şehirle alakaları kopacaktır. Öncelikle biz bu boş konutlarda sürekli yaşansın istiyorsak bizim toplu taşıma imkanlarını artırmamız ve düzenli ulaşımı teşvik etmemiz gerekmektedir diyor örneğin. Şehrin merkezlerinin birbirinden kopukluğundan şikayet ettiği yazıları var. Üsküdar'la ilgili, Boğaz köyleriyle ilgili, Beyoğlu ile ilgili beklentilerini, gözlemlerini aktardığı pek çok yazısı var. Ama ilginç bulduğum ve somut bu anlamda kentsel ya da mimari ya da kimi zaman kültürel önerilerini dile getirdiği yazılara mümkün mertebe yer vermeyi önemsedim. Merak edenler, İstanbul Yazıları derlendi ve basıldı. Ben Türk Tarih Kurumu'nun 2011 basımı olan kitabından faydalanarak bu yazıları sizlere aktardım. Bence Nait Sırrı'da keşfedecek çok şey var. Dahasını merak edenleri de kitaba yönlendirmiş olayım. Bu programın da böylece sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Açık Mimarlık'ı dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Very good. Great.
2: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serdar Önal, Beste Bereket Önal ve Mehmet Ova'ya teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo'dan herkese merhabalar. Saatlerimiz yine 12'yi gösteriyor. Güzel bir Perşembe günü. Şu Eylül ayı başında, daha doğrusu ortasındayız Okan. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Nasılsın, iyisin?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yine bir güzel bir haftanın, güzel bir konunun başlangıcını yapacağız.
1: Funkmatik ile. Bugün ne yapıyoruz? Stüdyonun kapılarını tamamen başka bir galaksiye, uzayın derinliklerini açıyoruz. Konumuz psychedelic funk. Funk'ın biraz daha deneysel yüzü diyebiliriz. Yani geleneksel klasik kalıpların yıkıldığı, biraz daha vah pedallarının çığlık attığı, işte analog sentezleyicilerin beynimizi yaktığı o uçuk kaçık döneme geçeceğiz.
0: Evet, yani sadece düz 4/4'lük ritim ve tertemiz bas yürüyüşüyle yetinmeyen, aslında böyle çok mükemmel asit kokan gitar, rock gitar sololarının olduğu, aynı zamanda bilim kurgu temalarının, işte rengarenk, kuralsız bir hayal gücünün birbiriyle kaynaştığı, aslında tamamen baktığımızda rock müziğin o psikodelik kafasıyla sokaktan gelen o funk groove'un çarpıştığı anlara gideceğiz.
1: Kesinlikle öyle. O zaman lafı uzatmadan direkt geçelim. Bu işin tohumlarını atan ve funk müziğini acid rock ile ilk kez buluşturan isimle Sly and the Family Stone ile açılış yapacağız. Arkasından da The Temptations'ın o meşhur psychedelic soul dönemi ve Otis'in pürüzsüz o gitar soloları gelecek. Uçuşa geçelim o zaman Yunus'cum.
0: Geçelim.

0: Devam ediyoruz. Apaçık Radyo'da Funkmatik sizlerle. Güzel bir giriş yaptık. Sağlam bir giriş yaptık aslında Okan. Sly and the Family Stone'dan I Want to Take You Higher ile stüdyoyu bayağı böyle şaha kaldırdık. Bir oynayışını gördüm hafiften.
1: Dedim.
0: Teşekkürler. Öyle. Buradan sevgiler, saygılar olsun kendilerine. Şunu dile getirmek istiyorum Okan aslında. Sly Stone'un 60'ların sonunda yaptığı şey tam bir devrimdi aslında baktığımızda. Bir yandan o ağır funk ritmi var. Gayet güzel, gayet böyle oturaklı. Diğer yandan da Jimi Hendrix vari böyle fuzz gitarlar ve wah pedalları var.
1: Kesinlikle şöyle diyebiliriz aslında. Rock dinleyicisiyle funk dinleyicisini aynı potada eriten bir şarkı dinledik, bir grup dinledik.
0: Turgut Özal gibi diyebilir miyiz? Sağ ve saygı.
1: Doğrudur, doğrudur efendim. Sonrasında ne yaptık? The Temptations'tan Cult 9 dinledik. Normalde aslında takım elbiseli, çok şık vokaller yapan bir Motown grubunun prodüktör değişikliğiyle Norman Whitfield'de sayesinde bir psychedelic rock, karanlık ve bol efektli bir yola girmesi inanılmaz bir dönüm noktası olmuş.
0: Aynen ve bloğu Shuggy Otis'in O Rüya gibi parçası Strawberry Leather 23 ile kapattık. Bu parça gerçekten çok böyle ilginç bir parça. Ritim kutuları, ters çevrilmiş gitar kayıtları ve o uzaylı hissiyatıyla psychedelic funk'ın en naif, en gizemli mücevherlerinden biri. Dinleyenler de onu hissetmiştir diye tahmin ediyorum aslında.
1: Bence de hissetmişlerdir. Şimdi ne yapalım o zaman? Bu işin tam merkezine geçelim. Çekirdeğine geçelim. Psychedelic funk dendiğinde anayasayı yazan adamların, George Clinton ve ekibinin yani P-Funk ordusunun gemisine bineceğiz Yunus. Parliament ve Funkadelic ile devasa bir uzay gemisine indiriyoruz.
0: Sadece şunun altını çizmek istiyorum. George Clinton deyince şurada.
1: Burada kesinlikle.

0: Yani diyecek bir şey bulamıyorum Okan. Şu an dinleyenler de muhtemelen inanılmaz böyle bir bloğun ardından nefes alıyordur rahatça. Funkadelic'in marşı One Nation Under a Groove ile girdik bloğa. Çok sert, net bir giriş yaptık. Ve demin de bahsettik ya Okan, dedik işte George Clinton şuradadır her zaman.
1: Kesinlikle.
0: Ya gerçekten George Clinton'ın vizyonu inanılmaz. R&B'nin o romantik kalıplarını alıp uzaylılara, çizgi roman estetiğine ve ağır gitar sololarına resmen batırıyor, marine ediyor. Yani bu insanlar funk müziği kelimenin tam anlamıyla kendi gezegenlerine taşımışlar zamanında. Gerçekten çok ilginç.
1: Kesinlikle çok güzel bir yorum oldu aslında Yunus'cum.
0: Biraz böyle pasif agresif söyledim. Neden öyle oldu bilmiyorum. Heyecanlandım çünkü.
1: Ama
0: Blok inanılmazdı.
1: bunun gerektirmiş olduğu bir yorumla devam ettin zaten.
0: Teşekkür ederim.
1: %100 katılıyorum. Sonrasında çaldığımız Parlament parçası Flashlight da müthiş bir
0: Flashlight
1: parçadır.
0: gayet iyi, gayet iyi.
1: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. O şarkıdaki bas yürüyüşü aslında gerçek bir bas gitar değil. Burnie Worrell'ın Minimoog sentezleyicisiyle çalmış olduğu bir bass line diyebiliriz. Bas frekanslarına bambaşka bir elektronik boyut katmış.
0: Güzel de katmış ve Bootsy Collins diyorum.
1: Üf.
0: Bu şu anki bulunduğumuz tırnak içinde uzay gemisindeki farklı bir yolcudur. En havalı yolcudur yıldızlı gözlükleriyle. Kendisinden I Would Rather Be With You'yu dinledik. Yani inanılmaz uzay bas gitarı ve vokaliyle gerçekten psikodelik bir funk yolculuğuna çıktık.
1: Kesinlikle.
0: Parça gerçekten çok iyiydi.
1: Müthiş bir parçaydı. Şimdi rotamızı günümüze kıralım biraz daha. 70'lerdeki bu uçuk vizyon günümüz prodüksiyonlarında hala devam ediyor aslında Yunus'cuğum. Çok sevdiğimiz sanatçılarla birlikte Childish Gambino ve Thundercat ile yine o analog uzaylı tuhaf ruh bugün onların ellerinde, onlarla devam edeceğiz.
0: Edelim çünkü çok güzel isimler var. Thundercat var. Şuradadır o da.
1: Kesinlikle.
0: Unknown Mortal Orchestra. O da çok ilginçtir.
1: Bayılırım.
0: Gelsinler.
1: Gelsinler.

0: Apaçık Radyo'da Funkmatik ile berabersiniz. Biz de sizlerle beraberiz. Yaklaşık bir saati geride bırakmak üzereyiz. Childish Gambino'dan geldi Redbone parçası ki bu parçayı az önce dinledik. Yani diyeceksiniz ki bu parça o parçaydı. Evet, bu parça o parçaydı. Bootsy Collins'e saygı duruşu niteliğinde bir parça dinledik. Günümüzde de bu tuhaf diyeceğimiz ruhu hissettiren bir parçaydı Okan.
1: Kesinlikle. Ardından ne yaptık? Bas gitarın günümüzdeki virtüözü Thundercat'ten Dem Changes dinledik. Altı telli bas gitarıyla, retro fitlerle ve oyun bas sözlerle funk'ı ne kadar özgürleştirdiğini gördük Yunus'cum. The Blue Unknown Mortal Orchestra'dan Honey Bee ile kapattık. İşin biraz daha böyle indie rock, kirli psikodelik lofi sularına kaydık hafifçe.
0: Evet, kısa bir bilgi vermek isterim mesela. Honey Bee'nin klibi de çok güzeldir. Gergin bir kliptir.
1: Evet.
0: Çizgi bir kliptir. Gergin bir kliptir, tatlıdır. Yavaştan toparlamak gerekirse Okan'cığım, bugün funk'ın sadece büyük pürüzsüz disco topları altında değil, aslında zihni zorlayan efektler ve acid rock estetiğiyle de ne kadar güçlü bir müzik olduğunu sen, ben ve bütün Apaçık Radyo dinleyicileri dinledi.
1: Kesinlikle. Keyifli bir hafta oldu yine her zamanki gibi. Ama bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz. Evet. Maalesef. Evet. Haftaya yine yepyeni bir Funkmatik yayınıyla güzel bir listeyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere diyeyim.
0: Evet, haftaya görüşeceğiz. Dolayısıyla bugünlük bizden bu kadar, Okan'ın dediği gibi. Yayına emeği geçen herkese, Okan'a, bana, Apaçık Radyo çalışanlarına ve siz dinleyicilere çok teşekkür ederiz. Haftaya çok güzel bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Kapanışı funkadelikle yapacağız. Can You Get To That ile. Zihniniz açık, ritminiz bol olsun diyoruz. Çok güzel cümleymiş bu arada. Hoşça kalın.

Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Eklektik Drinks. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sail Express.
2: Let's go.

Hoş geldiniz Abaç Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Sail Express programına hoş geldiniz. Bu programda insanların K-pop'a karşı olan önyargılarını kısıtlandırmaya çalışacağım. İlk K-pop'un tarihinden biraz bahsedip bu programın konusuna geçeceğim. K-pop'un geçmişi, müziğin ve sektörün zamanla geçirdiği değişimleri göstermek amacıyla farklı jenerasyonlara ayrılır. Her dönem kendine özgü sanatçıları ve müzik anlayışıyla K-pop'un gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Birinci jenerasyon 1990'lardan 2000'lerin başına kadar. K-pop'un bugünkü yapısının şekillenmeye başladığı dönem. HOT, SES, G.O.D ve Such Skies gibi gruplar bu dönemin öne çıkan isimlerinden. İdol gruplarının oluşturduğu sistem bu yıllarda gelişmeye başlamıştır. İkinci jenerasyon 2000'lerin ortasından 2012'ye kadar. K-pop'un Kore sınırlarının dışına çıkıp özellikle Asya ülkelerini daha fazla tanınmaya başladığı dönemdir. TVXQ, Kara, 2PM, FX ve BEAST gibi gruplar bu sürece katkıda bulunmuştur. Üçüncü jenerasyon ise 2012'den 2017'ye kadar devam etmiştir. İnternet ve sosyal medyanın etkisiyle K-pop'un dünya çapında tanırlığı büyük ölçüde artmıştır. BTS, EXO, Blackpink, Twice ve Seventeen gibi gruplar uluslararası başarılar elde ederek K-pop'un küresel müzik sektöründeki yerini güçlendirmiştir. Dördüncü jenerasyon ise 2018'den 2022'ye kadar. Bu dönemde K-pop uluslararası müzik dünyasında çok daha güçlü bir konuma gelmiştir. Stray Kids, ATEEZ, TXT, ITZY, Idol ve aespa gibi gruplar öne çıkmıştır. Sosyal medya, dijital platformlar ve çevrim içi içerikler sayesinde sanatçılar dünyanın farklı bölgelerindeki hayranlara daha kolay ulaşmıştır. Beşinci jenerasyon ise 2022'den günümüze kadar olan dönem. Günümüze devam eden bu dönemde K-pop'un küresel etkisi giderek büyümektedir. RIZE, AYLE, TWICE, BABYMONSTER ve BOYNEXTDOOR gibi yeni gruplar sektöre katılmıştır. Dijital platformlar ve kısa video içerikleri yeni sanatçıların hızlı şekilde tanınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bugünkü programda karşınıza çıkacak şarkılar K-pop'un 4. jenerasyonundan parçalar olacak. Bu dönem K-pop'un uluslararası alandaki etkisinin daha da güçlendiği ve dijital platformların büyük önem kazandığı bir dönem. Stray Kids, TXT, ITZY ve aespa gibi gruplar farklı müzik tarzları ve güçlü performanslarıyla bu jenerasyon öne çıkan isimleri arasında yer almaktadır. İlk parçamız TXT veya Tomorrow by Together'ın enerjik ve deneysel şarkılarından Tinayres. TXT 5 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Subin, Yeonjun, Bomgyu, Taehyun ve Hyunin Kai ve grup 4 Mart 2019'da çıkış yaptı. Tinayres, grubun The Name Chapter Temptation mini albümünde yer alıyor ve albüm 27 Ocak 2023'te yayımlandı. Afrobeat ve hip-hop etkileri taşıyan şarkı, özellikle sosyal medyada ve hayranlar arasında popülerleşerek TXT'nin sevilen B-side parçalarından biri oldu. Tomorrow by Together veya TXT'den Tinayres geliyor.

TXT grubunun Tinnitus şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız NMAX'in güçlü vokallerini ve karanlık atmosferini taşıyan Heavy Serenade. NMAX 6 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Lily, Haewon, Soyeon, Bae, Jiwoo, Hyojin ve grup 22 Şubat 2022'de çıkış yaptı. Heavy Serenade grubun Heavy Serenade single'ında yer alıyor ve albüm 11 Mayıs 2026'da yayımlandı. Güçlü vokalleri ve dramatik sesi sayesinde özellikle NMAX hayranlarının dikkatini çeken parçalardan biri oldu. NMAX'den Heavy Serenade geliyor.

NMAX grubundan Heavy Serenade parçasını dinledik. Şimdi sırada Enhypen'ın en bilinen şarkılarından Drunk Dazed var. Enhypen'ın üyeleri Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunwoo ve Nikki. Grup bu senenin başında aslında 7 kişiydi. Hee-sung 7. üyeleri olarak. Ancak maalesef gruptan ayrıldı ve Evan adıyla solo çalışmaları yapmaya başladı. Bu birçok hayranın bunu protesto etmesine ve kötü hissetmelerine sebep oldu. Tabii Hee-sung'un bu parçada hala bir yeri var. Grup 30 Kasım 2020'de çıkış yaptı. Drunk Dazed grubun Border Carnival mini albümünde yer alıyor ve albüm 26 Nisan 2021'de yayınlandı. Şarkının yoğun elektronik altyapısı, vampir temalı müzik videosu ve güçlü koreografisi onu Enhypen'ın en ikonik parçalarından biri haline getirdi. Enhypen'dan Drunk Dazed geliyor.

ENHYPEN grubundan Drunk Dazed şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız NewJeans'in çıkış döneminin en önemli parçalarından Attention. NewJeans 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Minji, Honey, Danielle, Herin ve Hyein. Grup 22 Temmuz 2022'de çıkış yaptı. Ancak son yıllarda şirketleriyle yaşadıkları hukuki bir sorun nedeniyle çok aktif değiller. Ve bu sorunlar nedeniyle de Danielle şirket tarafından gruptan atılmıştır. Attention, grubun ilk EP'si NewJeans'de yer alıyor ve EP 1 Ağustos 2022'de yayımlandı. Şarkının sade prodüksiyonu, 2000'ler R&B etkileri ve farklı tanıtım tarzı sayesinde NewJeans çok kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. NewJeans'den Attention geliyor.

NewJeans grubundan Attention parçasını dinledik. Şimdi sırada ATEEZ'in güçlü ve karizmatik şarkısı Ice On My Teeth var. ATEEZ 8 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Hongjoong, Sunghwa, Yeonho, Yeosung, Sun, Mingi, Wooyoung ve Jungho ve grup 24 Ekim 2018'de çıkış yaptı. Ice On My Teeth grubun Golden Hour Part 2 mini albümünde yer alıyor ve albüm 15 Kasım 2024'te yayımlandı. Hip-hop ve elektronik elementlerini birleştiren şarkı özellikle güçlü sahne performanslarıyla dikkat çekti. ATEEZ'den Ice On My Teeth geliyor.

80s grubunun I Saw My Teeth şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeniden dinleyeceğimiz NMAX grubunun farklı müzik türlerini birleştiren Dice şarkısı. Dice, grubun ikinci single albümü Entwurf'da yer alıyor ve albüm 19 Eylül 2022'de yayımlandı. Caz, pop ve hip hop gibi farklı tarzları bir araya getiren şarkı, NMAX'in mix pop olarak adlandırılan deneysel müzik tarzını göstermesiyle tanındı. NMAX'den Dice şarkısı geliyor.

NMAX grubundan Dice şarkısını dinledik. Şimdi sırada yeniden dinleyeceğimiz Enhypen grubunun karanlık atmosferli Bloody Paradise parçası var. Bu şarkıda Hisan geri almıyor maalesef. Bloody Paradise grubun This in Bliss albümünde yer alıyor ve albüm 21 Ağustos 2026'da yayınlandı. Şarkı Enhypen'ın vampir ve karanlık fantezi temalarıyla özdeşleşen müzikal dünyasını devam ettirmesiyle hayranların ilgisini çekti. Enhypen'dan Bloody Paradise geliyor.

ENHYPEN'ın Bloody Paradise şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız IVE'ın çıkış şarkısı Eleven. IVE 6 kişilik bir kız grubu olarak 1 Aralık 2021'de çıkış yaptı. Üyeleri Gail, Yujin, Ray, Wonyoung, Liz ve Lisa. Eleven grubun ilk single albümü Eleven'de yer alıyor ve albüm 1 Aralık 2021'de yayımlandı. Akılda kalan nakaratı, ritmik yapısı ve güçlü koreografisiyle şarkı kısa sürede hit oldu ve IVE'ın başarılı çıkışını sağladı. IVE'dan Eleven şarkısı geliyor.

IVE grubunun Eleven şarkısını dinledik. Şimdi sırada Stray Kids'in güçlü hip-hop etkili parçası Walking on Water var. Stray Kids 8 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Pang Chan, Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Sungmin ve Ayan. Ve grup 25 Mart 2018'de çıkış yaptı. Walking on Water grubun Hop özel albümünde yer alıyor ve albüm 13 Aralık 2024'te yayımlandı. Güçlü rap bölümleri, ağır basları ve kendine güvenen sözleriyle şarkı Stray Kids'in karakteristik sesini yansıtan parçalardan biri oldu. Stray Kids'den Walking on Water geliyor.

Stray Kids'den Walking on Water şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız ITZY'nin güçlü ve özgüvenli parçası Gold. ITZY 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong ve Yuna ve grup 12 Şubat 2019'da çıkış yaptı. Gold, grubun aynı isimli Gold albümünde yer alıyor ve albüm 15 Ekim 2024'te yayımlandı. Güçlü vokalleri, rock ve pop etkileri ve özgüvenli mesajıyla şarkı ITZY'nin enerjik tarzını devam ettirdi. ITZY'den Gold şarkısı geliyor.

ITZY'den Gold'u dinledik. Şimdi sırada yeniden dinleyeceğimiz grup olan Stray Kids'in güçlü rap parçalarından Hall of Fame var. Hall of Fame grubun Five Star albümünde yer alıyor ve albüm 2 Haziran 2023'te yayımlandı. Özellikle grubun 3 üyeden oluşan prodüksiyon grubu Three Racha'nın prodüksiyon ve rap çalışmalarıyla dikkat çeken şarkı, Stray Kids'in başarılarını ve kendilerine olan güvenlerini anlatan sözleriyle hayranlar arasında sevildi. Stray Kids'den Hall of Fame geliyor.

Stray Kids grubunun Hall of Fame şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız aespa'nın eğlenceli ve modern pop sesiyle şarkısı Kiss and Tell. aespa 4 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Karina, Giselle, Winter ve Ning Ning ve grup 17 Kasım 2020'de çıkış yaptı.

Aespa grubundan Kiss and Tell şarkısını dinledik. Ve bu radyo saatimizin son şarkısı bir K-Rock grubu olan Extraordinary Heroes'un Happy Death Day şarkısı. Extraordinary Heroes, 6 Aralık 2021'de çıkış yapan JYP Entertainment'a bağlı 6 üyeli bir erkek grubudur. Üyeleri Ganil, Jungsu, Gaon, Odi, Jeonhan ve Juyeon'dur. Ancak Gunil bu sene gruptan ayrılmıştır. Happy Death Day, grubun 6 Aralık 2021'de yayınlanan ilk dijital single'ıdır ve aynı zamanda çıkış şarkılarıdır. Şarkı, doğum günü gibi mutlu olması beklenen bir günü alaycı ve karanlık bir şekilde ele alan rock sesi ile dikkat çekti. Grubun güçlü enstrüman kullanımı ve enerjik performansı sayesinde Happy Death Day, Extraordinary Heroes'un müzikal tarzını tanıtan önemli şarkılarından biri oldu. Extraordinary Heroes'dan The Happy Death Day geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Extraordinary Heroes'un Happy Death Day şarkısını dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere, herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.
0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana Açık Radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba, bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emine Hacer Yiğitler ve Şener Şükrü Yiğitler'e teşekkür ederiz.
5: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında konuğumuz Buket Cengiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seval Hocam.
0: Buket Cengiz'le birlikte geçen hafta başladığımız programımıza devam ediyoruz. Geçen hafta Buket Hoca'nın 1960'lardan günümüze edebiyatımızda Kent Hakkı romanları üzerine konuşmaya başlamıştık. Onun Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan bu çalışması alana çok büyük bir katkı sağlıyor ve aslında İstanbul ve İstanbul'un serüvenini yaşayan başka şehirler üzerinden de tartışılması gereken çok önemli sorular soruyor bu kitap. İlk programımızda işte kent hakkını, göçmenleri ve göçmenlerin yarattığı kültürü ve bu kültür karşısındaki refleksleri konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde biraz artık kent hakkı romanlarına gireceğiz. Değil mi hocam? Hoş
1: Evet,
0: geldiniz
1: evet,
0: tekrar.
1: evet. Çok teşekkür ederim Söyle Hocam. Evet, şimdi
0: Evet.
1: artık romanlardan konuşmaya
0: Evet,
1: başlayalım.
0: romanlardan konuşmaya başlayacağız. Ve tabii ki böyle bir şey söz konusu olduğunda Orhan Kemal'siz olmaz, değil mi? Çok
1: Evet.
0: dinleyicimizin de aklına gelmiştir
1: Tabii.
0: muhtemelen ilk
1: Onlar da
0: programı.
1: okudukları.
0: Evet, ilk programı da dinledilerse. Hani Orhan Kemal'in Gurbet Kışları romanında göçmenler geleceğin şehirlileri ve işçi sınıfının üyeleri olarak sunuluyor.
1: Evet.
0: Romanın okuryazarlık, sınıf bilinci ve şehirleşme
1: Aha,
0: arasında kurduğu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz siz çalışmanızda?
1: evet. Orhan Kemal tabii bir sosyalist ve kentleşme, göçmenlerin kentleşmesi süreci, onların kentteki yeri, sınıfsal konu vesaire bunlarla ilgili gerçekten çok ilginç, derin yaklaşımları var. O nedenle bu Gurbet Kuşları boşuna bir klasik olmuyor yani o roman. Gerçekten çok önemli bir roman. Gurbet Kuşları'nda kentleşme meselesini iyi göçmen, kötü göçmen zıtlığı üzerinden odaklandığını düşündüm ben. Bir yanda kente tutunabilmek için etik ilkeleri ihlal etmekte sakınca görmeyen oportünist göçmen stereotipini buluyoruz romanda. O karakterler var. Diğer yanda da baş karakterimiz tabii ki dürüst, terbiyeli, çalışkan göçmen. Özellikle okuma yazma öğrenip görgü bilgi edinerek kente uyum sağlamaya çalışan biri. Yani o iyi göçmen, kötü göçmen zıtlığını çeşitli karakterler üzerinden işliyor ve iyi göçmen ana karakterimiz. Kente uyum sağlamaya çalışan biri, okuma yazma öğrenmeye çalışıyor, gazete kitap okuyacak ve kendini yetiştirecek terbiyeli, çalışkan, dürüst. Yani bir şekilde baktığınızda evet Orhan Kemal bu romanda bir yandan tek tip bir kentlileşme anlayışına sahip gibi görünebilir. Hani ilk program daha önce konuştuğumuzda demiştik hani halk kültürünün ögeleri kentli kültürüne ne kadar adapte etmesine izin verilebiliyordu, bekleniyordu göçmenin. Hani bu konuda Orhan Kemal'in de belki hani tek tip bir kentleşme anlayışına sahip olduğunu düşünebiliriz. Ama yani elitistlerinki gibi ama elitistlerden çok çok farklı bir perspektifi var. Bu çok önemli bir ayrım. Elitistlere göre göçmen kentlileşse de kentte ikinci sınıf vatandaş olacak. Orhan Kemal ise göçmenin proletaryanın bir üyesi olarak kentlileşip kentin eşit bir sakini olma potansiyeline vurgu yapıyor. Bu da proletaryanın bilinçli, eğitimli, gazete okuyan, kitap okuyan çok farklı bir üyesi. O elitistlerin vesaire yarattıkları stereotipten. Çünkü zaten kitapta da var. Evet hani işte etik ilkeleri ihlal etmekte sakınca görmeyen oportunist göçmen stereotipinden çok farklı bir göçmen profili.
0: Evet. Tabii onun arkasından Muzaffer İzgü var.
1: Evet.
0: Palodayı ve İki Öküz romanında kent hakkı meselesini bu sefer vatandaşlık hakları ile birlikte
1: Evet.
0: tartışıyorsunuz. Roman hukuken vatandaş olmakla haklardan gerçekten yararlanabilmek arasındaki farkı mizah aracılığıyla nasıl görünür kılıyor? Bir de sanki mizahsız olmaz mı bu?
1: Çok güzel soru. Evet. Yani Muzaffer Üzgü zaten bu kadar özel bir yazar yapan değil mi? O çok güçlü mizahı. Gerçekten çok çok zekice bir mizahı var. Bu romanda da yine diğer romanlarında olduğu gibi çok önde. Bu romanın merkezinde vatandaşlık haklarının nasıl kağıt üzerinde kaldığı, köylünün, garibanın özellikle de doğuluysa kendisini nasıl da vatandaş gibi hissedemediği var. Çok ilginç bir yaklaşım, çok çok ilginç, hassas bir yerden yakalamış Muzaffer Üzgün. Halo, romanın baş karakteri Halo ve oğlu Doğu'nun ücra bir köyünden İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Mesela ilk duraklarından olan bir kasabada gördükleri bir parktaki bankta oturmaya bile cesaret edemiyorlar. Bilmiyorlar çünkü mesela bankta oturmak belki ücrete tabidir. Cesaret edemiyorlar. Zaten paraları yok. Yok, çok çok çok kısıtlı. Onları yol boyunca idare edecek kadar çok çok kısıtlı bir bütçeleri var. Ve bir banka bile oturmaya cesaret edemeyen vatandaş. Oysa ki o parklar, o banklar o vatandaşın da vergisiyle, hepimizin vergisiyle orada, değil mi? Yani vatandaş kavramını burada tırnak içine almak gerekiyor yani. O vatandaş parkta gördüğü banka oturma hakkının olup olmadığını bile bilmiyor. Ve oturmuyor, oturamıyor, cesaret edemiyor. İstanbul'da inşaatlarda iş bulmak, pardon, bir şey mi ekleyecektiniz hocam?
0: Ha, yok yok, buyurun devam edin.
1: Sonra İstanbul'a varıyorlar işte. İlginç bir yolculuk sonucu. Orada mesela ilk kez işte kamusal alanda tuvalet kullanıyorlar vesaire. Çok çok çok hoş, çok zekice detaylarla Muzaffer Üzgü devam ettiriyor bu yolculuğu. Ondan sonra işte varıyorlar İstanbul'a ve inşaatlarda iş bulmak konusunda birilerine danışıyorlar işte. Hani sokakta falan insanları birazcık daha hani yüzü yumuşak gördükleri insanları falan bir şeyler sormaya cesaret edebiliyorlar zaten sadece. Ve o konuştukları kişilerden birisi de diyor ki hani iş ve işçi bulma kurumu var, oraya gidin danışın. Hani bunlar soruyor, nasıl yani kurum, kurum yani o ne demek, hani kurum o nasıl bir yer yani, öyle müdürü falan mı var yani oranın falan. Evet diyor adam, işte o burası bir kurum, vatandaşlar diyor. O da diyor ki öyle müdürlü yerlere biz gidemeyiz oğlum, biz korkarız diyor. Ve o kuruma gitmeye cesaret edemiyor yani, kurum kurum olduğu için, orada bir müdür olduğu için oraya gitmeye cesaret edemiyor. Sonra mesela çok benim için romanın en vurucu kısımlarından biri Halo ve oğlu, işte otelde kalacak paraları yok, dediğimiz gibi ceplerinde çok çok kısıtlı bütçeleri var ve işte bir şekilde birileri, yine o konuştukları birilerinin tavsiyesi üzerine hani Sirkeci Garı'nda sabahlamaya karar veriyorlar. Hani orada sanki tren bekliyormuş gibi yaparak orada sabahlayacaklar. Ve işte 9 sayfa süren muhteşem bir pasaj bu. İçeri girdikleri anda Halo aynı şu şekilde şunu söylüyor. Oradan alıntılıyorum. Amanın oğul, bura hükümetin ayağının ucuna bas. Daha girdikleri anda ve daha sonra işte neyse, orada uyumaya çalışırlarken orada çalışan nöbetçiler bunlara diyor burada uyumak yasak. Uyukladıkları anda bunları uyarıyor vesaire. Ve o çok çok başarılı, çok gerçekten duygusal boyutunun da çok derinlikli verildiği çok özel bir kısım romanda. Sonra romanın daha ileriki bir bölümünde de Halo ile oğlunun kaldıkları şantiyeye resmi bir evrak bırakılıyor. Bunlar buluyor bu evrağı ve büyük bir panik içinde, tabii okuma yazma bilmedikleri için hani içinde ne yazıyor çok merak ediyorlar, çok korkuyorlar, endişe içindeler. İşte çıkıyorlar şantiyeden, bir kahveye gidiyorlar ve işte orada kravatlı birine, kravatlı bir orada eğitimi simgesi, hani ona soruyorlar, rica ediyorlar bunu okur musunuz bize diye. O kişi de okuyor, diyor ki hani bu belgede sizin belediyeden çağrıldığınız yazıyor. Neyse kalkıyorlar, gidiyorlar yine tabii çok büyük bir panik içinde belediyeye. Daha kapıda sordukları sorulardan, işte hani yanlış soruları soruyorlar, işte nereden gireceklerine dair vesaire, artık neyse. İçeride şapkalarını çıkarmadıklarından dolayı falan çeşitli aşağılamalarla karşılaşıp bir şekilde en sonunda ilgili kişiye ulaştıklarında çalıştıkları şantiyede geceleri kalmalarının uygun olmadığına dair bir bilgilendirme için çağrıldıklarını anlıyorlar. Tabii şaşkına dönüyorlar. Çünkü bu şantiyedeki yaşam koşulları köylerindeki yaşam koşullarından daha kötü değil. Yani o da onun çok uzak ücra köyündeki yaşam koşullarından daha kötü değil. Ve şaşkına dönüyorlar bunun karşısında. İşte bu tür örneklerle, dediğim gibi kara bir mizahla roman boyunca karşılaşıyoruz. Evet.
0: Evet. Şimdi yine bir müzik arası verelim, sonra devam edeceğiz.

0: Merhaba tekrar. Ben Seval Şahin. Günün ve güncelin edebiyatında Buket Cengiz'le birlikte 1960'lardan günümüze edebiyatımızda Kent Hakkı romanlarını konuşuyoruz. Bu hafta ikinci programımız. Programımızın bu haftaki ilk bölümünde Kent Hakkı romanlarını, Gurbet Kuşlarını ve Muzaffer
1: Allah'a
0: İzgün'ün Haladayı ve İki Öküz romanını konuştuk. Şimdi yine belki dinleyicilerimizin de bu meseleyi konuşurken aklına gelecek şüphesiz edebi eserlerden birisi Latife Tekin'in Bercic, Krist'in Çöp Masallarına geçeceğiz. Yani bu eser göçmenlere dışarıdan bakan ilerlemeci şehirleşme anlayışına itiraz ediyor. Çok çok etkileyici bir eser bence, yani bizim edebiyatımızın en şahane kitaplarından biri olduğunu düşünüyorum. Her okuduğumda da çok etkiler beni, yani her şeyle gerçekten. Sözlü kültürün, masalın ve gerçeküstü unsurların kullanılması gecekondu sakinlerinin dünyasını anlatmak için nasıl bir imkan sağlıyor? Yani aslında biraz önce Haladayı'nın mizahından aslında burada başka bir daha koyu bir mizaha geçiyoruz, değil mi?
1: Şimdi maniler, işte özdeyişler, ninniler, masallar, bütün bunlar bir şekilde romana giriyor zaten. Başlangıcında, romanın ilk cümlesinde hani işte şu koşullarda, şurada şu kadar ev yapıldı falan, hani o cümlede bile zaten masalsı bir hava var. Ve roman boyunca işte o maniler, şunlar bunlar sadece bir gönderme gibi değil, zaman zaman direkt olarak da karşımıza çıkıyor. Yani romanın hem biçiminde var hem içeriğinde var diyebiliriz. Sözlü kültür. Hatta sözlü kültür göndermesi çok açıktan, mesela bir yerde sözlü kültür edebiyatı gibi bir laf da geçiyor. Mesela Lado isminde bir karakterin çalışmasına referansla. Dolayısıyla o açıdan zaten bu biçimsel özelliklerle, sadece içerik değil, biçimsel özellikleriyle de bu roman alternatif kentlilik biçimlerinin var olabileceğini göstermiş oluyor. Bu açıdan çok önemli zaten. Onun dışında romandaki mizaha daha odaklandığımızda, bunun içinde işte kadınların burada aradıkları yeni kimlikten tutun da işte radikal solcularla göçmenlerin ilişkileri, iletişimleri ya da iletişimsizlikleri vesaire, birçok alanda çok zekice yine bir mizahla karşılaşıyoruz. Özellikle bu solun göçmenlerle ilişkisi bağlamında, mesela ben bu gecekondu halkını politize etme ve onlarla ortak bir dil bulma çabasındaki başarısızlığın hani mizahla çok çok çok çok başarılı biçimde işlendiğini düşündüm. Mesela küçük bir alıntı paylaşmak isterim. Romanda bu konuda yer alan mizahi eleştiriye dair çok sevdiğim pasajlardan biri. Şöyle diyor: Çiçektepe'de çöp yolundaki işçilerin sınıf olduğu, sendikanın fabrikaları işçilerin üstüne yaptıracağı duyuldu. İşçilerin dünyayı yerinden oynatacak bir güçlerinin bulunduğuna dair laflar yayıldı. Kondular, Kara Hasan'ın grev yerinde asılı duran bezlerde yazanları açıklamasından sonra da çöp yolundaki fabrikalarda dolaşan türlü türlü hikayelerin, fabrika sahipleriyle ilgili efsanelerin, işçi adetlerinin, türkülerinin duyulmadık lafların salgınına uğradı. Şimdi gördüğünüz gibi Çiçektepe'liler tamamen bambaşka kavramlarla tanışıyorlar burada, Çiçektepe'deki gecekonduda yaşayan göçmenler. Mesela daha önceki sayfalarda biliyoruz, sendika kelimesinin sandıktan geldiğini sanıyorlar mesela. Sınıf gibi yeni bir kelimeyle karşılaşıyorlar, kafaları karışıyor. Yani solcularla aralarında bir nevi dil bariyeri var ve solcular önce bunu aşmaları gerektiğini anlayamıyorlar ve dolayısıyla da gerçek bir iletişim kurulamıyor aralarında.
0: Evet, benim Latife Tekin'le kişisel bir anım var. Ben de onu anlatayım hazır
1: Evet,
0: buradayken.
1: çok seviniriz.
0: Latife Tekin'le birlikte biz bir araya gelmiştik ve bugünkü Sanayi Mahallesi'nde birlikte dolaşmıştık ve ben ona Berci Krist'in Çöp Masallarındaki Çiçek Tepe'yi sormuştum. Evet, o da bana Berci Kristin Çöp Masallarını yazarken Sanayi Mahallesi'nde nerelerden bahsettiğini tek tek göstermişti. Böyle
1: Çok
0: böyle
1: güzel.
0: güzel bir anımız olmuştu ve sonrasında da tam da sizin bu kitapta da bahsettiğiniz iletişim kuramama meselesini
1: Evet.
0: konuşmuştuk birlikte. Çünkü hep bir öğreten var,
1: Evet.
0: yani
1: Evet.
0: hiyerarşi var.
1: Evet.
0: Sürekli bir öğreten var. Yani o öğretenin kim olduğu, kendisini devrimci olarak mı tanımladığı ya da işte ne bileyim ne şekilde tanımladığı önemli değil. Çünkü sonuçta kendisini öğreten olarak tanımlıyor.
1: Yukarıda. Evet, evet, evet.
0: Bu büyük öğretenin altında diğerleri de öğrenecek olanlar hep. Ve bu
1: Evet.
0: hiyerarşinin ne kadar rahatsız edici olduğunu ve yazarın kendi senin de bu noktada önemli bir işlevi olduğunu söylemişti.
1: Evet.
0: Nitekim yine Sabancı Üniversitesi'nde kendisiyle yaptığımız bir konuşma var. Dinleyicilerimiz yine buna da YouTube'dan Sabancı Üniversitesi'nin İstanbul Politikalar Merkezi'ndeki sayfasından
1: Tamam.
0: ulaşabilirler YouTube'da. Orada da yazarın kendisine tamamen burada yani yoksulun sesi olmaya adadığını ve böyle üstten bakan bir dil kurmanın hep bir rahatsız ediciliğinden çok güzel bir şekilde bahsetmişti. Yine siz de muhtemelen dinlemişsinizdir pek çok kez Latife Tekin'i. Onun o yoksullara dair kurduğu anlatısı ve yazarın oradaki alması gereken pozisyonu açıklaması da ben hep çok açık, yani eserleri kadar etkileyici bulurum açıkçası, ki sizin de hani kent hakkı, yani herkesin hakkını gösterebilmek de önemli geliyor bana. Çünkü yoksulluğu anlatırken de tepeden tepeden anlatmak, ki
1: Tabii.
0: bugün işte konuştuğumuz ne Muzaffer İzgü'de, ne Latife Tekin'de, ne de Orhan Kemal'de ortak olan şey de bu sanırım, değil mi? Onları sizin kent hakkı romancıları, değil mi, arasına
1: Evet.
0: sokmanız da bu
1: Tabii.
0: dili hiç inşa etmemiş olmaları bir ortaklık
1: Çok
0: içinde de, değil mi? Böyle
1: güzel
0: bir
1: bir
0: dil
1: nokta.
0: inşa etmiyorlar.
1: Çok güzel bir nokta hocam. Yani şimdi tabii çok ayrıntıya giremiyorum program çok uzamasın diye. Benim kitapta mesela direkt Maurice Fahri'den yaptığım bir alıntı var. Orhan Kemal'in hani sessizin sesi olmasına dair. Hani o insanlar kendileri için konuşamıyorlar. Hani o ama işte yukarıdan bakarak değil. Hani Orhan Kemal'in başardığı daha sonra Latife Tekin'in çok çok özgün hatta işte avantgard bir üslupla başardığı bu oluyor. Didaktik olmaması, yukarıdan olmaması bunların hepsi tabii çok çok önemli özellikler. Zaten de Latife Tekin'in daha sonraki romanlarında da hani radikal sola getirdiği eleştirilerin aslında merkezinde bu var. O hani yukarıdan bir konum belirleyip oradan konuşmanın
0: Evet,
1: işte
0: gece dersleri.
1: tabii ki birçok
0: Evet,
1: eleştirildi kendisine hatta
0: gece.
1: saldırıldı
0: Evet,
1: diyebiliriz
0: evet.
1: o roman için. Bir de
0: Evet.
1: tabii şöyle bir ayrıntı var önemli. Şimdi hani romanı okudukları zaman okuyucular ilk başta hani Latife Tekin de sonuçta ailesi başka Anadolu'dan gelmiş olduğu için hani öyle işte Sanayi Mahallesi'nde mesela o tarz bir yerdeki bir gecekonduda büyümüş olup oradan edindiği izlenimleri yazdığını sanıyorlar ilk başta ama aslında öyle değil. Latife Tekin'in ailesinin durumu o kadar kötü değil. Onlar Beşiktaş'ta yaşıyor aslında. Yıldız Yeni Mahalle tarafında bilirsiniz Beşiktaş'tan Barbaros Bulvarı'nın hemen üst tarafında Yeni Mahalle'de yaşıyorlar. Latife Tekin'in oraları Sanayi Mahallesi'ni gecekondu semtlerini o kadar iyi bilmesinin sebebi orada solculuk yapmış olması. Yani sol örgüt üyesiyken kendisi oralarda işte örgütleme çalışmaları yapmış olmaları.
0: Evet.
1: Evet.
0: Buradan Latife Tekin'e de bir selam göndermiş
1: Selam
0: olduk
1: gönderelim.
0: galiba.
1: Evet. Pelin Özay'ın yapmış olduğu bir nehir söyleşi var Latife Tekin'le. Eğer okuyucularımız merak ederlerse ben o romanı çok pardon o kitabı çok çok çok seviyorum. Birkaç defa okudum. Çok severek okudum. Latife Tekin kitabı. Kitabın ismi Latife Tekin kitabı. Pelin Özer'in Latife Tekin'le yaptığı nehir röportaj. Orada bütün bu ayrıntıları okuyabilirler. Çok çok çok güzel bir kitap. Çok tavsiye ederim.
0: Evet, bence de
1: Siz de seviyorsunuz.
0: Evet, bu haftayı da bitiriyoruz. Haftaya konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Emine Hacer Yiğitler ve Şener Şükrü Yiğitler'e teşekkür ederiz.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

Merhaba, ben Zerhen Gökpınar. Apaçık Radyomuzda yeni bir notalarla sohbet programındayız. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Biliyorsunuz Rahmaninov piyano konçertolarını dinlemeye başlamıştık. Sırada derin bir romantizm, duygusallık, şiirsellik içeren ikinci piyano konçertosu var. Ona anlam katan piyanistimiz gene Vladimir Ashkenazi olacak. Aynı zamanda çok iyi bir piyanist olan Rahmaninov, Rus romantizminin son büyük bestecisi unvanını taşır. Yaşamını, duygularını, iniş çıkışlarını, bestelerini derin bir romantizm içinde yansıtmış bir besteci Rahmaninov. Birazdan dinleyeceğimiz ikinci piyano konçertosu akılda kalıcı melodileriyle en popüler eserlerinin başında gelir. Açılış çan seslerini andırır bir tarzda. Sanki piyano tuşlarından üzerimize düşüyor gibi hissedebilirsiniz. Bu daha eserin başında merak uyandırıyor, gerisi nasıl gelecek gibilerinden. Ve derken tema giriveriyor. Bölümün sonuna kadar tema tüm enstrümanlarda geziniyor. Böyle olduğunda piyanoyu solo enstrüman gibi değil de dönem dönem orkestra elemanı ya da bir eşlikçi gibi algılıyorsunuz. Bu bölüm ulaşılmak istenen hedefe doğru bir yolculuk gibi. İlk notayla başlayıp tüm engelleri aşıp devam eden bir yolculuk. İkinci bölüm flütün temayı belirlediği yaylıların ağır girişiyle başlayıp sırayı piyanoya devretmesiyle devam ediyor. Basit ama çok derin bir ezgi. Arada katılan flüt yanık ezgisiyle romantizmin tesirini arttırıyor, öyle güzel. Çok etkileyici bir sohbete tanık oluyoruz piyano ile flüt ve klarnet arasında. Ana tema gene kulaklarımızda. Bölüm hafifçe yiten bir solukla sona eriyor. Sonsuzluğa açılan bir kapı gibi. Öyle geliyor bana. Üçüncü bölüm orkestra girişiyle başlıyor. Söz ana tema ile piyanoya gelene kadar hızlı ve dramatik temponun bitiminde obua ve violalar arasında oluşan bir lirik melodiyle karşılaşıveriyoruz. Bu melodi birinci bölümde hissettiğimiz ikinci tema ile aynı. Sona doğru uzun soluklu, tansiyon özellikle arttırılmış dozda. Bu da esere dinamik kazandırıyor. Sanki bir kovalamaca yaşanıyor ve eser hızlı bir sonla bitiyor. Bestecinin yaşamında 143 kere seslendirdiği konçertoyu piyanist Vladimir Ashkenazi, şef Bernard Haitink ve Royal Concertgebouw Orkestrası seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunu Vladimir Aşkenazi tüm notalara, ezgiye, eserin ruhuna sadık kalarak yorumladı bize. Kah kolumuz kanadımız kırılarak, kah ümitle silkinerek dinledik bu harika eseri. Rahmaninov derinliği, müzikalitesi ve şiirselliği ile dinleyeni her zaman etkilemeyi başarmıştır. Adını duymadığınızı düşündüğüm bir besteci getirdim size. 1715-1751 yılları arasında yaşamış bir Avusturyalı kemancı ve besteci. Muhtemelen Viyana doğumlu. Kısacık ömrüne sığdırdığı nefis bir trompet konçertosu dinleyeceğiz birazdan. Tam dönemine uygun, incelikli, aydınlık, sohbeti güzel, anlatan, paylaşan bir müzik. Özellikle ikinci bölümde trompet ve fagotun karşılıklı sohbeti pek bir güzel. Seslendiren trompetist Otto Sauter, şef Nicole Matt, orkestra Capella Istropolitana. Dinliyoruz efendim.

Franz Klerfurt'un trompet konçertosunu dinledik. Sade, abartısız, trompetin anlatan, yönlendiren özelliklerinin işlendiği bir eser. Bilinmeyen de güzeli yakalamak böyle oluyor işte. O nedenle mutlaka dinlemek lazım. Tanımadığınız bir besteci olursa önce doğum tarihlerine bakın. Ona göre kestirirsiniz sevip sevmeyeceğinizi. Son eserimizi Dvorak'tan seçtim. Bestecinin 1887 yılında iki keman ve viola için bestelediği dört romantik parçayı bir yıl sonra keman ve piyanoya uyarlamış. Biz bugün dördüncü Larghetto bölümünü dinleyeceğiz bu uyarlamanın. Bestecinin romantizma bakışını öyle güzel yansıtan zarif, incelikli, aydınlık, abartısız, duygulu bir melodi ki. Hoş, bu romantik parçaların hepsi öyle. Her seslendirdiği esere ruhunu katan kemancı Isaac Perman ve piyanist Samuel Sanders birlikte seslendiriyorlar. Dinliyoruz efendim.

0: Berman'ın seslendirdiği Dvorak'ın Romantikler Gettosu etkisini sürdürürken haftaya yeni ezgilerde buluşmak üzere sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak Apaçık Radyo'mda kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: Us, therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance, and join hands across this wide expanse of space, and make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
5: Apaçık Radyo 17 Eylül 2026 Hukuk Güvenliği programından herkese merhaba. Bugün teknik masada Dilay Yılmaz bize eşlik ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün Aynur Tuncay Yazgan ve Bahri Bayram Belen üçümüz birlikte olacağız ama Aynur Hanım henüz bağlanamadı. Bağlandığında onu da tekrar programda en azından bir merhaba diye seslenmiş oluruz. Bahri Bey merhabalar.
6: Merhabalar. Arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum.
5: Tabii onlara
7: teşekkürler. Merhaba.
5: Onları da anons edeceğiz. Yani bu adli yılın açılışıyla beraber yeni adli yılda yaptığımız ikinci program ama yeni adli yıl inanılmaz bir hızla başladı diyebiliriz. Tabii ki gönül ister ki temel hak ve özgürlükler lehine çokça konuyu konuştuğumuz bir şekilde hızlılıktan bahsedelim ama yine operasyonlarla açtığımız bir hafta oldu. Bugün iki konuğumuz var. Avukat Fırat Söyle ve Avukat Furkan Yurt. Her iki konuğumuz da ve meslektaşımız da ailem güvende operasyonları, yani ailem güvende adı verilen, hani bir anlamda da gerçekten trajikomik bir başlık. Bu adla yapılan ve yaklaşık 2-3 gündür çokça sosyal medyada konuşulan, tartışılan gözaltıları, tutuklamaları, yapılan müdahaleleri konuşacağız. Avukat Fırat Söyle ve Avukat Furkan Yurt, hoş geldiniz tekrar.
8: Teşekkürler.
7: Merhaba, hoş bulduk.
6: Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.
5: İkinizin de yoğun bir Bahri abi. Yani ikinizin de yoğun bir şekilde adliye süreci olduğunu biliyoruz. Ama özellikle Avukat Furkan Yurt neredeyse bu adliye sürecinin en başından bugüne kadar takip etti. Avukat Fırat söyledi. Lambda derneği olsun, diğer kaos geli olsun, ilk kuruluş günlerinden başlayarak uzunca süredir avukatlığını yapan bir meslektaşımız. İlk önce Fırat senle başlayalım. Kısaca bize anlatır mısın? Yani 12 Eylül itibariyle ne oldu, ne yaşandı?
7: Ya şöyle yapalım mı Ümit? Yani bu konuda Furkan daha değerli çünkü
5: olur tabii ki.
7: Pazar günü hatta daha cumartesi günü X hesaplarıyla da sosyal medya hesaplarının engellenmesi süreciyle beraber başlayan bir süreç aslında. Furkan başlasın, sonrasında beraber devam edelim.
5: Olur. Furkan, o zaman hem dinleyicilerimiz açısından da o günden başlayarak bugüne kadar ne oldu, neler yaşandı, nelerle karşılaştınız, hem dinleyicilerimiz açısından da özetleyebilirsen çok seviniriz.
8: Tabii ki. Öncelikle ben hem yargılama dosyalarında adı geçen Lambda'nın hem de Spod'un şu an güncel avukatlığını üstleniyorum. Haliyle her iki dernek ve diğer derneklerin yaşadığı hukuki duruma ilişkin böyle aktarımları biraz da içeriden doğru paylaşmak isterim. İlk aslında biz cumartesi günü 11 Eylül'de sulh ceza hakimliği kararıyla internet siteleri, sosyal medya hesaplarına bir erişim engeli getirildiği haberiyle uyandık. Çok şaşırmamıştık çünkü zaten mükerrer tarihlerde yine bizim hesaplarımız yasaklanmıştı. Biz çeşitli şekilde yeni hesaplar açmıştık ya da kurtarmıştık. Lakin cumartesiyi pazara bağlayan gece ilk Kaos GL'nin ofisine ve yöneticilerine yapılan şafak operasyonuyla biz pazar gününe uyandık. Kaos'a yapılan bu operasyonların hemen ardından İstanbul'da toplam 6 derneğe Spot, Lambda İstanbul, Heavy LGBT, Listak, Pozitifiz ve Pozitif Yaşam derneklerinin ofislerine ve kurucu yönetim kurulu üyelerinin evlerine baskın yapıldı. Sadece saat 7 ile 9 arasında 2 saatlik bir dilimde eş zamanlı baskınlar, eş zamanlı ev aramalarıyla aslında biz pazar gününe uyandık. Akabinde ev baskını yapılan tüm kurucu yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı. Hepsi Maslak Jandarma İl Komutanlığı'na götürüldü. Beraberinde takip eden vakitte çeşitli aktivistler, trans seks işçileri olsun, alanda sahada olan herkes de bu gözaltı operasyonlarıyla Aydın'da, Mersin'de ve İzmir'de yine evlerinden alınarak gözaltına alındı.
5: Furkan, rakamlar, veriler noktasında da biraz aydınlatır mısın bize? Şu anda yani toplam kaç kişi tutuklu ve şu anda hala suç ceza hakimliği önüne çıkarılmayı bekleyen kimse var mı? Bir de tabii ki hangi suçlamalar yöneltildi? Bu konuda da bizi bilgilendirirsen çok sevinirim.
6: Evet, tutuklamalarda tutuklamanın gerekçesi, kısa gerekçesi nedir? Ben de merak ediyorum doğrusu.
8: Tabii ki. Şimdi toplamda 15 ili kapsayan operasyonda 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme aslında adli işleme maruz kaldı. Bu kapsamda Ankara'da 21 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da bu sayı 22 idi ama sonra 31'e çıktı. İzmir'de 24 kişi. Mersin'de 2 derneğe toplamda 33 kişi gözaltına alındı. Kuşadası'nda da toplam 6 kişi gözaltına alındı. Ardından bu gözaltı işlemleri sürerken Akın Gürlek'in yayınlamış olduğu bir genelgeyi takiben İzmir'de o anda 16 kişi tutuklandı aslında. Yalnızca 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yine takip eden süreçte Kuşadası'nda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. İzmir'de tutuklamalara karşı eylem yapan ortamda da 2 arkadaşımız yine gözaltına alındı.
6: İki
8: Devam
6: arkadaşımız derken avukat mı yoksa
8: Birisi
6: bu dernek
8: avukat,
6: mi?
8: birisi aktivist
6: Evet.
8: arkadaşımız.
6: Evet.
8: Devam eden süreçte İstanbul'da da bir operasyonlara tepki eylemi gerçekleşti. Eylemde tüm eylemciler, toplamda 106 kişinin tamamı gözaltına alındı. Aynı gün öğlen saatlerinde Ankara'daki eylemde yine 20'ye yakın aktivist gözaltına alındı. Yine 15'inde, 15 Eylül'de akşam saatlerine doğru Ankara'da 5 trans kadın tutuklandı. Takip eden süreçte yine Mersin'de 27 kişi tutuklandı, 33 gözaltı vardı. Bunların içinden Muamma Derneği'nin hem avukatı hem de bir yönetim kurulu üyesi Mersin Yedirengi'nde 3 tane dernek yönetim kurulu üyesi tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. 16 Eylül günü yani dün de bizim takip ettiğimiz toplam 31 gözaltının 20'si tutuklamaya sevk edildi ve 20'si de tutuklanmış oldu. Bunların içinde Heavy LGBT Derneği'nden 3 isim, Pozitifiz, Spot ve Lambda'dan 2 isim, Yaşamdan ise Pozitif Yaşamdan ise yine 2 isim bulunmakta. Toplam operasyonlara baktığımız zaman da elimizdeki sayı şu anda 82 tutuklunun olması. Bunun içinde hem dernek operasyonu hem de fuhuş adı altında translara yapılan tutuklamalar söz konusu. Kısaca böyle aktarabilirim.
5: Peki Furkan, hani onu bir kez daha tekrar sormuş olayım. Suçlama ne ve tutuklama gerekçesi çok net olarak ne söylendi? Neden tutuklama yapıldı? Mahkeme kararlarında tutuklama gerekçesi olarak ne belirtildi?
6: Ve tutuklama kararlarından ne karşı yapılan bir itiraz var mı veya yapılan itirazlardan çıkan bir sonuç var mı, olumlu ya da olumsuz?
8: Tabii burada da şunu çok özellikle paylaşmak istiyorum. Öncelikle tüm dernek yönetim kurulları ve diğer fuhuş operasyonundan alınanların Gözaltı kararında şu ibareler geçiyordu: uyuşturucu kullanmak, kullanmaya teşvik etmek, müstehcenlik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhuşa yer sağlamak suçlamaları bulunmaktaydı. Ama özellikle mahkemeye sevk sürecinde Ankara, Mersin ve İstanbul'un birbirinden ayrıştığını gördük. Ankara'daki tüm tutuklamalar müstehcenlikten yapıldı. Başka hiçbir farklı suçlama bulunmamakta. Mersin'deki tutuklamalar Dernekler Kanunu 32. maddeden yasak dernek kurmak üzerinden işletildi. İstanbul'da ise aslında gözaltıların tamamı dediğim bu maddelerden dolayı, işte uyuşturucu, fuhuş, müstehcenlik ve suç işlemek amacıyla dernek kurmayken, savcının hakimliğe tutuklama sevkinde yalnızca dernekler mevzuatına aykırılıktan dolayı tutuklama talep edildi. Fakat çok korkunç bir tutuklamaya sevk gördük biz burada sulh ceza hakimliğine. Özellikle çocukları işte cinsel istismara, cinsel ilişkiye teşvik etmek, dernek ofisini bu cinsel amaçlarla kullanmak, yine dernek ofislerinde hukuka aykırı, ahlaka aykırı ve çocukları kötü şekilde etkileyecek, hatta Anayasa'nın 41. maddesinde düzenlenen ailenin korunmasına aykırı, ailenin yıkılması, ailenin ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmalar yapıldığı gerekçesiyle denilerek İstanbul'daki tutuklamalar Dernekler Kanunu 32. madde göndermesiyle gerçekleşmiş oldu.
5: Peki Furkan, şeyi de sormak isterim. Adliye süreçlerinde ya da gözaltı koşullarında özellikle aktarmak istediğin herhangi bir durum yaşandı mı? Biraz onu da bize aktarırsan, özellikle adliye süreci ve gözaltı koşulları açısından.
8: Burada bir ikili ayrıma gidebiliriz. Çünkü derneklerden dolayı 12 Eylül Pazar günü ve devam eden süreçte gözaltına alınan arkadaşlar Maslak Jandarma İl Komutanlığı'na götürülmüştü. Nispeten oradaki süreç daha hani erişilebilirdi biz avukatlar açısından. Hani görüşebiliyorduk. Tabii ki dosyada gizlilik kararı olduğu için ve savcılığın menfaat çatışması riski nedeniyle her gözaltıya bir avukat diye sınırlama getirmesinden ötürü arkadaşlarımıza erişmekte çok güçlük yaşadık. Çünkü çok kısıtlı bir avukat hacmimiz vardı. Fakat çok sayıda gözaltı vermiştik. O noktada arkadaşlarımızla görüşme konusunda olabildiğince kısıtlı vakitlerde, çok kısıtlı sürelerde görüşme sağladık. Lakin hem gözaltı sürecinin uzatılması hem de gözaltına alınma esnasında hiçbir şey söylenmemesi neticesinde arkadaşlarımız işte kılık kıyafetleri olsun, bulundukları nezaret ortamının elverişsizliği olsun, tabii ki çok büyük bir psikolojik baskı altında da kaldılar. 15 Eylül günü yapılan eylemden sonra gözaltına alınan arkadaşlarımızın durumu bundan çok başka. Çünkü onlar gerçekten açık açık işkence görerek, çok ciddi fiziksel arbedeler yaşanarak ve tamamıyla aslında hukuken kaçırılarak gözaltına alındı. Önce biz avukatlara vatan emniyette olacakları söylendi. Yaklaşık 4 saat vatan emniyetinin önünde ayakta bekledik. Sonra bizden habersiz bir şekilde adeta kaçırır vaziyette 3 farklı emniyet birimine sevk edildiği söylendi. Bunlardan bir tanesi Gayrettepe, diğeri Küçükçekmece Narkotik ve sadece 8

0: yönetiminin de katkılarıyla o süreç devam ediyor. Çok korkunç geçti. Defalarca kez emniyet birimlerinin, emniyet memurlarının üzerimize yürümesi, adeta yani orada bizi hırpalamak istemeleri, ifade veren arkadaşlarımız elleri
1: Yani
0: kolları mosmor. Evet.
1: avukat olduğunuzu bilmelerine rağmen diyorsunuz.
0: Özellikle avukat olduğumuzu bilmelerine rağmen diyorum hatta. Yani arkadaşlarımızın kolları yara bere içerisinde, bir arkadaşımız çok büyük bir ekimoz yaşamış. Artık ne yapıldı bilmiyoruz, ısırıldı mı yani hiç anlayamadık açıkçası. Israrla ifadelerde işkenceye uğradıklarını, hiçbir şekilde yemeğe erişemediklerini, hastaneye giriş ve hastaneden çıkış süreçlerinde ters kelepçeyle bekletildikleri, hastane muayeneleri esnasında İstanbul protokolüne aykırı uygulamalar, polisin içeride bulunması, kelepçenin çoğu kez çıkarılmaması gibi durumlar yaşanmasına rağmen ifade süreçlerinde ne zaman işkence kelimesini kullansak emniyet amiri gelerek ifadeyi yırttı. Ne zaman işkence gördü, ters kelepçe oldu desek, yazıcıdan ifade çıksa, imzalamaya kalktığımız esnada elimizden çekilip ifadeler yırtıldı. Yaklaşık 1,5 saat ifade durdurma yapmak zorunda kaldık. Devam eden süreçte aşağıdaki arkadaşlarımız yani 4 metrekare koğuşlarda 10 kişi kaldıklarından ötürü ifade durdurmanın önüne geçmek için müzakere süreçlerine başladık. Şunun da altını çizmek istiyorum. Trans kadın arkadaşlarımız özellikle bilerek ve istenerek erkeklerle aynı koğuşlara konuldu. Açık tuvaletlerde tuvaletlerini yapmaya zorlandılar. Bunun için de çok fazla mücadele verdik. Ayrı bir koğuş açılması, onların ayrılması için. Taleplerimiz çok geç ya da bazen yanıtlanmadı. Hani ifade edebileceğim daha çok şey var ama hani kısacası bu şekilde bir baskı ortamında geçti aslında.
2: Peki Fırat, sana sormak isterim. Çünkü sen
1: Korkan'a bir şey de
2: tabii.
1: soralım mı
2: Tabii
1: Ümit'ciğim?
2: buyurun Bahri Bey.
1: Peki hiç bu tutuklamalara itiraz yapıldı mı veya bir sonuç alındı mı, olumlu olumsuz?
0: Hem gözaltı süreçleri, hem görüştürmeme, hem de tutuklama süreçlerine eş zamanlı olarak anlık itirazlarda bulunduk. Hiçbiri ne olumlu ne olumsuz bir yanıt almadı.
1: Yani gözaltına itiraz edebilirsiniz, görüştürmemeyle ilgili itirazlar yapılmış olabilir ama tabii nihai olarak bir tutuklama kararı var ve bu tutuklama kararlarına yapılacak itirazlar bu özgürlüklerinin yeniden sağlanması açısından önemli. Ama bu tutuklamaya itirazlardan bir sonuç çıkıp çıkmadığını kesin bir şey diyemiyoruz o zaman.
0: Evet diyemiyoruz ama itirazların akabinde savcıyla da görüşmeye çalışıp hani kendimizi ifade etmemize rağmen hani herhangi bir şekilde tutuklamaya son verilmeyeceği, sürecin bu şekilde bir süre devam edeceği tarafımıza bildirildi.
1: Bir süre devam edecek. Peki tutuklanan avukatlar da vardı. Onlar sanıyorum dün akşam itibariyle bırakıldılar.
0: Hocam gözaltına alınan avukatlar bırakıldı fakat dernek dosyaları kapsamında tutuklanan Mersin'de Caner arkadaşımız ve Ankara'da Yasemin Öz arkadaşımız halen tutuklu.
1: Yasemin Öz Ankara'da mı, İstanbul'da mı?
0: O Ankara'da Kaos GL'ye yapılan operasyon.
1: Anladım, anladım.
2: Peki Fırat'a dönmek isterim. Şimdi tabii ki Fırat özellikle bu derneklerin ilk kuruluşunda avukat olarak yer almış uzunca bir sürede bizim takip edebildiğimiz kadarıyla gözaltılar, tutuklamalar bu konularda da avukat olarak yer aldın 2000'li yılların başlarından bugüne kadar. Tabii bu kadar geniş kapsamlı bir operasyon başlarken Hakim ve Savcılar Kurulu'nun başında olan Adalet Bakanı'nın 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda böyle bir operasyon yapıldığını söylemesi, biraz önce Furkan'ın da özetlediği gibi 14 Eylül günü soruşturmalar devam ederken, ifadeler devam ederken 81 ile genel ahlak genelgesini göndermesi gerçekten de çok dikkat çekici olan başlıklardı. O günden bugüne kadar baktığında bu kadar kapsamlı ve bu kadar geniş daha önce müdahaleler olmuş muydu? Biraz bize en azından geçmişte de değerlendirerek senin değerlendirmeni alabilirsek seviniriz.
3: Tabii ki Ümit. Tekrardan merhaba öncelikle. Ümit sen de hatırlayacaksın, eski Beyoğlu Adliyesi 3. Asli Hukuk Mahkemesi'nde Lambda İstanbul'un

0: davası sürerken işte kalabalık bir şekilde katılmaya çalışıyorduk. O dönemdeki devletin, iktidarın LGBT bireylerine yaklaşımı çok daha farklıydı. İşte Avrupa Birliği kriterleri ve Kopenhag kriterleri adı altında bir sürü kriter önümüze çıkarılmıştı ve Türkiye Cumhuriyeti bu kriterlere uymaya çalışma adına LGBT derneklerinin oluşumuna herhangi bir sorun çıkarmamıştı. En azından Pembe Hayat Ankara, Kaoskele Ankara, İstanbul'da Lambda İstanbul'un kuruluş sürecinde tabii ki bir Dernekler Müdürlüğü'nün bir itirazı, itiraz üzerine açılan bir dava, yapılan bir yargılama ve en nihayetinde Yargıtay'a kadar uzanan bir temyiz süreci de olmuştu. Şimdi Avrupa Birliği kriterleri işte hatta hatırlarsınız şu andaki iktidar partisinin o dönemdeki en büyük şeyi özgürlükçü bir ülkenin hayallerinin kurulması üzerineydi. O döneme kadar kabul edilmeyen birçok Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kabul edildi. Anayasanın 90. maddesinde eklemeler yapıldı. Bayağı bir demokrasi ve özgürlükler adına çok ciddi adımlar atılmıştı. O dönem yapılan bu işlemler neticesinde evet LGBT dernekleri kuruldu. Yargıtay'ın da onay verdiği bir derneğin fesih davasının reddi söz konusu. O günden bugüne kadar takriben 20 yıl geçti. Bu 20 yıllık süre içerisinde devlet o gün yapan istemerek de olsa biz Avrupa Birliği işte üye devletiyiz ya şey aday ülkeyiz ama üye olma çalışması için her şeye göz yumuşlardı. Muhtemelen Avrupa Birliği kriterleri ya da Avrupa Birliği'ne üyelik yolu artık tıkandı, bitti. Rusya'nın ya da işte Macaristan'ın Orban dönemindeki ne benzer bir süreç yaşıyoruz. 2000 o dönemlerde sadece bütün o süreç içerisinde 2006'lardan 2015'lere kadar ki süreçte herhangi bir sıkıntı yoktu. İşte hepimiz biliyorsunuz ki Onur Haftası, Trans Onur Haftası gibi etkinlikler düzenleniyordu ve hiçbir şekilde bir engel oluşmuyordu. 2013 gezi sürecinde yüz binlerce insanın yürüdüğü bir onur yürüyüşü vardı. Ama akabinde Gezi direnişinin sönümlendirilmesiyle devlet tarafından baskılanmasıyla beraber bir şey silsilesi başlamıştı. Özgürlüklerden yavaş yavaş yavaş yavaş mahrum kılmaya ve bunu nerede gördük? 2014'te çok sıkıntılı bir onur haftası Trans Pride olmuştu. 2015'te tamamen artık bir çatışmaya saldırı aslında çatışma değil bir saldırı polisin saldırısına izin vermeme ve ondan sonra bugüne kadarki süreçte 2000 bir 10 yıl geçti. Bu 10 yıllık süre içerisinde artık kapalı alanlarda etkinliklerin yasaklanması, LGBT'lerle ilgili aynı şekilde açık alandaki bütün o meşruiyet kazanan eylemler sonlandırıldı. Polis şiddetiyle, gözaltılarla, işte tutuklamalarla karşı karşıya kalındı. Benim burada değinmek istediğim çok kısa bir şey var arkadaşlar. Şimdi önümde Lambda'nın Yargıtay'a giden dosyası, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 2008 esaslı dosyasındaki bir paragrafını okuyacağım. Aynı şekilde işte az önce de Furkan'ın da bahsettiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sulh ceza sevkindeki ifadelerin birbirine ne kadar benzer olduğunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi şöyle Yargıtay diyordu ki işte bir sürü açıklamalar toplum genelinde ahlaksız olarak nitelenen olgu, lezbiyen, gay, biseksüel, o dönemde travesti kullanıyordu artık bu şey ve transseksüel olma ve bu sözcüklerin kullanılması değil. Bu kişilerin yaşam tarzı ile diğer kişilerin lezbiyen, gay, biseksüel, travesti ve transseksüelliğe özendirici, teşvik edici davranışlarda bulundurmasıdır. Sıkıntı bu muymuş? Yönlendirme. Şimdi yani bu çok konuşmuştur Ümit sen de biliyorsun. Bu bir Fenerbahçeli olma, bir Trabzonsporlu olma ya da başka bir kıyafetlerle ilgili ya başka bir şeylerle ilgili bir insan özenebilir modaya ya da işte şimdi YouTuber'lar var bilmem bilmem sosyal medya bilmem ne şeyleri var. Bunlara özenilir belki ama bir insanın cinsel önemi ile ilgili bir özendirme mümkünatı olan bir şey değildir. Doğuştan neyse sonrasında yani 5 yaşındayken neyse 50'sinde de o 80'inde de 90'ında da o. Yani birisi 70 yaşına sonra da cinsel kimliğiyle barışabilir, açılabilir kendi kendine. Ama devletin, daha doğrusu hem devlet yöneticilerin aynı zamanda da yargıdaki savcısı da hakimi de her birisinin düşüncesi Bunlar birbirlerini etkileyebiliyorlar. Yani cinsiyet değişikliği için işte kuyruklar oluşturacak. Mantalite bu maalesef ve hiçbir bilimsel tarafı olmayan bir düşünce söz konusu. Sulh Ceza Hakimi'nin sevk yazısında da aynı az önce de Furkan bahsettiği işte bu derneklerin kurumsal yapısının çocuklara yönelik olarak yapılan eylem, faaliyet ve faaliyetlerin gerçekleşmesini araç olarak kullanıldığı, Türk aile yapısının mahiyetinin zayıflatıldığı, derneğin tüzüğünde yer alan amaçlara aykırı olarak faaliyette bulunarak lezbiyen, gay, biseksüel, travesti ve transseksüelliği özendirici, teşvik edici ve bu cinsel eğilimleri yaygınlaştırılması yönünde finansmanlar toplayarak çeşitli organizasyonlar düzenlediği tespit edilmiş şeklinde bir ibaresi var. Kim bu savcı?
1: Yani neyse
0: Kerem Ali
1: şeyde
0: Yakurt,
1: anladım.
0: anlatabiliyor
1: Şeyden
0: muyum? Yani
1: şeyde
0: şimdi bu insanlar hukuk fakültesi mezunu. Bu insanlar
1: anladım.
0: anayasa dersi görmüşler. Aynı şekilde medeni hukuk dersleri görmüşler. Medeni hukukta 56. madde ahlaka ve de kanunlara aykırı dernek kurulamaz denilmiş de hatta Lambda'nın nüfesi de o süreçten de şeyle ilgili. Benim burada şeyle ilgili burada anayasanın 10. maddesini hiç göz önünde tutmuyorlar.
1: Anladım. Aa,
0: Onlara
1: Fırat,
0: göre
1: son dakikamıza girdik de son bir cümleni alalım. Ondan sonra Furkan'ın bir son cümlesini alalım.
0: Ha, tabii
1: Çünkü
0: ki,
1: son
0: tabii ki.
1: dakikamıza
0: Yani
1: girdik.
0: devlet bir bütün olarak 2000'li yılların öncesine geri dönmüş. 2000 yılların öncesinde de bu kadar bir baskı söz konusu değildi. Ne zaman? İşte 80 darbesi döneminde anlatılır böyle baskıların olduğu. Devlet o dönemlere dönüyor ve bir öç alma, bir korkutma, bir sindirme. Sadece LGBT'ler açısından değil. Zaten süreç içerisinde birçok işte belediyelere yapılan işte müzisyenlere, sinema sanatçılarına ya da farklı alandaki insanlara yapılan bu baskılar bunu getirdi. Bundan sonrasındaki aşama başka insanlara da yansıyacağı, sirayet edeceği muhakkaktır.
1: Çok çok operasyonların özellikle 12 Eylül'de başlaması da 12 Eylül
0: İroni.
1: 1980 darbesiyle böyle çakışması manidar görünüyor zaten.
0: Evet,
1: Peki
0: maalesef.
1: Furkan, senin de son değerlendirmeni alabilirsek çok sevinirim. Ne söylemek istersin?
2: Yani bu süreçte biz olabildiğince yargının ve iktidarın bu siyasi baskısını, bu siyasi mücadelesinin karşısında durmaya devam edeceğiz. Ya bizim için başka bir yol yok. Yalan, iftira ya da uydurmalarla dolu sözde soruşturmalarla delil olarak önümüze koydukları hiçbir dernek faaliyeti, kurduğumuz hiçbir dayanışmadan utanmıyoruz. Yasak olan hiçbir şey yapmadık. Hepsinin sonuna dek arkasındayız. Çünkü bunların hepsi yaşamaya değer onurlu bir yaşam kurmak için yaptık biz. Ve hani SPOD'un da sloganı olduğu üzere biz gökkuşağının altında adil, eşit ve özgür bir dünya kurana kadar susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Ben
2: Biz
1: bir şey
2: teşekkür
1: söyleyebilir miyim Ümitçim?
2: ederiz.
1: Özür
2: Tabii.
1: dilerim. Şimdi bu operasyon böyle birdenbire kaç ilde demiştiniz? Yani 15 ilde mi? Ve Furkan'ın ilk konuşmasından anladığım kadarıyla ve tabii yani öncelikle bir avukat olarak özellikle söylediğini çok önemsiyorum. İzmir'deki Adana veya Mersin'deki ve İstanbul'daki ve Ankara'daki tutuklamaya sevk gerekçeleri birbirinden farklı. Yani bu savcılıklar da tam neden bu insanları tutuklamaya sevk edecekleri, neden gözaltına alınmaları konusunda talimat verildiği konusunda tam bir hukuki dayanak bulamamış gibi görünüyorlar. Ben böyle algıladım. Ama bu işe başlayalım, sonunda bunun bir şeklini buluruz gibi bir anlayışla, yani hukuki tutarlılığı olmayan bir operasyonla karşı karşıyaymışız gibi geldi bana. Evet, öyle gibi görünüyor. Biz zannedersem bu konuyu hem kendi programımızda çokça konuşmaya devam edeceğiz. Hem Furkan Yurt'u hem de Fırat Söyle'yi şimdiden hani bir kez daha davet edeceğimizi söyleyelim. Bu konuları konuşmak üzere. Her ikisine de teşekkür ediyoruz programa katıldıkları için. Şimdi Bahri Bey, sizin seçtiğiniz bir müzik arasına gidiyoruz. Neşat Ertaş'tan gelecek. Hani bir özel bir anlamı var mı gün için? Onu özellikle sorayım.
0: Valla
1: Cahildim.
0: yani böyle bir yürekten gelen bir söz ve müzik olduğu için buna bugünkü programı uyar diye düşündüm.
3: Bugün paylaşırken Bahri Bey bu parçayı seçti diye bir arkadaşımız ironi yaptı. Çünkü hatırlayacaklar biraz sonra dinleyeceğimiz parça Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin parçası. Ve onun en meşhur, en bilinen onun iki cümlesini. Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım diye. Bu kadar hukuksuzluklar, tartışmalar yaşandığı yerde şöyle çevirdiler Bahri Bey. Cahildim, hukukun rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Tabii siz bu anlamda herhalde göndermediniz diyeyim müzik
1: Ama
3: arası.
1: tabii tabii yani bu parça doğrusu benim bugünkü programla ilgili ruh halimin biraz tercümanı oldu. Onun için de böyle bir seçim yaptım.
3: Tamam, peki şimdi dinliyoruz Neşet Ertaş'tan Ahirim Sensin.

0: 15-17 Eylül 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Programımızın ilk bölümünde ailenin korunması operasyonu adıyla birçok ilde birçok kişinin gözaltına alındığı ve şimdiden yine çok önemli sayıda tutuklamaların olduğu operasyonu iki avukat arkadaşımızın izlenmelerinden, bilgilerinden dinledik. Süreci birlikte göreceğiz ve burada da yine bizi endişeye düşüren hem anayasal hem uluslararası sözleşme hem de genel hukuk kuralları açısından sıkıntılı olan bir sürecin işareti olarak görüyoruz bu bölümü. İkinci bölümde tabii yani hukuki bakımdan, uluslararası sözleşmeler bakımından, işte anayasa bakımından sıkıntılı bir sürecin işareti olarak görüyoruz dedik ama bu süreç önceden zaten vardı. Nasıl vardı? İşte Kavala kararı, Selahattin Demirtaş kararları, Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar ve yıllar artık varan bir tutukluluk süreci. İşte Anayasa Mahkemesi'nin açık hükmüne rağmen Can Atalay'la birlikte konuşup tartıştığımız bir Gezi davası ve Gezi davası ile ilgili tutukluluk süreçleri nihayet tedbir niteliğinde verilen bir Gezi davası ile ilgili Tayfun Kahraman kararı var Anayasa Mahkemesi'nin. İkinci bir karar verildi deniliyor ve bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'nden bir açıklama geldi. Bu konudaki ayrıntıları da yani bu hukukla ilgili endişe verici sürecin yani bu 12 Eylül'de başlamadığını önceden başlayıp sürmekte olduğunu anlatabilmek ve üzülebilmek açısından Aynur Hanım'dan dinleyelim.
1: Evet, merhaba herkese, iyi günler diliyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz, Gezi davasının sonunda Tayfun Kahraman'a 18 yıl hapis cezası verilmişti. Yaptırım olarak hakkında böyle uzun süreli bir hapis cezası kararı verilmişti. Tayfun Kahraman'ın avukatları burada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri başka şeyler de ileri sürdüler ama Anayasa Mahkemesi adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek 31 Temmuz 2025'te bir karar vermişti ve şunu söylemişti Anayasa Mahkemesi: adil yargılanma hakkı içinde 6. maddenin 1. fıkrası İnsan Hakları Sözleşmesi'nin varlığı kabul edilen adil muhakeme, hakkaniyetli muhakeme edilme hakkının içinde var olduğu İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarıyla belirlenen bazı alt haklar var, standartlar var. Onlardan iki tanesini öne çıkarmıştı: gerekçeli karar alma hakkı ve çelişmelilik hakkını, muhakemenin çelişmeli bir şekilde yürütülmesi hakkını öne çıkararak bireysel başvuruyu bu noktada ağırlıklı olarak incelemişti ve bütün olarak kararı değerlendirdiğinde, muhakemeyi bir bütün olarak değerlendirdiğinde Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkının, özellikle hakkaniyetli muhakeme hakkı diye özetleyebileceğimiz bölümünün ihlal edildiğine karar vermişti. Ve bunun üzerine avukatları Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla ilgili kanunun 50. maddesi uyarınca ilk derece mahkemelerine verilen ödevin yerine getirilmesi için kararı veren ilk derece mahkemesine, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak yargılamanın yenilenmesi değil, yeniden yargılama yapılmasını istemişti. Çünkü ikisi birbirinden farklı şeyler. Sözünü ettiğimiz 6216 sayılı kanun, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla ilgili kanunun 50. maddesi diyor ki Anayasa Mahkemesi bir temel hak ve özgürlüğün bir muhakeme içinde ihlal edildiğine karar verirse kararı veren mahkemenin bu ihlali gidermesi gerekir. Bu giderme çeşitli şekillerde olabilir. Eğer düzeltebilme olanağı varsa muhakemenin yapılmasıyla, o zaman yeniden yargılama yapılmasına karar veriyor. Ama artık düzeltilmesi olanaksız bir durum var ise, o zaman tazminata hükmediyor. Bu davada yeniden yargılama yapılmasını hükmetmişti ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden beklenen de ihlal tespitini esas alarak yeniden yargılama yaparak bu ihlali giderecek bir delil değerlendirmesi yapması ve gerekçe yazması bekleniyordu. Ama 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu konuda bir karar vermedi. Delilleri biliyorsunuz, genel eğilim bu. OHAL öncesinden beri başlatılan ama OHAL'de zirveye çıkarılan yeni yaklaşım bu. Mahkemeler diyorlar ki, bir kısım mahkemeler delilleri değerlendirme yetkisi münhasıran derece mahkemelerine aittir. Anayasa Mahkemesi'nin delil değerlendirme yetkisi yoktur. Delili değerlendirdiği zaman yerindelik denetimi yapar, mahkemenin yerine geçer deyip bir direnme içindeler. 13. Ağır Ceza'da bu direnme ekolünden devam etti ve karar vermedi. Yeniden yargılama talebini reddetti ve yapılan itirazı da 14. Ağır Ceza reddetti. Bunun üzerine hemen Tayfun Kahraman'ın müdafileri yeniden bir bireysel başvuru yaptılar Nisan ayı içinde, bu yılın Nisan ayı içinde. Geçen hafta Anayasa Mahkemesi Başkanı, ya da bu haftanın başında katıldığı bir toplantıda, Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusu ile ilgili değerlendirme yapıldığını Anayasa Mahkemesi tarafından ve yeni bir karar verildiğini söyledi ve bu kararda da iki tane ihlal tespit ettiklerini söyledi. Bir tanesi adil yargılanma hakkının ihlali, diğeri ise bireysel başvuru hakkının ihlali. Tabii henüz kararın gerekçesini görmedik, çünkü kararın yazımı sürüyor mahkeme başkanının bildirdiğine göre. Gerekçeli karar yazılacak, muhalefet şerhleri varsa onlar yazılacak. Ondan sonra da bu resmi gazetede yayımlanacak ve taraflara tebliğ edilecek. Şimdi muhalefet şerhi yok zannedersem, oy birliği var. Çünkü burada Anayasa Mahkemesi'nin kendi varlığı ile ilgili bir tartışma noktası söz konusu. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla ilgili kanun diyor ki, ihlal olduğunda derece mahkemeleri bu ihlali gidermek zorunda. Ve anayasamıza baktığımızda da 151. maddesi ve 153. maddesini birlikte değerlendirdiğimiz zaman 153. madde ne diyor? Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Kesin olması ne demek? Bağlayıcıdır. Anayasa 138 ne diyor? Hiçbir makam mahkeme kararlarına aykırı davranamaz. Çünkü yargılama yetkisinin
0: Makam derken
1: kullanılmasının
0: Aynur
1: amacı
0: Hanım,
1: o.
0: makam derken hani be insanların aklına işte diyelim ki Cumhurbaşkanı, Başbakanlık, Emniyet Müdürü şu. Ama bu herkes dediği için 153'te bu parlamentoyu da diğer yargı organlarını da hükümeti de Cumhurbaşkanını da herkesi bağlıyor şeklinde anlamamız gerekiyor galiba. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Herkes diyorlar ki Avrupa'nın mahkemesi, Avrupa'nın sözleşmesi. Şimdi bu adil yargılama hakkı ile ilgili bizim anayasamızın 36. maddesinde de bir norm eklendi. Bu da var değil mi? Buna da
1: Evet,
0: dayanarak ben verilen karar.
1: anayasa değiştirildi. Hak arama özgürlüğü adil yargılanma hakkı olarak yeniden düzenlendi. Tabii bizim anayasa 36. maddesi herkesin iddia ve savunma hakkını kullanırken adil yargılanma hakkına sahip olduğunu söyleyerek genel bir düzenleme içeriyor. Yani düzenlemenin içinde şu şu şu şu alt başlıklar vardır diye bir güvencelendirilmiş netlik yok.
0: Anayasa öyle olur tabii.
1: Evet, tabii Anayasa Mahkemesi de şunu söyledi. Evet, bizim 36. maddemiz bu kadar ayrıntılı bir düzenleme içermiyor. Ama sizin defalarca her programda dikkatle üzerinde durduğunuz gibi Anayasa 90. maddesi usulüne göre kabul edilmiş uluslararası sözleşmeler iç hukuk normu olur ve herkesi bağlar. Anayasa Mahkemesi dedi ki, biz Türkiye olarak Avrupa Konseyi'ne üyeyiz. İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama yetkisini de kabul etmiş durumdayız. Dolayısıyla İnsan Hakları Mahkemesi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesiyle ilgili ürettiği içtihatları ve standartları Anayasa Mahkemesi de aynen kabul etmektedir. Dolayısıyla Anayasa 36 içindeki hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakkını sözleşmenin 6. maddesi içindeki güvenceler ve bu güvencelerle ilgili İnsan Hakları Mahkemesi'nin ürettiği içtihatlara göre değerlendireceğiz dedi. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla Tayfun Kahraman'la ilgili hem geçen sene 31 Temmuz'da verilen karar hem de henüz okuyamadığımız ama tahmin ettiğimiz eskisinin tekrarı olduğunu anladığımız karar tam da bunu düzenliyor. Şimdi Tayfun Bey ile ilgili ne karar verildi diye belki hatırlamak gerekebilir. Hepimiz biliyoruz Gezi olayları ile ilgili Tayfun Bey'e verilen mahkeme tarafından önce beraat kararı herkes için verilmişti. Bozmadan sonra verilen ikinci karar da Tayfun Bey'in Taksim Dayanışma'nın sözcülerinden biri olduğu dikkate alınmıştı ve Gezi ruhunun yaşatılmasında aktif rol oynadığı yaptığı basın açıklamalarıyla ya da katıldığı basın açıklamalarındaki söylemlerle sabit olmuş gibi değerlendirme yapmıştı. Yine Taksim Dayanışması'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların da provokatif eylem çağrısı içerdiğine ilişkin bir değerlendirme yapmıştı mahkeme. Burada da Yargıtay bu mahkeme kararına bir ekleme yaparak Tayfun Kahraman'ın Taksim Dayanışması'nın sosyal medya hesabının şifresini istemesine dikkat çekmişti. Ve platformun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarından Tayfun Kahraman'ı sorumlu tutarak 312. maddenin yani hükümetin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunun işlenmesinde yardım eden olarak sorumlu olduğunu değerlendirmişti. Ama bunu yaparken somut bir değerlendirme içermiyor. Şimdi geçen sene Anayasa Mahkemesi'nin kararının geçen sene verdiği kararın 49. paragrafını merak edenler okurlarsa bu mahkemenin ilk derece mahkemesinin ve Yargıtay'ın bu provokatif değerlendirme ile ilgili yaptığı gerekçelendirmeyi değerlendirmiş Anayasa Mahkemesi. Bakın ne demiş? Diyor ki evet mahkemeler cezalandırmaya dayanak olarak bu sosyal medya paylaşımlarını ve basın açıklamalarına katılmayı esas almış. Buradaki açıklamaları da tırnak içine almış ama paylaşımlarda yer alan ifadelerin genel olarak provokatif nitelikte olduğunu belirtmekle yetinmiş. Ve sosyal medya paylaşımlarından hangisinin doğrudan şiddeti teşvik eden ya da şiddete özendiren yahut cebir ve şiddet kullanılarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yönelik ifadeler içerdiğini açıklamamış diyor. Yani sadece provokatif demiş gitmiş. Provokatif olması başka bir şey. Bunların hükümeti devirmeye, işlevsiz kılmaya yönelik bir çabayla bağlantılı olduğunun yorumlanması başka bir şey. Gerekçede böyle bir yorumlama yapılmamış. Paylaşım ve açıklamaların şiddet içeren olaylarla olan illiyet bağı tartışılmamıştır diyor gerekçede ve sonuç olarak mahkemelerin yaptığı değerlendirmelerden tam olarak hangi sözlerin kışkırtıcı nitelikte olduğu anlaşılamamaktadır diyor ve paylaşım ve açıklamaların akabinde bunlarla bağlantı kurulabilir nitelikte nasıl bir şiddet olayının meydana geldiği ya da bunların somut olarak hangi şiddet olaylarına yol açtığı da mahkemelerin kararında açıklanmamıştır. Gezi olaylarına ilişkin olarak toplumsal ve küresel düzeyde algı oluşturulması amacıyla film, belgesel ve video çekimlerini koordine ettiğini belirtmiş ise de hangi filmde, hangi ifadelerle nasıl bir algı oluşturduğuna dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Diğer sanıklarla ilgili iddiaları da dikkate alarak dolayısıyla
0: Aydın Hanımcığım.
1: başvurucunun
0: Aydın
1: aktif rolünün ne olduğu açıklanmamıştır diyor. Şimdi aynı kararın belli ki bu yeni şeyde de yeni başvuruda da üretildiği ortada. Sizin sözünüz bittikten sonra da bu bireysel başvuruyla ilgili bölümü söylemek isterim. Buyurun.
0: Hanımcığım. Şimdi mesela bu şiddeti teşvik edici eylem veya şiddet eylemleri diyoruz ya. Şimdi bu yani Gezi olaylarında cezalandıran kanun maddesinin, şimdi bu teknik olarak bunu söylemeyelim, ama bu maddenin aslında eski 2005 öncesi kanunda, yani eşit benzer maddede şiddet, cebir ve şiddet şartı yoktu. Yani cebir ve şiddet olmasa bile cezalandırma imkanı vardı. Ki mesela bunun için Mendereslerin asıldığını, bunun için deniz gezmişlerin asıldığını söyleyebiliriz. Ama bu hükümet döneminde yapılan Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklik, yani eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yerine yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 2005'te yürürlüğe girdiğinde bunun gerekçesinde diyordu ki biz demokratik bir toplumun koşulları gereği eğer bir eylem, eğer bir davranışı cezalandıracaksak ki bu hükümeti devirme suçu olabilir, anayasayı değiştirme suçu olabilir veya hükümeti kısmen veya tamamen işlevsiz hale getirmek eylemi olabilir, meclisi ilga etmek suçu olabilir. Bütün bu suçlar için mutlak surette cebir ve şiddeti koyduk ki bunun dışındaki eylemler, işte ifade özgürlüğü, toplantı gösteri yürüyüşleri hakkı, basın özgürlüğü ve örgütlenme hakkı, bunlar cezalandırılmasın, bunlar engellenmesin. Cebir ve şiddet onun için bu kanunda özel olarak demokratik toplumun gereği olarak konulmuştur deniyor. Ve burada Gezi davasında hakikaten bu cebir ve şiddeti özellikle mahkum olan kişilerin eylemlerinde cebir ve şiddeti görebilmek imkanı yok. Hatta hatırlarsınız siz de bir polis geldi. Mesela Can Atalay ile ilgili dedi ki özellikle Can Atalay sık sık yaptığı basın açıklamalarında herkesin sakin, şiddete imkan vermeyecek, polise ve diğer kolluk görevlilerine zorluk çıkarmayacak şekilde bu gösteri ve toplantı yürüyüşü hakkımızı kullanalım diye açıklamalarda bulunuyordu dedi ve sizin de açıkladığınız gibi Anayasa Mahkemesi yerel mahkemenin bu mahkumiyet kararı ile ilgili cebir ve şiddeti somutlayan bir delilin dosyada olmadığını bir kere daha kendi kararlarında söylemiş görünüyor herhalde.
1: Evet, ilk kararda da siz zaten gerekçeyi çok iyi açıkladınız. Yeni TCK'nın gerekçesinde cebir veya şiddet demiyor. Cebir ve şiddet dediği için
0: Cebir ve şiddet.
1: cebirin içinde manevi cebir dediğimiz tehdit olsa bile, yani eylem tehdit oluştursa bile, eğer şiddetle bu tehdit arasında bir birliktelik yok ise, bağlantı yok ise, ikisi birlikte kullanılmamışsa, o zaman suçun unsurları da oluşmamış oluyor. Zaten mahkeme de, Anayasa Mahkemesi de ilk kararında buna dikkat çekiyor. Diyor ki bir toplantı ve gösteri eylemi sürecinde ortaya çıkan şiddet olaylarının salt varlığı kendi eylemleriyle bu şiddet olayları arasında illiyet bağı kurulamadığı müddetçe kişilere doğrudan sorumluluk yüklenmesine engeldir diyor. Yeterli değildir. Ya bir yerlerde bir takım şiddet eylemleri olabilir ama siz bu eylemi birine mal ediyorsanız, onun azmettiricisi, düzenleyicisi olduğunu ya da yardım edeni olduğunu ileri sürüyorsanız, aradaki illiyet bağlantısını kurabilmeniz lazım. Oysa gerekçenizde bunu kuramamışsınız diyor. Yani açık bir biçimde ortaya koymanız lazım bu teşebbüs etme eylemiyle failin eylemi arasındaki bağlantıyı. Açıkça gösterilmemiştir mahkemeler tarafından bu diyor. Ve dolayısıyla da biliyorsunuz adil yargılama hakkını özellikle gerekçelilik bakımından ihlale bağlıyor ve şunu da yapmıştı, hatırlayın, Anayasa Mahkemesi ilk kararında Tayfun Kahraman'ın savunmasını esas almıştı ve Tayfun Kahraman'ın savunmasını tek tek madde madde başlıkları halinde değerlendirerek bununla ilgili hem iddia makamının delil değerlendirmesinde hem de mahkemenin mahkumiyet hükmünde bu savunmayı bertaraf edecek argümanlar oluşturulmadığını, tartışmaların olmadığını söylemişti. Çünkü Tayfun Bey neyi söylüyordu? TMOP'un içindeki bir meslek odası olan Şehir Plancıları Odası'nın dönem başkanıydı ve yasal görevinden dolayı oradaydı ve Taksim dayanışması da birden fazla odanın ve sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir demokratik yapıydı. O demokratik yapı içinde kendi meslek odasını temsil ediyor olmasının verdiği ve anayasal bir hak olan örgütlenme, toplantı, ifade hakkını kullanmanın sınırlarını aşmayan bir savunma yaptığını ve şiddetle ilgili olmadığını, sizin de az önce söylediğiniz gibi tam tersi şiddeti bertaraf etme yönelik çabalarını ortaya koymuştu. Dolayısıyla Yargıtay kararı kararı ve ilk derece mahkemesinin kararı bu savunmayı bertaraf eden somutlaştırılmış bir cezaların şahsiliğine uygun açıklık içermiyordu. İhlalin nedeni buydu.
0: Aynur Hanım,
2: Aynur Hanım,
0: pardon, Bahri
2: ben
0: Bey, şeyden araya girebilir miyim? Çünkü hani son dakikalarımıza giderken bu konuyla ilgili son cümlenizi alsak, bir konu daha var. Evet,
2: Özellikle
0: ben de onu
2: geçtiğimiz
0: söyleyecektim. günlerde
1: O konuyu
0: sosyal
1: söylesek mi
0: medyada
1: bilmiyorum.
0: tabii ki muhakkak, çünkü takip ettiğiniz bir İBB davası da var. Apaçık Radyo dinleyicileri belki takip etmiştir. İBB davasında yargılanan sanıklardan Burra Gökçe'nin tutukluk süresi dolmasına rağmen tahliyesi gerçekleşmedi.
2: Evet, özgürlükle
0: Zannedersem
2: ilgili
0: başka
2: çok
0: sanık
2: önemli bir konu.
0: ve
2: Evet,
0: avukatlarından,
2: şöyle
0: yani sizin de aranızda olduğu, her gün itiraz ve tahliye talebi dilekçesi verileceğine dair bir haber gördük. Böyle son 2-3 dakikamıza girdik. Onu da kısaca bir
1: öyle
0: anlatsanız
1: efendim.
0: çok seviniriz.
1: Biliyorsunuz 19 Mart 2025'te yapıldı İBB'nin ilk operasyonu ve 23 Mart'ta tutuklandı. Bu operasyonda şüpheli olan insanların büyük bir kısmı rüşvetten tutuklamaların sayısı çoktu. Ama Kasım ayına gelindiğinde iddianame yazıldığında baktık rüşvetten yapılan suçlamalar son derece azdı. Hakkında rüşvetten tutuklama verilen çok kişi hakkında sadece ihaleye fesat karıştırma ya da örgüt üyeliğinden dolayı dava açılmıştı. Burak Gökçe de bu kişilerden biri. Hem rüşvet almaktan hem de örgüt üyeliğinden tutuklandı. Ama tabii rüşvet almayla ilgili hem somut fiil açıklanmamıştı. İddianame içinde de bu böyle bir suçlama yapmaktan savcılık vazgeçti. Çünkü böyle bir delil yok, böyle bir iddia yok Burak Gökçe hakkında. Sadece örgüt üyeliğinden dolayı tutukluluğu sürdü Burak Gökçe'nin. Burak Gökçe hakkında yüklenen diğer iki suç da ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık. Bunlar da hem unsurları oluşmamış suçlar hem de Asya Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren suçlar. Örgütle ilgili suçlama da eğer terör örgütü değilse söz konusu olan örgüt, adli suç örgütü dediğimiz yani suç işlemek için
0: 220.
1: kurulan örgütse o zaman kamuoyunda yanlış bir algı var. Suçun adı örgüt olunca herkes mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğunu zannediyor. Halbuki sıradan örgüt suçlarına bakacak olan mahkeme ağır ceza mahkemesi değil, Asya Ceza Mahkemesi. Dolayısıyla bazı kişiler hakkında rüşvetten ya da irtikaptan dava açılmasından dolayı Ağır Ceza Mahkemesi görüyor bu davayı ama sonuç olarak Buray Bey gibi pek çok sayıda insan sadece asliye cezalık işlerden dolayı tutuklular. Dolayısıyla mahkemenin adı ağır ceza olsa bile yüklenen suç Asliye Ceza Mahkemesi'nin görev alanında kaldığı için azami süre değişiyor. Ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102. maddesi çok net bir düzenleme içeriyor. Eğer kişiye yani şüpheliye sanığa yüklenen eylem Asya Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren bir suçsa sadece 1 yıl sürebilir tutukluluk. Yani soruşturma ve koruşturmayı birlikte değerlendiriyor. İddianame öncesindeki tutuklulukla iddianame sonrasında mahkemeye geçmesinden sonraki işin sürecinin bir bütün olarak değerlendirildiği ve 1 yılı geçmediğini görüyoruz. Bu amir bir hüküm ve azami bir süre. Burada mahkemelere verilmiş bir takdir aralığı yok. Kesin amir bir hüküm olduğu için mahkemeler bu kararı bunun gereğini yapmak zorunda çünkü burada insanların özgürlük hakkı korunuyor. Yani mahkemeye emir vermekten, hakime emir vermekten ziyade anayasadaki norm kişilerin temel hak ve özgürlüğü olan özgürlük ve güvenlik hakkını koruyor. Mahkeme de buna saygı duymalı. Belli zorunluluk hallerinde bu süre 6 ay daha uzuyor biliyor. Bu sürede 18 ayı geçmeyi engelliyor. Şu an için 18 ay 540 gün ediyor. 22 Mart üzerinden hesap ederseniz de 22 Eylül'de bitiyor. Aslında gün olarak süreler doldu. Pazartesi itibariyle de 1,5 yıl hesabı üzerinden dolacak. O yüzden biz de kamuoyunun bu duruma dikkatini çekmek istedik. Sadece Burak Bey değil 5-6 kişi daha var bu durumda olan. Yine örneğin avukat Mehmet Pehlivan da sadece bu şekilde tutuklu ama onlarla ilgili Uzatma süresi dolmadı. Birkaç ay daha var ama ne gerek var? Yani sonuç olarak azami süre herkes için doldu. Herkes için bir yıllık süre dolduktan sonra mahkemelerin çok büyük bir zorunluluk var ise, o kişi hakkındaki delil toplanamıyor ise ya da o kişinin delili tehlikeye sokma riski var ise bu uzatmayı yapması lazım. Oysa bu dosyada böyle bir zorunluluk olmadığını düşünüyoruz biz avukatlar olarak. Dolayısıyla daha fazla bu sürenin uzatılmadan herkesin özgürlük hakkına saygı duyulmasını ve tahliyeleri bekliyoruz.
2: Çok
1: Ve
2: teşekkürler Aynur Hanım.
0: sürekli dilekçe
2: Böyle.
0: vereceğinizi söylediniz.
1: Evet, çünkü tek kişi hakkında karar vermiyor mahkemeler. Hakkında ağır cezalık işi olanla asli cezalık olanı, delil olanı olmayanı hepsini birbirine karıştırıyorlar. Bir kişi hakkında kişiselleştirilmeden bir total karar veriyorlar. Kim hangi delilden dolayı niye tutuklu yine kalıyor? O açıklanmıyor. Yani Tayfun Kahraman kararındaki gereksizlik İBB dosyasında da genel bir kötü yerleşik adli kültürü örneği olarak varlığını sürdürüyor. Biz de bu duruma dikkat çekmek için her gün bir dilekçe veriyoruz, kısa bir dilekçe.
2: Çok teşekkürler Aynur Hanım. Yani bu kadar kısa sürede önemli iki konuyu bizler için özetlediniz. Bugün müzik arasında Neşet Ertaş çalmıştık. Yani onu bir kez daha hatırlatarak bir arkadaşımızın yorumuyla gelmişti. Onunla beraber programımızı sonlandıralım isterseniz. Şöyleydi. Cahildim, hukukun rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Hızlı bir adli yıl açılışı oldu. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın diyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.
3: Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.

0: Bozlak bir feryattır efendim. Bozlak bir bağırtıdır. Yani yüreğini dışarıya atmaktır yani. Bu bozlağın anlamı budur yani. İçinden geldiği gibi bağırır, içinden geldiği gibi söyler. Ölçüsüzdür. İçinden geldiği gibi söylenen bir şeydir bozlak. Bir havadır yani. Ölçüsü yoktur.
1: Apaçık Radyo.
2: Halk ozanı Neşet Ertaş. 7 Ağustos 2006.

0: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bu bölümde konuğumuz Albeniz Tuğçe Ezme Gürlek ile doktora çalışması olan Kırşehir Bağbaşı'nda yaşayan Abdalların gündelik hayatını ve kültürel üretim pratiklerini konu alan etnografik araştırması üzerine sohbet ediyoruz. Doktor Ezme Gürlek, lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden aldı. Lisans yıllarından itibaren dayanışmacı atölye ve Sulu Kule platformu gibi kolektif oluşumlarla İstanbul'un farklı kentsel dönüşüm mahallelerinde saha çalışmalarına katıldı. Cincinnati Üniversitesi toplumsal planlama alanında yüksek lisansını tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Doktora Programı'ndan 2026 yılında mezun oldu. Çalışmalarında kentli gündelik hayat, mekansal dönüşümün toplumsal sonuçları ve kültürel emeğin kentle kurduğu ilişkiyi odağına almaktadır. 2014 yılından bu yana Kırşehir'de yaşamakta ve Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Berna, merhaba. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederiz. Dilerseniz öncelikle Kırşehir Abdalları ve Bağbaşı Mahallesi üzerine doktora araştırması yapmaya nasıl karar verdiniz diyerek sözü size bırakmış olayım. Buyurun.
1: Peki. Aslında bu araştırmanın hikayesi ben Kırşehir çalışacağım ya da Abdallar üzerine çalışacağım diye bir karar süreciyle başlamadı. 2014'te Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'nde çalışmaya başladığımda Kırşehir'e ilk kez geliyordum ve Bağbaşı ile karşılaşmam da o hafta, hemen ilk hafta içerisinde gündelik hayatın içinde biraz tesadüfen oldu. İstanbul'da bir şehir planlama öğrencisiyken farklı kentsel dönüşüm sahalarında deneyimlerim olmuştu. Dolayısıyla da kentsel dönüşümün aslında diline, görüntüsüne, hatta sesine, hissine oldukça aşinaydım diyebilirim. Kırşehir'e geldiğimde de Bağbaşı'ndaki yıkımları, TOKİ bloklarını, yeni TOKİ bloklarını, molozları ve şantiyenin içine devam eden gündelik hayatı görünce tanıdık bir manzarayla karşılaştım. Açıkçası Sulu Kule'yi andırdı benim için direkt. Üstelik iş yerimle evim arasında da günlük güzergahım sürekli bu mahallenin içinden geçiyordu. Ya yürümem gerekiyordu bu mahalleye ya da dolmuşla içinden geçerek görüyordum. 2018'de de mahalleye taşınmamla birlikte aslında sahayla aramdaki tamamen mesafe ortadan kalktı ve saha benim de gündelik hayatımın bir parçasına dönüştü diyebilirim. Mahalleyi ilk gördüğümde Abdalların burada yaşadığından habersizdim. Aslında tam bir plancı refleksiyle. Kentsel dönüşüm projesi niye burada yapılıyor ya da kimler burada yaşıyor, nasıl etkilenecek sorusuyla sahayı ilk temasımı gerçekleştirdim. Ama hem mahalledekilerle hem de mahalle dışında yaşayan Kırşehirlilerle bura hakkında, Bağbaşı hakkında konuştuğumda burayı özellikle Abdallar Mahallesi ya da Ustaların Orası diye seslenilmesiyle birlikte Neşet Ertaş'ın gençlik yıllarında yaşadığı mahallenin burası olduğunu, Muharrem Ertaş'ın evinin hala burada ayakta olduğunu ve Kırşehir'de yaşayan Abdalların çok büyük bölümünün bu mahallede yaşadığını anlayınca da aslında o plancı refleksiyle sorduğum soru sahanın içinde bambaşka yollara evrildi ve beni bambaşka bir tarihle baş başa bıraktı diyebilirim.
0: Peki biraz bize hem mahalle ilginizi çekmiş bir şehir plancı refleksiyle diyorsunuz ama Abdallar kimdir? Kırşehir ve özellikle Bağbaşı Mahallesi neden Abdal kültürü açısından önemli bir yer iştigal ediyor?
1: Bu soruyu aslında tek bir çok kısa cevaplamak çok zor takdir edersiniz ki. Hatta araştırmam boyunca özellikle de yani sabit bir değişmez bir abdallık tanımı yapmaktan kaçındım. Çünkü homojen değişmez bir topluluktan bahsedemiyoruz. Tarihsel olarak Horasan'dan büyük göçle Anadolu'ya geldiklerine dair bir tarihsel anlatı var. Bu dönemde gelen göçün içinde kimi yazına göre 40 bin, kimi yazına göre 4 bin davulcunun, ki bunlar abdallar, eşlik ettiği söyleniyor. Ama dediğim gibi hani tarihsel sürecinden öte aslında ben daha çok bugün var olan abdallar üzerinden ilerlemeyi tercih ettim. Çünkü orada farklı bir tartışma söz konusu. Daha farklı siyasal şeylere, politik görüşlere göre değişken bir ayrım var ve maalesef bir tarihçi olmadığım için de Osmanlı arşivlerinde gönül isterdi ki bunu ben girip aydınlatabileyim ama Osmanlıcam yok. Öyle olunca da daha çok ben Kırşehir'de, ya yani Bağbaşı'ndaki abdalların tarihine bakmaya çalıştım ve buradaki abdallar da kendilerinin Türkmen olduğunu, Alevi Bektaşi inancına sahip olduğunu söyleyen bir topluluk var karşımızda. Kırşehir'e gelişleri aslında 1800'lerde Kırşehir çevresine ama mahalleye ilk gelişleri 1940'a tekabül ediyor. İlk gelen aileyle görüşme fırsatım oldu çünkü çocukları yaşıyor hala. 1940'larda başlayan bu göç akrabalık ve işte komşuluk ilişkileriyle ya da aynı etnisiteden gelmenin olduğu bağlantılarla 1970'lere kadar o Türkiye'deki klasik köyden kente göç süreci ve çeperde gecekondulaşma sürecinin bir örneğini aslında görüyoruz Bağbaşı Mahallesi'nde ve abdallar buraya yerleşiyor. 70'lerden itibaren de bu nedenle Bağbaşı'na Abdallar Mahallesi olarak sesleniliyor diye özetleyebilirim. Ama topluluğun tabii abdallardan bahsederken hem göçebe yaşamı hem de müziği tam bahsetmek zorundayız. Müzikten tabii bir sanat anlamında bir müzikten bahsetmiyorum. Bir emek rejimi olarak, bir ev ekonomisi, aile ekonomisi olarak ya da bir kültürel aktarım biçimi olarak ya da hikaye anlatıcılığı olarak müziği abdalların içinde görmek gerekiyor. Çünkü gerçekten gerek Neşet Ertaş'ın türküleri, gerek diğer abdal halk ozanlarının türkülerine baktığınız zaman bir tarih yazımı var orada. Bir hikaye anlatıcılığı var ve yaşanmış hikayeleri, göçtükleri tüm toprakların hikayelerini kolektif bir şekilde diğer gittikleri topraklara aktaran bir topluluktan bahsediyoruz. Bu anlamda bu şekilde özetleyebilirim belki diye düşünüyorum.
0: Zaten sohbetin ilerleyen yerlerinde daha da açılacaktır diye düşünüyorum ama şimdi uzun süren bir etnografik araştırma yürütmüşsünüz. Biraz bize sahanızdan, bu yıllardaki kendi dönüşümünüzden bahsedebilir misiniz? Nasıl bir saha çalışması yürüttünüz?
1: Saha çalışmam evet çok uzundu. Yani 2014'te ben sahayla ilk karşılaşmam ve ardından doktoraya başlama sürecim ve doktora sürecimin de uzun olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 12 yıla tekabül eden bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bu sahada tabii ki en başta yani saha çalışmamdaki en önemli şey normal bir sahada gittiğimizde bir soruyla gidiyoruz sosyal bilimciler olarak. Ve benim için ortada ilk aklıma gelen soru yok olduktan sonra bir sorusuz süreç gitti. Çünkü her bana anlatılan şey yeni bir soru ortaya çıkartıyordu ve yüzlerce sorunun içinde kaybolduğum bir an oldu. Burada da ben yorumlayıcı temellendirilmiş kuram yaklaşımından yararlandım diyebilirim. Yani sahayı özgür bıraktım, kendimi de özgür bıraktım ve çok uzun bir süre abdalları, abdal olmayanları, bağbaşlıları ve bağbaşlı olmayanları, yani Kırşehir'in tamamını sayısız görüşme, kimi spontane, kimi planlı, daha önce duyduğum bir şeyi detaylandıracak kişiyle ilerleyerek kartopu şeklinde sayısız görüşme gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Bunların bir kısmı saha notları olarak tezinde yer alırken bir bölümü de derinlemesine mülakatlar olarak, tekrar eden mülakatlar olarak hatta yer aldı. Ve sahada en önemli, bu uzun erimli saha çalışmasının bana kattığı en önemli şey bu çalışmaya, İlk söylenenle son söylenen arasındaki değişimi takip etme imkanınız oluyor. Çünkü ilk başta yuva olarak adledilen mekanın bir yerden sonra burası artık bizim değile dönüşüşünü seyrediyorsunuz ne yazık ki. Ya da işte ilk başta abdallık konusunda ya da inançları üzerine konuşamayan bir topluluğun UNESCO süreciyle birlikte ya da kentte daha fazla görünür olmasıyla birlikte daha rahat konuşabildiğini, daha gururla bahsedebildiğini fark edebiliyorsunuz. Bu anlamda da sahada tam olarak ne sorusundan ziyade ne nasıl değişti, hangi cevaplar neye göre değişti, ne zaman değiştiye bakarak ilerlediğimi söyleyebilirim yöntem olarak.
0: Biraz da bazen anekdotlar, sahadan anekdotları sormak da hoşuma gidiyor. Biraz önce dediniz ki 1940'ta mahalleye ilk gelen aileyle de görüşme fırsatım oldu. Belki o görüşmeden bize biraz bazı durumlar aktarabilir misiniz hatırlıyorsanız eğer?
1: Tabii ki yani çok yoksul ve yoksun bir yaşam aslında o döneme dair anlatılar. Tahmin edersiniz aslında Türkiye Gecekondu yazınının çok büyük bir kısmı. Lütfü Tekin'in Berci Kristin'ini okuyanlar çok iyi anlayacak ki Çiçektepe'den çok da farklı bir yer değilmiş Bağbaşı. Ardından tapuların alınmasıyla birlikte tabii bu mahalle abdallar için bambaşka bir öyküye bürünüyor. Tabii ki tüm Gecekondu öykülerinde o tapu alma sürecinin bambaşka bir mutluluğu var. Fakat abdallar için yani yüzyıllar boyunca hiç yerleşik yaşama geçmemiş

0: aslında. Yani burası birazcık da hani tırnak içinde vatan olmuş durumda Bağbaşı'la Abdallara. Yine mahalle mezarlığından bahsedebilirim. Mahallenin tam ortasında Bağbaşı mezarlığı var ve bu mezarlık gerçekten içinde yürüdüğünüzde kendi sağ notlarımda not almışım. Mezarlık şiir defteri gibi diye yazmışım mesela 2015'te. Çünkü mezar taşlarının üstünde deyişler var. Abdallara özgü vasiyetler var. Ve bunları görerek ilerliyorsunuz. Neşet Ertaş'ın yine vasiyetini görüyorsunuz. Muharrem Ertaş'ın ayak ucuna gömülmesini. Bu anlamda ilk aile de aslında bu öyküyü anlatırken hani bir vatan sahibi olmak şeklinde anlatıyor. Yani ilk defa bir yerlerinin olmasından ya da buraya ne kadar bağlı olduklarından bahsetti. Fakat son dönemde özellikle bu dönüşüm süreci ve mahalledeki değişimlerden sonra ne kadar daha burada kalabileceğimizi bilmiyoruz dedi. Eski evlerini mesela koruyorlar ama başka bir mahalleye de gitmeye gönülleri el vermediği için daha yeni ama eski o çekirdekten uzakta bir yere taşınmış durumdalar ve bu süreç içinde gelişti.
1: Ki şimdi aslında çalışmanızın önemli boyutlarından bir tanesi de 2000'lerdeki mahalledeki dönüşüm sürecine bakıyorsunuz. Bu dönüşüm aptalların aslında gündelik hayatını nasıl etkiledi?
0: Bağbaşı'ndaki dönüşümü aslında yani eski evler yıkıldı ve yerine apartmanlar yapıldı şeklinde söyleyebileceğimiz bir dönüşüm değil. Bu dönüşümün eşiğini koyarsak aslında 2000 sonrası kentsel politikalar ve 2006'da Türkiye'de her şehre bir üniversite projesiyle birlikte Kırşehir'e bir üniversite açılması, çalıştığım kurum ve onun için kampüs tahsisi yapılırken, kampüse yer seçimi yapılırken Bağbaşı'nın hemen çeperinin seçilmiş olması ve ardı sıra gelen bu üniversite kararından sonra kentsel dönüşüm projesi, işte termal otel projesi, çevre yolu projesi, ildeki milliyetime bağlı okulların buraya taşınması, müzenin taşınması, sağlık hizmetleriyle ilgili kurumların buraya gelmesi, fizik tedavi hastanesi ve ikinci hastaneden bahsediyorum. Tüm bunlar aslında Kırşehir için Bağbaşı'nı bir yatırım koridoru haline getirdi. Haliyle de buradaki arsa bedellerindeki artış bir kentsel rant üretti. Yani bir anda mahalledeki yıkılmayan bölümlerde de yani Abdalların bir bölümünün hala yıkılmayan evlerinde de arazi satışları söz konusu oldu. Satılık ilanları arttı. Fakat benim asıl ilgilendiğim bu mahallenin fiziki yapısının değişip ekonomik değeri artarken orada yaşanan gündelik hayatta ne oluyor ya bakmaktı. Ve dönüşüm öncesi Bağbaşı tek katlı, müstakil, yer yer iki katlı evlerin olduğu, hemen hemen herkesin evinin önünde bir bahçesinin olduğu ve yaz aylarında aslında hane ekonomisine katkı sunmak için burada tarımsal ürünler yetiştirdiği, işte kadınların birlikte kışlıklarını hazırladığı, o bildiğimiz organik eski mahalle dokusunu hala koruyan bir yerdi. Zorlukları yok muydu? Tabii ki fizik şartlarında sorunlar vardı. Altyapı sorunları vardı. Bunu hani romantik bir yerden güzelleme anlamında anlatmak istemiyorum. Sorunların olduğunun da tabii ki farkındaydı onlar da ve ben de bunu görüyordum. Hatta yine günlüğümdeki en önemli sağ notlarından birisi kente ilk geldiğimde dikkatimi çeken şey kış aylarında mesela İsin bu mahalleye çökmesiydi. Çünkü hala sobalı evler en çok bu mahalledeydi. Diğer mahalleler doğalgaza ya da termalle ısınmaya geçmişti. Ama Bağbaşı'nın üstü griye bulanıyordu kış aylarında. Bu anlamda da dönüşümü tek başına TOKİ ile ya da kentsel dönüşüm projesi olarak kastetmiyorum aslında. Buradaki dönüşüm bütüncül bir şey. Yani yaklaşık son 25 yıl boyunca ardı ardına gelen yatırımlarla birlikte mahalledeki hem arazi bedellerindeki değişimden kaynaklı insanların aslında maddiyatla maneviyat arasında sıkışıp kaldığı bir süreç yaşanıyor. Yani bir yandan işte yurt dediği, yuva dediği yere yüklediği manevi anlamı korumaya çalışıyor. Ama diğer yandan da o yoksulluk halinde arazi bedellerindeki artış tabii ki satışlara neden oluyor. Satmayan o tarafta aklı kalıyor şeklinde bir sıkışma hali gerçekleşiyor. Aslında literatürde buna tabii ki karşılığı var. Biz soylulaştırma diyoruz planlama literatüründe. Ama buradaki soylulaştırmayı sadece şey anlamında da görmüyoruz. Sosyoekonomik anlamda da görmüyoruz. Diğer yandan da kültürel

0: anlamda yani yıllardır müziğiyle bilinen Abdalar Mahallesi diye seslenilen yerde müzik bir anda gürültüye dönüşüyor yeni gelen kullanıcılarla birlikte ve şikayet söz konusu oluyor. Ya da Tokyo apartmanlarının bahçesinde ya da apartman boşluğunda yufka açmaya çalışan kadınlar yine şikayet edilen bir hale geliyor. Yani hem sosyoekonomik olarak farklı iki grubu bir yere koyduğumuzda hem de kültürel anlamda farklı iki grubun kesiştiği yerde ister istemez karşılıklı sorunlar ortaya çıktı. Tüm bunlarda aslında işte eski mahallenin bir yerden sonra burası artık bizim mahalle değil demesine neden oldu diyebilirim.
1: Peki taşınanlar da büyük bir ihtimalle burası bizim mahalle değil dedikten sonra taşınanlar da çok mu yoksa yani
0: Evet,
1: onu
0: taşınanlar oldu. Yani ilk geldiğimdeki Abdalların olduğu bölgede şu anda evlerin bir kısmı duruyor. Hani başkalarına kiraya verilmedi ama içinde yaşamıyorlar. Ya da satış yapıldığı için yeni alan kişiler oraya ileride müteahhite vermek için yatırım amaçlı aldığı için evler boş duruyor gibi durumlar söz konusu maalesef.
1: O zaman buradan şimdi başka bir boyuta geçelim dilerseniz. Kırşehir'in UNESCO müzik şehri olmasıyla birlikte aslında abdallar ve müzik kültürü arasında ne dönüşmüş oluyor?
0: Burada da öncelikle şunun altını çizmek isterim. UNESCO sürecini olumlamak ya da sadece olumsuz olarak anlatmak gibi bir niyetim kesinlikle yok. Sahada da asla böyle bir düşünceyle girmedim. Tezde de her iki tarafını da göstermeye çalıştım ve abdallar açısından gerçekten olumlu karşılıkları olan bir süreçti. Aslında abdalların görünürlüğündeki artış UNESCO süreciyle gerçekleşmedi. 2012'de Neşet Ertaş'ın vefatı ve ardından onun cenazesinin bir toplumsal etkisi, tüm devlet erkanının Kırşehir'e gelmesi cenaze dolayısıyla ya da sanat çevresinin ya da binlerce hayranının bir anda yerelde aslında insanların kafasında kocaman bir soru işareti oluşturmuş. Bunu kendileri de Kırşehirliler gayet açık yüreklilikle dile getirirler. Yani bizim için hani düğünde çalan çalgıcılardı yani. Neşet Ertaş için de bundan çok farklı bir şey düşünülmüyordu açıkçası. Onların içinden meşhur olanıydı. Ama o gün bir anda herkes burada hani vay be Neşet Ertaş neymiş diye tırnak içinde onların deyimiyle söyleyeyim. Şok olduk diye söylerler. Bu anlamda da ilk kırılmanın orada yaşandığını söyleyebiliriz. Ardından tabii popüler kültür dergilerinde Neşet Ertaş'ın kapak yapılması, türküleri ya da dizilerde türkülerinin çalınması, ona dair atıflar yapılması gibi olaylarla birlikte gençlerin aslında Neşet Ertaş'a ilgisinde önemli bir artış olduğunu ben kendim sahada gözlemledim. Yani yerelde de Türkiye genelinde de Neşet Ertaş'a dair ya da abdallara dair bir merak oluşmaya başladı. UNESCO süreci de aslında tüm bu sürecin kurumsallaşma hali gibi oldu diyebilirim yani. Ardı sıra geldi hepsi. Aynı anda UNESCO sürecinden hemen önce tabii burada Güzel Sanatlar Lisesi'nin adı Neşet Ertaş Lisesi olması, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adına yine adının verilmesi, kente imgelerinin yerleştirilmesi, işte grafitilerinin yapılması belediye tarafından derken bir hani görünürlük artışının olduğunu söylemek mümkün. Ama benim araştırmam aslında tam da burada başka bir soruyu sormam gerektiğini bana işaret etti. Görünür olmak gerçekten tanınmak mı? Yani bununla eşdeğer bir şey mi? Maalesef saha verileri bunun aynı şey olmadığını gösteriyordu. Çünkü görüştüğüm abdal müzisyenlerin en çok dile getirdiği şeylerden biri biz şehir dışında, yurt dışında sanatçıyız ama burada hala çalgıcısıyız oluyordu. Bu da gerçek anlamda aslında yaşanan süreci söylüyor bize. Çünkü o yıllardır gelen ötekileştirme halinin aslında incelerek bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yani UNESCO sürecinin ardında da bir şekilde evet bir görünürlük artışı var ama bir tanınma eşit yurttaşlığa dönüşmüş durumda değil diye özetleyebilirim.
1: Aslında Hem bu özetlediğiniz yer biraz da sizin tezinizde bahsetmiş olduğunuz çelişki büyük bir ihtimalle, değil mi? Yani bir taraftan bir görünürlülük oluyor ama o tam kabul anlamına gelmiyor. Ama öteki yandan da bir mahalle kentsel dönüşme, mahalle dönüşü, mahallelerine bir yabancılaşma var. Burası hakkında böyle çok kısaca bize neler söyleyebilirsiniz bu bahsettiğiniz çelişki hakkında?
0: Buradaki aslında çelişkiyi şöyle ben yabancılaşma olarak tanımladım. Yani bu çelişkinin sonucunu daha doğrusu. Neden? Çünkü insanlar on yıllardır yaşadığı yere yabancılaştığı gibi denetim ve ölçülebilirlikle sınanan bir UNESCO sürecinin sonrasında sahneye çıktığı Türkiye kendisinin karar veremediği ya da işte hangi ritüelinin festivalleşeceğine kendisinin karar veremediği bir süreçte kendi kültürüne de bir anda aslında yabancılaşma yaşıyor. Ya da çarşıda festivalde sanatçı diye onure edilen usta akşam mahallesine geldiğinde yoldan karşıdan geçen amca tarafından ne haber garı oğlan diye ya da işte bizim teberler diye seslenildiğinde yani aynı saat içinde bir anda bedenen bambaşka bir çelişki yaşar halde kendini bulduğunu söyleyebilirim. Ben de bunu aslında vitrin büyürken gündelik hayatın daralması diyorum. Çünkü kültür gündelik hayatın içinde var olabilen bir şey. Yani gündelik hayat yaptıklarımızla, yaşadıklarımızla, aktardıklarımızla kültürü devam ettirebiliyoruz. Ama bütün gündelik hayatın temellerini sarsan bir sürecin ardında bu kültürün ne kadar var olabileceği maalesef çok büyük bir soru işareti olarak karşımızda duruyor.
1: Peki Bağbaşı örneği aslında bütün bu anlattıklarınızdan yola çıkarak kültürel miras, kentsel dönüşüm ve aslında bir kente ait olmak hakkında bize ne söylüyor ya da hayata, gündelik hayata bakarken bakış açımızı nasıl bir yöne doğru çevirmemiz gerektiğini bize hatırlatmak istiyorsunuz aslında.
0: Sanırım benim için bu araştırmanın sonunda kalan en önemli şey bir kente ait olmak yalnızca orada bir evinizin olması değil. Hatta bu bazen hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir yerde bir eviniz olabilir ama oraya ait hissetmeyebilirsiniz. Yani orayı ait hissettiren şey aslında mekandan öteye kalan şeyler bize oraya ait hissettiren şey. Bu nedenle planlamada yapılan çok temel bir hata var aslında. Yani Harvey'in eleştirdiği anlamda içinde hayatın olup bittiği boş bir kap gibi düşünüyoruz kenti. Konteyner gibi düşünüyoruz. Ama evleri yıkıp yerine daha sağlam ya da tırnak içinde daha estetik evler yerleştirdiğimizde hayat orada aynı şekilde devam etmiyor. Oysa mekan yalnızca çünkü binalar değil. Oradaki ilişkiler, oradaki insanlar. Kapının önüne attığımız sandalyeyle sosyalleşebilme imkanı mekan yapan. Bu anlamda da yerinde dönüşüm kavramını bence literatürdeki iyice didiklememiz gerektiğine inanıyorum plancılar olarak. Çünkü hep biz yerinde dönüşümü iyi bir şeymiş gibi yazıyoruz literatürde. Oysa yerindeyken de dönüşüm tüm hayatı sarsabiliyor, tüm gündelik yaşamın şeylerini, dokusunu bozabiliyor. Hatta Sulukule'de dernek başkanı Şükrü abinin deyimiyle tabii ki bir şeyleri iyileştirmeliyiz ama habitatıyla oynamamalıyız demek istiyorum.
1: Peki, bize katıldığınız için çok çok teşekkürler bu sohbet için
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: ve bir programın daha sonuna gelirken gündelik hayat sosyolojisinin önceki bölümlerini Apaçık Radyo'nun yenilenen web sitesi podcast arşivinden, mobil uygulamasından ve muhtelif podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Açık Radyo gerçekten öyle yani, kitap gibi radyo, öyle söyleyeyim yani, kitap almaktan daha ucuzsunuz. Çok mayıp oldu böyle söyleyince.
1: Yok, hayır, çok, hayır, hayır. Çok yerinde oldu bence.
0: Yani binlerce kitap almak yani kütüphane gibi işte, hayatım boyunca dinleyemeyeceğim, bulamayacağım bir yığın bilgiyi, hayatım boyunca dinleyemeyeceğim şeyleri dinleyebildiğim bir kütüphane gibi bir radyo. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetonayı dinliyorum. İşte çok düzenli dinlediğim programlardan bir tanesi. Salı günleri. Artık dinleyemiyorum çünkü o saatte yayında olmaya devam ediyorum ama kaydediyorum onu. Çünkü o hikayeleri mümkün değil bulamıyorum. Zaman zaman da ben kendi yayında kullanıyorum. Bir kez daha da teşekkür ediyorum. Olağanüstü hikayeler.
2: Kınar Erkan'a çok hakikaten biz de hayranlıkla dinliyoruz yani.
0: Nereden buluyor bütün onları? Hakikaten nereden buluyor? Yani
2: yakında da kitap yapacağını umut
0: ediyoruz. Mutlaka yapması lazım.
2: Evet.
3: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 ve Dünyanın Cazı sabit yerinde. Aslında bu iki senedir Dünyanın Cazı programı yapıyorum ve her gün saat 17.05'te benim için bir huzur dünyası. Radyonun telaşından kaçıp kurtulup bu akvaryum gibi görünen odaya girip sizlerle sevdiğim müzikleri paylaşıyorum. Bugün de öyle olacak ama son iki gündür bu bizim dinleyici destek projesi Hep Açık Radyo Günleri. Aynı rahatlıkla giremiyorum bu odaya. Yorgunluk var, bir de gerginlik var. Ama inşallah dargınlık olmaz. Yorgunluk bu özel yayının hazırlığından. Gerginlik ise bir hedef var yakalamamız ve benim de katkıda bulunmam gereken. Bu canlı, güzel, özel yayının içinde dünyanın cazı bir sükunet. O sükunet de biraz da dışarıdaki arkadaşlarımı etkiliyor biraz. Diyorlar ki, yahu telefon çalmayacak, destek telefonu alamayacağız. Ben de biraz sıkılıyorum, üzülüyorum. Ben yine de becermeye çalışıyorum. Dün konuştuk hep birlikte. 18 kişi aradı program boyunca. Teşekkür ediyorum onlara ama çıktığımda güler suratlar görmeyi beklerdim. Baktım, fena değil dediler. Bu fena değil de aslında bazı insanlar için, benim gibi bazı insanlar için hiç yeterli bir sıfat değil. Onun için bugün fena değil demesinler, aa falan desinler diye hep birlikte Açık Radyo'nun programlarından birine destek olmak için siz de bana destek olun. Bugün çalacağım albümü söyleyeyim. Belki o sizin keyfinizi artırabilir, iştahınızı kabartabilir. Çok yeni bir albüm. Dün de yeni bir albüm çalmıştım. Bütün hafta yeni albümler çalma niyetliyim. Bugün çalacağım albüm 24 Ocak 2006'da yayınlanmış ve ünlü davulcu Paul Motion'ın en son çalışması Garden of Eden adlı bir albüm. Albümün ilk parçasıyla başlayacağız ama ilk önce kadroyu bir sayayım size. Chris Cheek ve Tony Malaby saksafonlarda, Steve Cardenas, Bob Ben Monder, Jacob Rowe gitarlarda, Jerome Harris basta ve Paul Motion davullarda olacak The Garden of Eden albümünde. Evet, dışarı çıktığımda arkadaşlarımın yüzü gülsün, bu sefer becerdin desinler. Telefon edin, Açık Radyo'nun programlarından birine destek olun. 0212 hattı, alan kodu daha doğrusu 343-41-41 arayın lütfen ve parçamız Goodbye Pork Pie Hat.

Goodbye Pork Pie Hat adlı ünlü Charles Mingus. Standardını dinledik. Paul Motti'nin Garden of Eden albümü, yepyeni bir albüm bu. Ve bu albümü dünyanın cazında sizin için ve bu hafta hep yeni albümler çalmaya çalışacağım. Açık Radyo'nun hep açık kalsın, hep açık radyo günlerinde Açık Radyo dinleyici destek özel yayınımızda. Bu Paul Motti'nin adı zaman zaman bizim Açık Radyo programcıları arasında bir polemik konusu olmuştur. Çünkü Paul Motion diyenler var, Paul Motti'nin diyenler var. Hangisinin doğru olduğunu itiraf edeyim, ben pek bilmiyorum. Bu ünlü davulcu ki 10 gün kadar sonra 75 yaşını dolduracak, çok iyi bir müzisyen. Kendi Anadolu kökenli diye biliyorum ben, bildiğim kadarıyla. Yani ailesi daha doğrusu. Ve Paul Motti'nin olması lazım eğer öyleyse. Fakat bir programcı arkadaşımız, şimdi hatırlamıyorum kim olduğunu, sormuş bir konserde senin adın ne diye. O da Paul Motion demiş. Peki Paul Motion mu hakikaten? O demiş ki valla Paul Motion diyorlar Amerika'da, onun için bu yerleşti demiş. Ama asıl adının Paul Motion olduğunu ben bir türlü unutamıyorum. Dilim de öbürüne zaten pek dönmüyor sözcüğün yazılımı açısından. Bu albümde birkaç yorum var. Bir tanesini dinledik şimdi. Birkaç da kendi parçası var. Paul Motti'nin kendi bestelediği parçalar var. Grubun diğer elemanlarında bir Steve Cardenas gitarcı, onun bir parçasını görüyorum listede. Diğerleri de yine Paul Motti'nin 4-5 parçası var kendi yazdığı. İkinci parçaya geçeceğiz ama yine ben size dünyanın cazında bizim Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınını temposunu düşürmediğimi benle beraber kanıtlamanızı ve Açık Radyo'ya da sizle bu güzel müzikleri ve kendi anlayışımıza göre sağduyu paylaşan bu radyoya destek olmanızı rica ediyorum. Telefon numarasını tekrar verip bir sonraki parçaya geçiyorum. 0212 alan koduyla 343 41 41 etüt.

Etüt, Paul Motti'nin 26 Ocak 2006'da çıkmış yeni albümü Garden of Eden'dan geldi bu parça ve bugün bu yeni yumuşak ve derin güzel bence albümü sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu arada ben bir avantajdayım tabii bugün çünkü kulaklıkla dinliyorum bu müziği. İlginç de bir yapısı var bu Paul Motti'nin, bu oluşumun, bu orkestrasının. İki tane saksafon, üç gitar, bir bas ve bir davul. Paul Motti'nin davulundan oluşuyor grup ve çok ilginç bir tını duyduğunuz gibi. Avantajım da şu, bu müziği ben kulaklıkla dinleyebiliyorum ve çok güzel ayırmışlar. İsyan Plak şirketi bunu kaydederken yapımında gitarist Steve Cardenas ve Jacob Brough'u sol ve sağ kanallara atmışlar. Ben Mondur, üçüncü gitarist ise orta kanaldan duyuluyor. Saksafoncular da Tony Melby ve Chris Cheek. Biri ortanın solunda, diğeri de Cheek de ortanın sağından geliyor. Böyle bir şekilde bu farklı tınıdaki caz albümünün çok daha zevkli dinlenebilmesini sağlamışlar. Benim gibi kulaklıkla dinleyenler şanslı. Şimdi Açık Radyo'nun bağımsız bir radyo olduğunu ve bu bağımsızlığını sürdürmeye çalıştığını biz burada 4 gündür, aslında 10 senedir söylüyoruz da 4 gündür daha odaklanmış bir şekilde söylüyoruz. Bu radyonun size verdiklerini seviyorsanız siz de bu bağımsızlığın sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmanızı rica ediyorum. Şöyle bir teklifim var, kabul eder misiniz etmez misiniz bilmiyorum ama şimdi dinleyeceğimiz parçadan sonra teklifimi yapayım, heyecan unsuru olsun. Şimdi dinleyeceğimiz parça bence albümün en hoş parçalarından biri kişisel beğeni olarak. Paul Motti'nin kendi bestesi olacak. Adı da Mesmer ve şimdi teklifimi yapıyorum. Bence bu programı dinleyen, şu anda severek dinleyen özellikle tüm dinleyicilerimiz Açık Radyo'ya telefon edip, destek hattımıza telefon edip bir programa destek olsunlar. 100 Yeni Türk Lirası gibi meblağ ile Açık Radyo'nun bir programına, bir saatine destek olabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir rakam değil fakat bizim için önemli. Hem sizi yanımızda hissetmek de önemli. Ve onun için telefon numaramızı veriyorum. 0212 343 41 41.

Mesmer adlı parçayı dinledik. Paul Motion'ın Garden of Eden adlı yepyeni albümünden. Bu arada biraz önceki teklifim kabul ettiğinizi bilmiyorum ama bu teklifi yapmadan önce birkaç kişi aramış. Yukarıdaki Şak babasını sever gönüllü gençlerimizden biri hemen bir liste ulaştırdı bana. O liste de 17-20 itibariyle son 20 dakikada arayan sevgili destekçilerimize ait. İsimleri okumaya çalışacağım. Uğur Kangal, Pınar Dayanıklı, Şeysuvar Şahin, Tangeli Demirel, Seyit Ali Dikerkol, Ayşegül Örgen, Beliz Kudat ve Huriye Kurtuluş, bir de Levent Örgen eklenmiş listeye. Çok teşekkür ediyorum bu isimlere Açık Radyo destek oldukları için. Bir de Açık Radyo devamı takip edenler bilir. Dünyanın cazı programı gece yarısından sonra saat 3 civarında sanıyorum. Açık Gazete'nin tekrarından sonra tekrarlanır. Nedense programı tekrarlıyorlar, şu programı. Fakat haklıymışlar belki de, çünkü bir e-mail geldi dün gece Açık Radyo. Bu sabah görebildik. Şöyle anlatıyor, yazıyor. İyi geceler, Patara'da yaşıyorum. Yayını Dijitürk'ten dinliyorum. Telefon açtım ama şu anda hizmet veremiyorlarmış. Bir gülme işareti. E-mail yoluyla özellikle şu anki caz yayınına destek olmak istedim. Teşekkür ediyorum. Radyo zaten tartışmasız güzel, içeriği olan bir radyo ama şu anki program şahane. İyi yayınlar. Ferda Işık. Ferda'ya da teşekkür ediyorum. Şimdi dinliyorsanız arayabilirsiniz. Yukarıda gençler sizin telefonlarınızı bekliyorlar. Evet, Açık Radyo'da bu programı dinleyen, şu anda dinleyen tüm dinleyicilerimizden eğer Açık Radyo'dan memnun iseniz telefon edip destek olmanızı rica ediyorum. 0212 alan kodu 343 41 41.

Mambo Jumbo adlı parçayı dinledik. İsmini ne kadar güzelmiş. Paul Motion'ın Garden of Eden adlı yepyeni albümünden geliyor bu parça. Benim çocuklarım galiba telefonlardan kulaklarını ayıramıyorlar diye umuyorum. Çünkü gelmediler, yeni liste vermediler. Biraz önceki ön teklifimi kabul edip edemediğinizi bilmiyorum. Açık Radyo 10 sene aşkın bir süre önce 95'in Kasım'ında yayına başladı. 92 hemen hemen eşit hisseli ortak tarafından kuruldu. Hiç kimsenin kontrol hissesi olmadı. Ve Açık Radyo'da ortaklarına kar dağıtmayan bir kuruluş. Hatta bu radyolar bizim tüzüğümüzde de tescilli bu kar dağıtma olayının olmadığı. Açık Radyo'nun, bu kurucuların kurduğu Açık Radyo'nun sonradan iki tane önemli ayağı oldu. Bir tanesi bu yayının 24 saat ve elimizden geldiği kadar az hatayla çıkmasını sağlayan biz çalışanlar. Ve çok önemli bir ayağı da, onlara çok şey borçlu bu radyo. Açık Radyo'da gönüllü olarak işlerini güçlerini bırakıp, bir ara bırakıp hiç olmazsa, birikimlerini, fikirlerini, bilgilerini ve müziklerini paylaşan bir programcı ordusu ikinci ayağı da. Üçüncü ayağı da 3 senedir sizsiniz ve bu ayağı güçlendirmemiz lazım hep birlikte. Onun için şu anda bizi dinleyen ve Açık Radyo'yu yayınından memnun olan, Açık Radyo'nun baki kalmasını isteyen tüm dinleyicilerin, şu anda dinleyenler hiç olmazsa 0212 alan kodlu 343 41 41 adlı numarayı aramalarını rica ediyorum. 343 41 41.

Desert Dream, çöl rüyası. Garden of Eden albümü ve bu albüm Paul Motion Band'e ait. 2006, ben hala bu yaşımda 1900'lere kaldım, 2000'lere bir türlü geçemedim. 6 sene falan oldu değil mi 2000 başlayalı. Ve 24 Ocak 2006'da düzgün söyleyebildim bu sefer, yayınlanmış yepyeni bir albüm sizlerle dünyanın cazında paylaşmaya çalışıyorum. Ve bu hafta Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını içinde dünyanın cazını yeni albüm çalarak biraz daha ilginç hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü telefon etmenize ihtiyacımız var. 0212 343 41 41 adlı numarayı aramanız lazım ki Açık Radyo 3. ayağını programcılar, çalışanları, kurucularından sonraki 3. ayağı siz dinleyicilerle birlik olabilsin ve bağımsızlığını hep sürdürebilsin. Bu dinlediğimiz Desert Dream adlı parça Chris Cheek'e aitti. Chris Cheek bu oluşuna, bu albümde saksafonlardan birini çalıyor. Diğer saksafoncu Tony Malaby. 3 tane gitarcı var. Steve Cardenas, Ben Monder, Jacob Brow, Jerome Harris basta ve grup lideri Paul Motion davullarda tabii. Sıradaki parça bu sefer Steve Cardenas'ın, yani gitar çalan elemanlardan birinin bestesi. Adı da ilginç. Bana nedense arabamı hatırlatıyor. Bu ara koku yapıyor araba. Adı Balata. Parça başlamadan önce lütfen bu odadan göğsümü gere gere çıkmamı ve fena değildi gibi Jack babalarına moral verici bir ifadeyle karşılaşmamı sağlayın. Arayın bizi, destek olun. 0212 alan kodu 343 41 41.

Balata veya Blata nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Fakat bana dediğim gibi arabamı hatırlatıyor. Koku yapan arabamı şu ara. Steve Cardenas'ın bestesi. Yani şu oluşumda, şu albümde, yani Paul Motti'nin Garden of Eden albümünde gitar çalanlardan biri Steve Cardenas. Sıradaki parça çok eski bir bestenin yorumu. Beste Jerome Kern'in, parçada 1927'de oynanan müzikal Showboat'ta geçen ünlü bir parça. Onu dinlemeden önce ben telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Tüm dinleyen, ya kimse beni dinlemiyor ya telefon etmemeyi seçiyorlar. Ben yine de dinleyen birkaç kişi için telefonu tekrar vermek istiyorum. 343-41-41, alan kodu 212-343-41-41, dinleyeceğimiz parça Bill.

de yepyeni bir albüm, 26 Ocak 2006'da yayınlanmış. Garden of Eden adlı albüm. Chris Cheek ve Tony Melby saksafonlarda, Steve Cardenas, Ben Monder ve Jacob Bro gitarlarda, Jerome Harris basta ve Paul Motion davullarda bu albümde. Sırada bir Thelonious Monk yorumu, bestesi yorumu dinleyeceğiz. Albümün 13. track'i bu. Ve bu parça girmeden önce ben yine bu odadan pek ümidim kalmadı ama Açık Radyo'yu dinleyenlerin, Açık Radyo'nun yayınından mutlu olanların bizi desteklemelerini rica ediyorum. 0212 alan kodlu 343 41 41 telefonunu aramanızı rica ediyorum.

Evidence. Thelonious Monk'un bu ünlü bestesini Paul Motti'nin Garden of Eden albümündeki yorumuyla dinledik. Ve bu parçada hepimizin duyduğu gibi Paul Motti'nin özgün ve muhteşem davul tarzını ön plana çıkardı. Vaktimiz kalmadı. Telefon listesi de gelmedi. Herhalde aramadınız. Ya zaten bu programı sevmeniz önemli değil. Açık Radyo'nun hep Açık Radyo olmasını sağlamak önemli. Programı bu albümü adını veren Paul Motti'nin bestesiyle bitirmek istiyorum. Çok da güzel bir parça. Belki de bu sizin parmaklarınızı telefona götürmenize yardımcı olabilir.

0212 alan koduyla 341 41 ve 343 41 41 artık yorgunluktan telefonu bile doğru söyleyemiyorum. Kendi kuyumu kazıyorum. Tekrarlıyorum. 0212 343 41 41 Garden of Eden. İyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Can Coşkun ve Sadeli Coşkun'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.
3: These people are just threatening all of us with them, these dogs. And she, that woman over there, she was charging him and it bit somebody right in the face.
4: The dog has blood in its nose and its mouth.
3: And she's still standing here threatening.
4: You can't. Why are you letting her dog go out to the protesters? It's covered in blood.
5: Dünyanın dört bir yanında, aralarında Açık Radyo'nun da bulunduğu 1400'den fazla istasyon üzerinden izlenen bağımsız Demokrasi Now! Radyo ve televizyon programının çok ödüllü sunucu ve yapımcısı Amy Goodman mahkeme önüne çıkıyor. Goodman, Amerika Birleşik Devleti yerlilerinin kendi toprakları ve suları üzerinde inşa edilmek istenen Dakota Access petrol boru hattına karşı barışçıl direnişini haber yaptığı için hapse atılmak isteniyor. Güvenlikçilerin köpeklerle yerli aktivistlere saldırdığı anları yalnızca Demokrasi Now! İzledi ve özel haber yaptı. Bu haber Facebook'ta 14 milyon kereden fazla izlendi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kanallarında ve internet gazetelerinde yeniden yayınlandı. Yayınlanışından iki gün sonra bu gazetecilik faaliyetinden dolayı Goodman için savcılık celp kararı çıkarttı. Gerekçe özel mülke izinsiz girme suçu. Amy Goodman, Kuzey Dakota yetkililerine teslim oluyor ve gazetecilik suç olamaz şiarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde basın özgürlüğünü dünya önünde savunmaya hazırlanıyor.
0: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. Yayınımızda kömürden adil çıkışı, Bolivya'nın maden yasasını, Tayvan'da yerinden edilen bir yerli topluluğunu, Kongo'da koruma yönetiminin el değiştirmesini, Avrupa'nın yangın filosunu, Marmara'ya dönen orkinosları ve uluslararası Hrant Dink ödülünü ele alacağız. İlk durağımız Ankara. 17 sivil toplum kuruluşundan oluşan iklim ağı, COP31 ev sahipliği ve başkanlığını üstlenen Türkiye'de yeni kömür izinlerinin sürmesini eleştirdi. Afşin Elbistan Ağı'ya eklenecek 688 megawattlık ünitelerin çevresel etki değerlendirmesi kararı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bakanlık bu iptale 4 Ağustos'ta itiraz etti. Çanakkale Karabiga'da 1050 megawattlık yeni bir ünitenin izin süreci ise işliyor, devam ediyor. Proje saatte 152.500 metre küp sıcak suyun denize deşarjını öngörüyor. Elektriğin yaklaşık 1/3'ü kömürden üretiliyor. Kömürün 2/3'ü ise ithal. Climate Action Network Europe raporuna göre 4 yılda 31 ilde 123 kömür madeni projesi izin sürecine başladı. Mekanda Adalet Derneği'nden Yağız Eren Abanuz, COP31 başkanı ile görüşme taleplerine yanıt alamadıklarını söyledi. Climate Action Network Europe Türkiye Koordinatörü Özlem Katısöz, sektörün plansız küçülmesinin bedelini işçilerin ve kömür bölgelerinin ödediğini, işçilerin ödenmeyen maaşlarını buna örnek gösterdi. Ulusal adil geçiş stratejisinde kömür bölgelerine yer verilmemesini eleştiren Sefia ise direktörü Bengisu Özenç, elektrifikasyonun fosil yakıtlardan çıkışta birlikte ele alınması gerektiğini de vurguladı. Yani elektrifikasyon tek başına yeterli değil, fosil yakıtlardan çıkışta olması gerekiyor. İzin süreçleri yalnızca Türkiye'nin gündeminde değil. Bolivya 2014 tarihli maden yasasını yeniliyor. Taslağı hazırlayan teknik komitenin gündemindeki sözleşmelerdeki 30 yıl sınırının kaldırılması var. Ve yerli ve yerel toplulukların önceden görüş alma zorunluluğunun da sona erdirilmesi var. Madencilik Bakanı sektöre hukuki güvence sağlayacak açık kurallar istediklerini söylüyor. Yerli hakların savunusu ulusal koordinasyondan Ruth Alipaz ise çevre vurgusunun laftan ibaret kaldığını, yeni yasanın yalnızca madencilik aktörleriyle konuşulduğunu söylüyor. Esasında yerli halkların ve doğanın sömürü düzeninin kanunlaştırılması diyebiliriz buna. Aynı hakkın ihlali Tayvan'da da uzun süreli bir yaraya dönüşmüş durumda. Adanın güneyindeki dağ köyü Tengjihi'de yaklaşık 150 Bunun yerlisi 2009'daki Marakot tayfunundan sonra ovaya taşınmak zorunda kaldı. Yetkililerin güvensiz ilan ettiği arazinin yaklaşık %70'i yerli topraklarıydı. Oysa yerli halklar nüfusun %2,1'ini oluşturuyordu. Köye giden tek yol 4 kez onarıldı. Her seferinde yeniden koptu. Çay ve kahve üreticisi Bismas Hasan, büyük bir tayfun vurduğunda bütün yıl gelirsiz kaldığını söylüyor. Kültür rehberi Samirat Maliklan ise taşınanların yaşlılarla bağının giderek zayıfladığını söylüyor. Alternatif yol 2027 Ocağı'nda açılacak bölge yerlileri için. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ise yönetim toplulukların eline geçiyor. Dominic Bikaba'nın kurduğu Strong Roots, Güney Kivu'daki yaklaşık 760 bin hektarlık Itombwe Doğal Rezervi'ni 10 yıllık bir ortaklıkla yönetecek. Ülkenin yakın tarihinde bir korunan alanı ortak yönetecek ilk yerel kuruluş bu. Rezerv kritik tehlike altında Doğu ova gorillerine ve yaklaşık 600 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bikaba hükümetin kendilerini yerel toplulukları korumanın merkezine koyduğunu söylüyor. Anlaşılan da doğru bir seçim. Avrupa'da yaz bir politika değişikliğine yol açtı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'daki birliğin durumu konuşmasında yeni bir Avrupa yangın söndürme filosu ve bir Avrupa sıcak hava dalgası planı duyurdu. Tuna, Ren ve Garon nehirleri tehlikeli biçimde alçalmıştı. Macaristan ve Fransa'da da nükleer reaktörler durduruldu. Von der Leyen, Avrupa'nın küresel ortalamanın 2 katı hızla ısındığını ve bu yazın gelecek yılların muhtemelen en serini olduğunu söyledi. Dolayısıyla aşırı sıcaklara ve yangınlara Avrupa hazırlanıyor önceden. Gelelim Türkiye'ye. Orkinoslar Marmara'ya döndü. Galata Köprüsü yakınlarında 2,5-3 metrelik balıklar görüldü. Biyolog Mert Gökalp, İzmir'deki çiftliklerden kaçan balıkların eski göç yollarını izlemiş olabileceğini, ancak bunun bilimsel olarak kesinleşmediğini söylüyor. Geçen yıl İzmir açıklarında 1500 ila 2000 arasında orkinos bir bakteri enfeksiyonundan dolayı ölmüştü. Ege Üniversitesi'nden Fatih Perçin, yoğun stoklamayı 4 kişilik asansöre 8 kişiye bindirmeye benziyor. Profesör Mustafa Sarı ise orkinosun Marmara'nın doğal türü olduğunu, asıl anormalliğin yokluğu olduğunu da hatırlatmış. Kapanışta bir çok güzel haber var. Uluslararası Hrant Dink ödülünün 18.si 15 Eylül akşamı Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Süheyla Doğan ve Filistinli hukukçu Raji Sovrani'ye verildi. Gerekçe de Doğan Kaz Dağları'nı bütün doğal ve kültürel varlıkları cesaretle savunan, kadının insan hakları için mücadele eden ve devlet destekli ekokırım projelerine karşı ses çıkarmayı sürdüren bir savunucu olarak Doğan emekliliğinin ardından Kaz Dağı eteğinde anılıyor. Yerleşti ve 2007'de altın arama çalışmalarına karşı direnişi örgütledi. 2012'de Koruma Derneği'ni kurdu ve 2019'da da Su ve Vicdan Nöbeti'ne öncülük etti. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ulaş Tuna Aztepe'ye teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Dilay Yılmaz'la birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Here Because of Hope, Ezra Collective'in son yayınlanan albümü bu hafta kulaklarımızda. Haftanın albümü olarak dinliyoruz. Londralı ekibin bu taptaze planı Black Flag isimli parçayı da geride bıraktığımız haftanın dördüncü yayınını son bir Ezra Collective kaydıyla başlattık bu şekilde. Sona erdi aslında bu albümün yayını. Birkaç gün epey faydalandığımızı söyleyebilirim. Londra müzik sahnesinin çok kuvvetli bir topluluğu Ezra Collective. Umarım siz de keyif almışsınızdır bizim kadar. Şimdi kültür ve sanat çevresinden haberleri derlediğimiz bültenimizin sırası. Açık Dergi'de son haberleri aktaracağız sizlere. Kültür dünyasındaki gelişmelere baktıktan sonra kent takvimi oldukça yoğundu. Pazartesi akşamı dinlediyseniz hatırlıyorsunuz. Pek çok etkinlik önerimiz ve hatırlatmamızda ilk bir saati değerlendireceğiz bu bir saatte. Sinemalardan Kuşağında Melis Behlil de yayına katılacak. Yarın vizyona girecek filmleri Sinemalardan Kuşağında her perşembe akşamı olduğu gibi ondan duyduktan sonra sözü köşelerimize bırakacağız. Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens kuşakları sizleri bekliyor. Deniz Gündoğan İbrişim bu akşam bir tekrar yayınla siz sevgili Açık Dergi dinleyici eşlik edecek, geçmiş olsun diyelim kendisine. Homo Ludens'e Can Kantarcı'nın hazırlayıp sunduğu kuşakta Güven Çatak'ı konuk ediyor. Mimarlıktan oyun eleştirmenliğine, akademiden Bug Lab'in kurucu direktörlüğüne uzanan yolculuğu üzerinden Türkiye'de oyun kültürünün son 20 yılda geçirdiği dönüşümü konuşturacak Can Kantarcı Güven Çatak'la birlikte. Evet, oyunlar dünyasına dair programımız Homo Ludens bu yayın dönemi bizlerle olmayı sürdürüyor saat 7.30 itibariyle. Kaçırmamanızı tavsiye edelim bu söyleşiydi. Şimdi kentten notlarımıza geçeceğiz. Önce kültür ve sanat çevresinden son haberler var söylediğim gibi. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği bu yıl 33. kez tiyatro ödüllerini dağıttı. Açıklandı ödüller, sahiplerine de kavuştu. Buna bakarak başlayacağım. Peşi sıra Ayvalık Film Festivali ve Altın Koza Film Festivali'nden son gelişmeleri değindikten sonra İstanbul Modern'de gerçekleşecek bir buluşmanın detaylarını sizlere aktaracağız. Önümüzdeki hafta Salı günü için bir etkinlik duyuruldu. Sezon başladı. Geçen hafta koleksiyon sergisi yenilendikten sonra bir hareketli Modern ve çevresi buraya bakmayı da ihmal etmeyerek Beyoğlu'ndan ilginç bir sergi haberine geçeceğiz. Saint Pierre Kilisesi'nde Ekim ayı için Liana Kuyumcuyan'ın De Profundis sergisi duyuruldu. Hayli ilginç bir sergi olacak bu. Postanenin Saint Pierre'le ortaklaşa işim. Evet, bunun da detayları sizleri bekliyor. Ve bir de İKSV'den haberimiz olacak. Kültür Diyalog ve Destek Programı ortaklaşa Avrupa'ya açılıyormuş. Tüm bunlara bakacağımız kent takviminin ilk kısmı şimdi başlıyor.
1: Açık Dergi.
0: Tiyatro alanında eleştiri disiplininin geliştirilmesi için faaliyet gösteren 74 ülkenin üye olduğu bir platformda da çalışmalarını sürdüren Tiyatro Eleştirmenleri Birliği bu yıl 33. kez verdiği tiyatro ödüllerinin detaylarını açıkladı. 29 Eylül'de bir törenle sahiplerini bulacak 8 ayrı kategoride ödüller söz konusu. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Uzun yıllardır Açık Dergi içerisinde yayınları sürdüren Gülünder Tekin'in de içerisinde bulunduğu, dolayısıyla geçen yıllarda hep onunla birlikte değerlendirdiğimiz tiyatro eleştirmenleri bildiği bu yayın dönemi Gül'ün olmadığı için benim kent takviminde konum oluyor. Evet, onur ödülü, özel ödül de dahil olmak üzere pek çok farklı kategoride Tiyatro Eleştirmenleri Birliği kapsamında cinsiyetten bağımsızlaştırarak sunulan oyunculuk ödülleri de geçen sene başlatılmıştı. Tek kişilik performanslar da ayrıca değerlendiriliyor. Bakalım 2026 gündemi ne? Önümüzdeki sezon aslında göstergeler de oluyor. Tabii ki hangi tiyatro oyununa gitme gerektiğine dair TEP bizim için önemli bir referans kaynağı. O yüzden haber elimize ulaşır ulaşmaz bir göz atmak istedim. Evet, gerekçeli kararlar da söz konusu ama onların detaylarına girmek mümkün değil. Fakat Metin Deniz'in bu yıl Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ödülüne layık görüldüğünü belirtmek isterim. Daha önce İKSV'nin tiyatro festivalinde de onur ödülü almıştı. Metin Bey, 1940 İstanbul doğumlu bir sahne tasarımcısı. Uygulamalarında çok değişik malzemeler kullanan bir sanatçı. Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1957 yılında çalışmalarına başladığında Halil Dikmen, Cevat Dereli gibi isimlerin öğrencisi olmuş ve 1961 yılında İstanbul Şehir Operası'nda dekoratör yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra da şehir tiyatrolarında çok önemli çalışmalara imza atmış. Deneme sahnesinin kurulma aşamasına katıldığında Bekten Algan'la birlikte alışılmış anlamdaki sahneyi ortadan kaldırarak seyircilerle oyuncular arasındaki karşılıklı alışverişin daha güçlü olacağı bir mekan düzeni kurmaya da çalışmıştım. Evet, Metin Deniz sanat yaşamı boyunca tiyatroda dekora, dekorasyon sözcüğünün çağrıştırdığı süsleme anlamının üstünde bir anlam yüklenmesi gerektiğini savunmuştu. Evet, son yıllarda da çalışmalarının tiyatro sahne ve salon iç tasarımlarıyla müze tefriş ve tasarımlarına yönlendirmişti. İzmir Sanat, Kültür Park Arkeoloji Müzesi, Caddebostan Kültür Merkezi gibi, Kadıköy'deki Süreyya Operası ya da Mardin'deki Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nin tasarımı gibi pek çok işte onun imzası bulmak mümkün. Büyük bir usta Metin Deniz TEP tarafından da onurlandırıldı. Bu yıl onur ödülüne layık görüldü. Bunun yanı sıra yılın oyunu ödülü tiyatro inin Elma Labrador ve Çimen'ine gitti Açık Dergi'de. Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Tiyatro inin iki yaz önce ilk defa izleyici karşısına çıkan ve çok sevilen oyununu TEP'te yılın ödülü seçti Elma Labrador Çimen'i. Yılın oyun metni ise tiyatro hemhalin en sevdiğinden başta oyununa gitmiş vaziyette. Device yöntemiyle oluşturulmuş bir metinde en sevdiğinden başta hatırlayacaksınız belki. Selen Örcan, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal kaleme almıştı. Hemhal ekibi geçen seneden bu yana sevilerek izlenen bu oyunu sahnelemeyi sürdürüyor. Yılın oyunu oldu TEP tarafından. Yılın yönetmeni ise Arzu Gamze Kılınç olarak seçildi. Apaçık Radyo'da kulis seslerini de konuk etmiştik kendisini. Filler ve Karıncalar isimli Yaşar Kemal uyarlamasıyla çok konuşulmakta. Cihangir Atölye sahnesinde temsillerde sürerken bu yıl Arzu Hanım işte yılın yönetmeni seçilmiş vaziyette. Yılın oyuncuları ise dağıtıldı diyebilirim. Farklı iki isme verildim. Gül'ün Doğa Selvim temsili sahnenin aşağıdaki pencere oyundaki performansıyla bu ödüle layık görülürken Vertov ekibi de Dünya'da isimli oyunlarıyla Mehmet Ali Nuroğlu tarafından bu yılın oyuncuları kategorisinde temsil edilmiş vaziyette. Bunun yanı sıra Hakan Emre Ünal ve Nergis Öztürk'ün de Tiyatro Emhal ve Tiyatro İn'den yılın oyunculara seçildiğini söyleyelim. Tek kişilik performans olmayan oyunlardan onlar da bu yıl ödüle layık görülürler. Rex Tiyatro'nun ismini anmak isterim ayrıca. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin çok önemli bir uygulaması. Uzun bir müddettir yılın genç ekibinde telaffuz etmelerim böylelikle bir biçimde gölgede kalmış bir emeği de tiyatro alanında gözler önüne getiriyorlar. Rex Tiyatro'yu da görmeye, takip etmeye çalışacağız. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin yılın genç ekibi seçtiğim grup. Onlarda özel ödülü de analım. Monologlar Müzesi. Evet, bir müddettir İstanbul'un farklı alanlarında mekanı özel uygulamalarıyla zaten çok ilgi çeken bir tiyatro formatı Monologlar ekibi de bu yıl TEP tarafından özel ödüle layık görülmüş. Törenin, Tiyatro Eleştirmenler Birliği ödüllerinin töreni önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. 29 Eylül'de Beyoğlu Sineması'nda bir törenle sahiplerine takdim edilecekmiş. İlgilisine bunu da duyurmuş olalım. Ama oyunlara ve isimleri anmak Açık Dergi için tabii daha kıymetli. Sezon boyunca da takip etmeye çalışacağımız oyunlar bunların pek çoğu tabii ki. Şimdi Ayvalık gündemimiz var. Hadi oraya geçelim. Ayvalık Film Festivali Seyir Derneği tarafından organize ediliyor bu yıl 5. kere. Açık Radyo, Apaçık Radyo olarak da yakinen Açık Dergi'de kent hakiminde takip etmeye çalışıyoruz. 6 Şubat depremlerinin etkisine bakan iki belgesel festivalde gösterildi. Bunları anmak istiyorum. Gitmedik Buradayız ve Seva isimli yapıtlar. Dün Fabrika Ayvalık'ta ard arda gösterilmiş vaziyette. Film ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşti burada bu özel gösterimler. Beytner Kolektif adına. Ayvalık Tabiat Platformu ile onlar zaten düzenlemişlerdi bu etkinliği. Necati Sönmez ve Gitmedik Buradayız filmini odağına aldı Meryem Olar. Filmler ve deprem sonrası Antakya'daki durum üzerine bir konuşmayı da Ayvalık'ta gerçekleştirmişler. Evet, festivalde ayrıca bu iki Antakya belgeselinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu imzasını taşıyan Kuru Taş'ın Başı da izleyiciyle dün buluşmuş. Yusuf Eli Baraj Projesi nedeniyle kuşaklar boyunca yaşadıkları toprakları ve Çoruh Nehri'ni terk etmek zorunda kalan yöre halkının izini süren bir belgesel bu. Evet, dirençlilik ve dayanıklılık hikayeleri, özellikle Antakya belgeselleri, depremin ardından coğrafyada süren kültürel gelenekleri takip etmesiyle, direnişi takip etmesiyle çok kıymetli. Yeşim Ustaoğlu'nun filmi de beton ve tüketim odaklı yeni dünyada hayata tutunma çabası namına gösterilen bir diğer belgesel olarak 5. Ayvalık Film Festivali'nde dün yer aldım. Film ekibinin de katılımıyla gerçekleşti program. Festival sürüyor tabii ki, yoğun bir etkinlik var. Ayvalık Film Festivali'nin web sitesinde ya da sosyal medya alanlarında güncel olarak olup bitenleri de takip edebilirsiniz. Biz bu 3 filme kısaca değinmekle yetinelim. Takip edeceğiz tabii ki, haftanın sonuna kadar sürecek etkinlik oldukça parlak. Ama şimdi Altın Koze'ye bir değinmek istiyorum. Önemli bir haber var oradan da. Evet, Justin Saab filmlerim Adana'ya taşınıyormuş. Direniş ve yıkım arasında başlığıyla belgesel demişken, bu çok büyük ismin Adana'da filmleriyle temsil edilecek olmasına da değinmek lazım. Justin Saab, Lübnan İç Savaşı'nın ve İsrail işgalinin farklı evrelerine tanıklık ettiği efsanevi Beyrut üçlemesiyle kan seçkisinde yer alan ilk kurmaca uzun metrajı ile Adanalı sinema severlerle buluşacak. Evet, gazetecilikten belgeselciliğe ve kurmaca sinemaya uzanan bir kariyeri vardı Saab'ın. Daha önce Boğaziçi Chronicles kapsamında da İstanbul'a geldiğinde onunla tanıma fırsatını bulmuştuk. Kamerasını felaketlerin, işgallerin ve sürgünlerin ortasındaki insana doğrultan Lübnanlı yönetmenin filmleri restore edilmiş dijital kopyalarıyla bu arada seyirciyle buluşacak. Evet, Orta Doğu'da devam eden yıkımı ve şiddetin temsilini anlamak için de güncelliğini koruyan ve çok zihin açıcı yapıtlar olduğunu belirtmek isterim. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde bulunacaksanız Justin Saab filmlerini Beyaz Perde'den izleme imkanı da kaçırmamanız iyi olur diye düşünüyorum. Festival bu arada 26 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Evet, Ayvalık ve Altın Koza gündemlerinden sonra şimdi bir İstanbul'a dönelim. İstanbul Modern'e bir uğrayalım. Sonra da İstiklal Caddesi'ne çıkacağız. Saint Pierre Kilisesi'ne bir uğrayacağız. İstanbul Modern'de bir söyleşi duyuruldu. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Dikey Otoyollar. Bettina Pulci ile bir konuşma bu. Almanya'da doğan, İran asıllı bir isim. Paris ve Köln'de güzel sanatlar, felsefe, sanat tarihi ve film teorisi eğitimi aldıktan sonra çeşitli kurumlarla çalışmış bir sanatçı. Özellikle büyük ölçekli heykelleri ve mekan özgü anısal yerleştirmeleriyle tanınan sanatçı. Şimdi İstanbul'a geliyorum ve Dikey Otoyollar versiyon 02 isimli yapıtı üzerine İstanbul Modern'in artistik direktörü Çelenk Bafra ile konuşacak. Kent, kamusal alan ve gündelik yaşam ilişkisi üzerine bir konuşma olacağını notlardan öğrenmekteyiz. Evet, bu yapıta Dikey Otoyollar versiyon 02 2019'da Berlin'in Şegaderi'de Aynallı seriyle ilk defa izleyiciyle buluşmuştu. Daha sonra Art Basel'da da bir başka versiyon 2024'te üretilmiş. Anıtsal yerleştirmeler, büyük ölçekli heykeller ve video fotoğraf çalışmalarının yer aldığı bir sergide sunulmuştu. Otoyol güvenlik bariyerlerini tek tek büküp şekillendirerek kırmızı renkte hareket duygusu yaratan anıtsal formlar oluşturmakta sanatçı Pulci. Bükme ve presleme gibi tekniklerle çalışıyorum. Hız, hareket ve kamusal alanla özel alan arasındaki sınırlar üzerine izleyiciyi düşünmeye sevk etmekte. Evet, ve İstanbul Modern'deki söylesi de bugün duyuruldu. 22 Eylül Salı günü saat 13.00'da ücretsiz olarak gerçekleşecek bu buluşma. İstanbul Modern'in yenilenen koleksiyon sergisinin ardından epey hareketlenen sezon etkinliklerinin bir parçası olarak tüm güncel sanat ilgilerini beklemekte. Saint Pierre Kilisesi dedik, hadi oraya geçelim. Liana Kuyumcuya'nın De Profundis başlıklı sergisi burada izleyiciyle buluşacak. Bunun bülteni dün elimize ulaştı. Evet, Postane'nin 5. yıl kutlamaları kapsamında bir ortak etkinlik bu. De Profundis, mezar taşları, hafıza ve kentin dönüşümü arasındaki ilişkiye odaklanan bir özel sergi. Saint Pierre Kilisesi ve Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'ndaki mezar taşlarından elde edilen görsel malzemeden hareket ediyor bu iş. Farklı zamanlarda yaşamış ve farklı coğrafyalardan İstanbul'a gelmiş insanların hikayelerini aynı yüzeylerde buluşturuyor. Taşlar üzerinden bireysel yaşam öykülerinin yanı sıra modernleşmenin gündelik hayata bıraktığı izleri de yeniden görünür kılıyor notunu bulmaktayız. Ve Saint Pierre Kilisesi çok sık bulunabilecek bir alan değil. Bu manada da çok kıymetli. Bir yandan Saint Pierre Kilisesi ve Latin Katolik Mezarlığı'ndan izlerin de yeniden üretildiği bu sergi bu şekilde de manalı diye düşünüyorum. Ama daha fazla katmana temas edebilmek için sergiyi beklemek gerekecek. 9 Ekim'i ama şimdiden ajandanıza not etmenizi söyleyelim. Liana Kuyumcuya'nın De Profundis'i izleyiciyle buluşacak yaklaşık 3 hafta kadar sonra. Evet, böyle yeni haberler bizlere ulaşan. Evet, bir de İKSV notumuz var, onu da atlamayalım. Ardından bir de kısa konuşmaya değineceğim yine Beyoğlu civarından. Evet, İKSV'nin Kültür Diyalog ve Destek Programı ortaklaşanın yeni dönemi için çağrı açılmış vaziyette. Burada kültür politikalarının yerelden uluslararası işbirliklerine uzanmasının hedeflendiği bir tasarım önümüze konmuş vaziyette. Daha önce yerel yönetimlerle kültür ve sanat kurumlarını yan yana getiren ortaklaşa serisi şimdi bu yeni safhasında Avrupa Birliği dahilindeki kurumlarla Türkiye'den kurumların yan yana gelmesine de zemin hazırlayacak gibi gözüküyor. Arnavutluk, İzlanda, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan'dan kültür sanat kurumlarıyla ortak projeler üretebilecek Türkiye'den iştirakçılar. 4 kurumlu bir işbirliği yapısı içerisinde bunun geliştirileceğini söylemek de lazım. Bu manada biraz meşakkatli olduğunu da teslim edebiliriz galiba. Evet, ortaklık yapısı, uygunluk koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgi vermek üzere çevrimiçi toplantılarda olacak. AB desteğiyle Culture Action Europe ortaklığında ve Marmara Belediye Birliği iştirakiyle sürdürüyor ortaklaşayı İKSV. Türkiye'deki kültür sanat kurumlarının Culture Action Europe ortaklığıyla Avrupa ölçeğine taşıyacakları yeni dönemi de duyurmuş vaziyetteler. Detaylı bilgi iksv.org adresinde bulunabilir. Evet, böyle kentten notlarımız, bir de konuşma var demiştik ama onun haberini daha sonraya bırakalım. Şimdi kısa bir araya gitmek durumundayız. Bu kısa aranın ardından pazartesi sizlere duyurduğumuz bir dizi etkinliği hatırlatacağım. Güncel sanat çevresi tam bir sezon açılışı yaşıyor. Perşembe ve cuma günleri pek çok sergi açılışı gerçekleşecek. Müzik sahnesinde uluslararası isimler izleyicilerle buluşuyor. Gaskas, Snarky Puppy ve Zeyne toplulukları. Yanı sıra adalarda ve Ataşehir'de caz festivalleriyle Bosphorus Open Air Metal Festivali bu hafta sonu etkinlikleri arasında epey heyecan verici organizasyonlar olarak kendine yer bulmakta. Bunlar da dahil pek çok etkinliğe değinmek üzere ikinci yarım saatimizi size davet ediyoruz sizleri, ama şimdi kısa bir ara.
1: Açık Dergi.
2: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
3: Apaçık Radyo. Reklamlar. Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Melis Behlil'le Sinemalardan.
3: İyi akşamlar. Bu hafta vizyonda 9 yeni film var. Bunların arasında bir tavuk filmi biraz öne çıkıyor. Kota, Yunanca adı. Bir Almanya, Macaristan, Yunanistan ortak yapımı. Filmin yönetmeni Macar George Palfi ama hikaye ağırlıklı Yunanistan'da geçiyor. Başrollerde Yanis Kokyasmenos, Maria Diakopanayotou ve Agiris Panazaras yer alıyorlar. Ama esas başrol tavuğun. O tavuğu da 8 farklı tavuk canlandırıyor. Macar tavuklar Esti, Sandi, Feri, Ensi, Eti, Eniko, Nora ve Anet. Birkaç sene önce Skolimowski'nin bir eşekle yaptığını Io filminde aslında bir tavukla yapıyor Palfi. Bir şekilde kendini bekleyen sondan kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesi, insanları gözlemlemesi, insan dünyasını bir tavuğun gözünden izlememiz. Geçtiğimiz sene Toronto'da premier yaptı, platformda yarıştı orada, mansiyon ödülünü aldı. San Sebastian, Hamburg gibi pek çok festivalde gösterildi. İstanbul'da da uluslararası yarışmadaydı ve mansiyon ödülü aldı yine. Haftanın bir diğer görece ilginç filmi Sacrifice, Kehanet, Roman Gavras'ın yeni filmi bu. Costa Gavras'ın oğlu olarak da biliniyor. Ayrıca bir önceki filmi Athena bir hayli ilgi çekmişti. Başrollerde Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, John Malkovich ve Vincent Cassel gibi çok iddialı bir kadro var. Çok lüks bir bağış gecesinde ünlüler, işte aktörler, zenginler, şunlar bunlar böyle bir özel bir yerde toplanmışken orayı bir grup silahlı eylemci basıyor. Dünyanın 2 gün içinde sona ereceğini söyleyip gizemli bir kutsal emanetin peşine düştüklerini anlatıyorlar. Ondan sonra olaylar gelişiyor. Biraz da komedi tarafı var bunun, bir yandan aksiyon ama Chris Evans böyle bir Hollywood starını canlandırıyor kendi gibi. Onunla da epey bir dalga geçiyor. Biraz Ruben Östlund hissi de vermiyor değil fragmanı. Korku sevenlere bu hafta Resident Evil var. Bu tekrar tekrar sinemaya uyarlanan oyun evreni bu sefer Zack Cregger'ın elinden çıkmış. Zack Cregger'ı da geçen sene Weapons, Silahlar filmiyle duymuştuk. Daha önce de başka filmleri var ama Silahlar'la çok büyük bir çıkış yaptı. Başrollerde Austin Abrams, Paul Walter Hauser ve Zach Cherry yer alıyor. Bir tıbbi kurye. Biraz şaşkın, biraz kendi halinde genç bir adam. Kendisine normal bir teslimat yapacağım derken Resident Evil'ın meşhur Raccoon City'sinde buluveriyor. Bir filmimiz daha var. Medikal kurye ve organ teslimi ile karaciğer. Runner, Sınırsız. Scott Woo yönetmiş. Başrollerde Alan Ritchson, Owen Wilson ve Rodrigo Santoro yer alıyorlar. Burada da hasta bir çocuğun hayatını kurtarmak için bir karaciğer yetiştirilmeye çalışıyor. Ama o karaciğerin peşinde bir takım suç örgütleri de var. Güney Kore'den bir aksiyon komedimiz var. Okay, Madam 2. Bizde ilk Okay Madam gösterime girmediği için bu Okay Madam Bon Voyage olarak vizyonda. Yönetmen Lee Chol-ha, ilk filmi de o yönetmiş. Başrolde yine Jung-hwa, ayrıca Park Sun-wong, Lee Sang-yoon ve Soo Young-choi. Jung-hwa Kore'nin çok meşhur starlarından, uluslararası çok şanı olmasa da ülkesinde tam bir ikon. Bir ailenin annesini canlandırıyor. İlk filmde bir uçak tatil için uçağa bindiklerinde uçak kaçırılıyordu. Burada da lüks bir gemiye biniyorlar ama bu sefer de gemi kaçırılıyor. Böyle bir hani uzak doğu komedilerini sevenlere diyelim. Yerli yapımlarda bu sefer cin filmimiz yok. Bir müzikli filmimiz var. Bir müzisyenin öyküsü tek başına. Aziz Alaca yönetmiş. Başrollerde İlhan Şen, Ümit Beste Kargın ve Renan Bilek yer alıyorlar. İlhan Şen'in canlandırdığı Tamer Ankara'da barlarda cover çalıyor ama kendi müziklerini yapmak istiyor ve eski bir rocker'dan ders almak üzere İzmir'e gidiyor. Orada yaşadığı maceralar. Filmin müziklerini Salih Korkut Peker yapmış. Diğer film ise Kumar. Ali Ayyıldız yönetmiş. Aytaç Acar, Cem Özer ve Elif Pelteci başrollerde. Burada da genç bir adam, babası meğer kumarbazmış, kendisi de bir şekilde aynı belaya bulaşıyor. Ancak bir hayli amatör göründüğünü fragmanının söyleyelim. İki de animasyonumuz var bu hafta. Biri Ayı Kardeşler Macera Ekibi. Bu Çin serisi Ayı Kardeşler epey bir senedir sürekli bir takım Ayı Kardeşler filmleri vizyona giriyor. Bu sefer de geleceğe bir seyahat var. Bir de yerli animasyon var. Melodi ve Neşeli Notalar. Mustafa Nebi Filik yönetmiş. Burada iki çocuk, çok sevdikleri müzik öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye bir müzik yarışmasına giriyorlar İstanbul'da. Yanlarında da konuşan arkadaşları, enstrümanları var. Evet, bu hafta 9 filmli bir vizyon. Arada öne çıkan George Palfi'nin Tavuğu festivalde görmediyseniz eğer bu hafta vizyonda. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
2: Melis Behlil'le Sinemalardan.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. Snarky Puppy'di dinlediğimiz ekip. Waves Upon Waves isimli parçalar 2025 albümlerinden bizlere ulaştı. Michael League'in başını çektiği efsanevi topluluk İstanbul'a geliyor. Yarın akşam Volkswagen Arena'da bir konserleri var. Akşam saati tabii ki. Evet, daha önceki gibi duyulmamalı. Müzik bir yere doğru hep hareket etmeli diyor Michael League. Funk, rhythm and blues, hard rock, classic soul, modern gospel. Say say bitmez aslında müzik yelpazesine sığdırdığı müzikler o ve ekibinin. Yıllardır takip ederiz zaten Snarky Puppy'yi. İkinci yarım saatimizde de kent aklimine onlarla başladık. Yarın akşam Snarky Puppy buluşması müzik çevresinin en heyecan verici buluşmalarından birisi olabilir. Şimdi diğer buluşmalara bakalım. Yine heyecan verici tabii ki bunlar da. Gaz Gaz ilk konser verimiz olsun. Sonra salona uğrayıp Adalar'da ve Ataşehir'de caz etkinliklerine bakacağız. Sonra da geriye kalan zamanı başkaca etkinliklerle değerlendirme fırsatını umarım bulabilirim. Süre epey kısıtlı. Gaz Gaz İzlanda'dan topluluk. Biggie Veira, Daniel August ve Margaret Rand'dan oluşuyor topluluk. Yaklaşık çeyrek asırdır elektronik müzik sahnesinde yön veren bir pozisyondalar. Zorlu PSM'nin stüdyo sahnesinde yarın akşam kapıların saat 8'de Gaz Gaz için açıldığını görmekteyiz. Elektronik müzik tarihinin son dönemde ilham verici ve evet, öncü topluluklarından birisi. Yarın dinleyiciyle buluşuyorum. Salon İKSV'de de sezon geçen hafta başladı. Evet, The Bad Plus topluluğu sezonun açılışını yapmıştı.

0: İkinci konser Filistinli Ürdünlü şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Zeyne'nin konseri olacak. R&B'yi Arap ezgileriyle buluşturan özgün bir isim. Evet, YouTube kanalı Colors'da Mabansak performansıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştıktan sonra platformun ilk kadın Levant sanatçısı olmuştu Colors'ın ve ardından da R&B listelerinde çokça sevildi ve dinlendi. 2026'da Avrupa'da turnelerde kendisi, İstanbul'a da bu turnelerin bir parçası olarak geliyor. Yarın akşam fırsat kalırsa bir parçasına yer veririz Zeyne. Salon İKSV'de 22.00 gibi sahne alacakmış. Şimdi caz severleri, etkinlikler. Adalar'da Caz Festivali bu yıl 4. kez düzenleniyor. 18-20 Eylül tarihlerinde. Hakeza Ataşehir'deki caz ve sinema günleri de yine 4. kez düzenleniyor. O da 18-20 Eylül tarihlerinde. Ataşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği disiplinler arası bir etkinlik. Caz ve sinema günleriyle başlayalım bu fasla. Yarın akşam saat 7'de Feride Hakim'in kuintetiyle konseri açılışı yapacak festivale. Atatürk Mahallesi'ndeki Amfili Park'ta ki konser gitar, kontrbas, davul ve saksafonun Feride Hakim'e eşlik ettiğim bir caz vokal akşamı vaat etmekte. Hemen ardından dünyanın önde gelen caz davulcularından Ferit Odman kuartetiyle caz severleri beklemekte. Kapanışında ise ilk akşam caz sinema günlerinde Epic belgeseli gösterilecek. Elvis Presley'in Concert, Baz Luhrmann'ın geçen sene çok konuşulan yapıtım, Ataşehir Caz Günleri'nin ilk gününde müzik severlerle buluşmakta. Adalar'da Caz Festivali de yarın kapılarını açıyor söylediğim gibi. Büyükada'da Taş Mektep ve Atatürk Meydanı'nın yanı sıra Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada meydanlarıyla Paşa Bahçe Vapuru'nda 24 konsere ev sahipliği yapıyor. Festival uluslararası bir caz topluluğunu da ağırlıyor bu sene, Electro Deluxe. Bunların yanı sıra Türkiye müzik sahnesinin ünlü topluluklarından Gevende ve Artı 12 projesiyle Emin Fındıkoğlu bu sene festivalin headlineri olarak açıklandı. Bu üç ismin yanı sıra da çok kıymetli pek çok müzisyen ve caz projesi Adalara yayılan bu festivalde dinleyicilerle buluşacak. Paşabahçe Vapur'da dahil olmak üzere epey şenlikli bir hafta sonu olacağına şüphemiz yok. Bu hafta sonu ayrıca metal severler için de önemli bir hafta sonu. Sezonun son festivali gerçekleşiyor. Bosphorus Open Air Metal Fest. Evet, Satyricon ve I Am Morbid'in headline'da yer aldığı bir uluslararası etkinlik bu. Geçtiğimiz yıllarda da takip etmeye, izlemeye çalışmıştık burada olup bitenleri. Cumartesi ve pazar günü Maximum Unique açık havada dünyanın dört bir yanından topluluk müzik grupları, metal grupları sahne alacaklar. Comfar, Tankard, Terrorizer, Sarkofago, Exhumer, Moonspell ve Cataclysm, Satyricon ve I Am Morbid'in yanı sıra diğer isimler ama bunlarla da sınırlı değil. Bosphorus etkinliği epey parlak. Yarın da Nişantaşı Üniversitesi'nde bir konferans var. Bosphorus Music Conference 2 Beyond the Underground ismini taşıyor. Türkiye'nin küresel metal ekosistemindeki yeri, uluslararası işbirlikleri, müzik endüstrisi ve geleceğin metal dünyasının tartışıldığı etkinlik ilk defa geçen sene düzenlenmişti Bosphorus tarafından. Aslında bu alanda öncü bir etkinlik olduğu da söylenebilir. Müzik konferansları, metal müzik konferansları dünyada çok fazla yapılıyor olsa da Türkiye'de örneklerine nadir rastlanmakta. Yarın dolayısıyla Nişantaşı Üniversitesi'ne metal ilgileri uğrayabilirler. Evet, müzik çevresinden notlar böyle. Şimdi ne yapalım? Evet, sergileri hatırlatalım. Son 4-5 dakikamız, kent takvimine ayırdığımız süre bitmek üzere. Bugün 3 serginin açılışı var. Dream Art Sanatorium ve P Art Works'te. Yarın ise Galerist, Muse Galeri, Shiva Art Galeri ve Off Grid'de sergilerin açılışı var. 7 sergiden kısa kısa bahsetmeye çalışacağım şimdi yayında. Dream Art'ta Ebru Duruma'nın Sessiz Mevcudiyet sergisi bugün kapılarını açmakta. Sanatçının yeni resimlerini bir araya getirmiş Dream Art ekibi. 25 Ekim tarihine kadar görmek mümkün olacak. Sanatörcümde ise Christian Peşek'in Anka Kuşu Kalesi bugün kapılarını açan bir diğer sergi. Gaia'nın insan yerleşiminin ötesinde ve sürekli dönüşüm halinde yaşayan bir sistem olduğundan hareketle spekülatif bir dünya tanımlıyor. Anka kuşu kalesi sabit kaderi sunumlarının aksine haftadan haftaya evrilen 24 yeryüzü koşulundan oluşan etkin bir döngü olarak izleyici karşısına çıkacakmış. Bu manada da epey ilgi çekici Christian Pesek'in sergisi Anka kuşu kalesi ne zikretmiş. Bir kere daha olalım, izleyeceğiz, takip etmeye çalışacağız. Bir de kitap yayınlanacak zaten Pesek için. Evet, PR Works'te de bir Dio serginin açılışı bugün gerçekleşiyor. Nancy Atakan'la Dilek Aydın'ın uzun yıllara dayanan işbirliğinin sonucu Ne Tatlı Ayrıldık sergisi. Doğum deneyimi, annelik ve yaratıcı üretim ekseninde şekillenen ortak bir düşünsel zemini izleyicilerin karşısına çıkarmakta. Evet, Piyale Paşa'da yer alan PR Works alanında görmek, katılmak mümkün buna da. Şimdi Cuma'nın açılışlarına bakalım. Off-Grid Art Project'te bir grup sergisi var. İstanbul'un değişen fiziksel ve kültürel katmanlarına odaklanan Aynı Şehirde sergisi ayın 18'inde başlamakta. Cidemim, Hüseyin Güler ve Tibet Oktay Aslan'ın çalışmalarını bir araya getiriyor Off-Grid Art Project. İstiklal Caddesi'nin yeni güncel sanat alanı. Geçen sezonda Açık Dergi'de konuk etmiştik ekibi ve detaylı bir şekilde aktarmışlardı misyonlarını. Şimdi bir üçlü sergiyle aynı şehre farklı perspektiflerle ve malzemelerle yaklaşan üç sanatçının işleriyle sezona merhaba demekteler. Yarın akşamdan itibaren görmek, katılmak mümkün buraya. Yarın ayrıca Büro Sarıgedik'te Gülsün Kara Mustafa sergisi açılmakta. Resim sergisi ismini taşıyor bu iş. Sanatçının 1978'de Taksim Sanat Kadirisi'nde açtığı kişisel sergiyle gönül olan resim pratiğini bugüne bağlayan, onu sadece resimleriyle izleyebileceğimiz bir sergi olmasıyla da çok kıymetli. Kara Mustafa güncel sanat dünyasının çok kuvvetli bir ismi uzun yıllardır. Onun resim işlerini toplu olarak görecek olmak bizler için de çok çok heyecan verici. Bu akşam bir açılış etkinliği var aslında saat 6 sularında. Yarından itibaren ama herkes görebiliyor. Gülsün Kara Mustafa resim sergisiyle izleyicilerin karşısına çıkmakta. Şiva Zahid Kaderi'ye geçelim şimdi. İstiklal Caddesi'nde faaliyette bulunan İranlı sanat alanı, İranlı sanatçıların işlerinin izlenebildiği sanat alanı. İkinci sezonunda Natyat Gan'ı sunmakta. Evet, Arye Taban Dehpur, Omid Mehdizade, Kimi Asgaryan, Sina Burumandi, Şahin Esfandiyari, Rana Haydarzade ve Arbors Kazemi'nin çalışmaları olacakmış bunlar. İran'da yaşayan ve imgelerin tek bir anlama sınırlandırmasına karşı çıkan üretimlere yönelik ortak ilgisi olan 7 sanatçı olarak anlatılmış Şiva Zahid tarafından Natyat Gan'ın katılımcıları. Evet, sergi yanından itibaren İstiklal Caddesi'nde görülebilmekte. Bir de Muse Contemporary diyelim. Son olarak bu şekilde kendi takibini bitireceğim. Çakal Düğünü başlıklı bir solo sergi görüyoruz. Orada da Akira Kurosawa'nın Düşler filmindeki tilki düğünü sahnesiyle Karadeniz'in Çayeli ilçesine bağlı Arsavos'ta aynı doğal olay için kullanılan Çakal Düğünü anlatısı arasında bir bağ kuran ilginç bir çağdaş sanat sergisi bu. Kişisel hafıza ve kültürel mirasın kesişiminde bir üretimi ortaya koyuyor Canan Savaş. Muse Contemporary'de yarından itibaren, yarın açıldıktan sonra daha doğrusu bir ay kadar izlenebilecek. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kentten notlarımız bu şekilde. Şimdi ilk bir saatimiz bitti. İkinci saatimizi Eko Kozmopolitan'la karşılayacağız. Açık Dergi'nin köşeleriyle yayınımız devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ulaş Tuna Aztepe'ye teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
2: Our evening began in Peter Sechelle's comfortable study in his New York townhouse, where the candlelight was just right, the hi-fi was in the background, and the wine was delicious.
5: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan Ebeş'im ben. Bugünkü programda misya yollarını konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde, aslında geçtiğimiz hafta sonu Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Müzikist'in düzenlediği bir misya festivali vardı. Ve misya yolları dayısı düzenlediği ilk misya festivalini Apaçık Radyo olarak Eko Kozmopolitan programı ile sevgili Agora programı ile beraber katıldık. 4 Eylül, 6 Eylül tarihlerindeydi. Gölyazı, Üçpınar ve Fadıl'a yayılan bir çok güzel bir festivale katıldık. Doğa yürüyüşlerinden panellere, atölyelerden konserlere uzanan böyle çok güzel, çok keyifli bir program vardı. Bu programda, bu festivalde bölgenin tarihsel ve doğal mirasını tabii ki görünür kılıyordu bu festival, ama bu mirası bugün biraz nasıl yeniden konuşabileceğimizi, nasıl yeniden tecrübe edebileceğimizi de konuştuk. Hangi yeni karşılaşmalar, hangi yeni temaslar olabilir bu kültürel mirasla ilgili diye. Ben de hem o festival havasını biraz bugünkü programa taşımak istedim, hem de misya yollarını konuşmak, misya yollarının kültürel mirasını konuşmak istedim. Biz Agora programıyla, yani sevgili Ece ile Üçpınar'da bir panel gerçekleştirdik. Misya'da ortak geçmiş, şimdi ve gelecek panelinde de şunları konuştuk aslında hep birlikte. Hem festival katılımcıları vardı, misya yollarında yürüyen doğa severler vardı, yürüyüşçüler vardı. Aynı zamanda Üçpınar Köyü'nün, birazdan da biraz bahsedeceğim bu programda da, niye bu kadar özel ve katmanlı bir köy, bir tarihi var. Üçpınar köy halkı da bizimle birlikteydi. Üçpınar muhtarı bizimle birlikteydi. Ve misyada ortak geçmiş, şimdi ve gelecek derken neleri konuşabiliyoruz diye biraz bu panelde bunları tartıştık. Bir coğrafyanın geçmişini nasıl okuruz? Geçmişi yalnızca tabii ki insan anlatılarında mı ararız, yoksa farklı peyzajlarında, ağacında, taşında, suyunda, yollarında, evlerinde, köy okullarında, toprağında, bitkilerinde de arar mıyız diye, böyle çok katmanlı ve biraz da aslında panel olarak da ortaya provokatif sorular attığımız, belki de Üçpınar köylüsünü de biraz şaşırttığımız bir paneldi, ama çok çok keyifli geçti. Tabii ki ilk misya yolları nedirle belki başlamak çok güzel olacaktır. Daha sonra misya yollarının da içine alan Üçpınar Köyü'nden bahsetmek isteyeceğim, Bursa'nın. Misya yolları Nilüfer Belediyesi'nin oluşturduğu, Bursa Nilüfer Belediyesi'nin oluşturduğu çok geniş bir doğa, tarih ve kültür rotaları ağı. Ki resmi bilgilere göre de yaklaşık 800 kilometrelik 50 yürüyüş ve bisiklet parkurundan oluşuyor. Sadece yürüyüş değil, aslında 77 kilometrelik bir bisiklet parkuru da var. Bir bisiklet evi de var hatta içinde. Yani özellikle yabancı gezginlerin, farklı ülkelerden gelen, Türkiye dışından gelen bisikletçilerin de orada konaklayabileceği, orada günlerini geçirebileceği ve tura katılabilecekleri, gerçekten belki de bilmiyorum, Türkiye'nin ilk bisiklet evlerinden diye duydum. Rotalar Misi'den başlıyor, Gölyazı'ya kadar uzanıyor. Ayrıca Ürün'deki antik kite çevresi ve Kapanca Antik Limanı gibi birçok farklı tarihsel katmanları da birbirine bağlıyor. Ben oradayken de, işte katıldığımız panellerde de misya yollarını konuşurken de, sadece misyanın antik bir isim değil aslında, antik bütün oradaki yolları, tabii ki Osmanlı yerleşimi, bugünkü köy yollarını, orman patikalarını ve yaşayan kırsal kültürü çok böyle bütünlüklü bir coğrafya ağı içinde düşündüm. Dolayısıyla misyayı da böyle çok hani sadece bir trekking rotası, yürüyüş rotası, bisiklet rotası olarak düşünmek de dar gelmeye başladı yavaş yavaş. Nilüfer kendisi de aslında bunun için çok uygun bir alan olmuş. Çünkü bölgenin yerleşim tarihi de yaklaşık 8500 yıl geriye uzanıyor. Misya ve Bitinyanya'dan Apolonya'ya kadar, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar uzanan çok katmanlı bir coğrafya söz konusu burada. Dolayısıyla burada da dediğimiz gibi çok katmanlı bir alan var, ağ var. Dolayısıyla Biraz misye yollarındayız da kendilerini açıklaması, misye yollarını hareket ederek okunan bir kültürel peyzaj olarak görüyoruz diyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hareket ederek okunan bir kültürel peyzaj. Yani yürümenin de aslında ne kadar zihnimizle, bedenimizle en doğru bağlantıyı kurduğunu düşünürsek, gerçekten hareket ederek okuduğumuz bir kültürel, ekolojik peyzaj olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla Mise yollarında gezerken oradaki festivalde de hafıza konusu geçti tabii ki. Çünkü hafızayı çoğu zaman işte müzelerde, arşivlerde, anıtlarda, yazılı belgelerde aradığımızı biliyoruz. Tabii ki bir patikanın güzergahında, bir tarlanın sınırında, bir derenin yatağında, işte yaşlı bir meşe ağacının gövdesinde, oradaki şu an artık kullanılmayan ama farklı amaçla kullanılan bir sanat merkezi olarak kullanılan Üçpınar Köy Okulu'nda, yani yeniden kullanılan yapılarda bu geçmişin izlerini, bu geçmişin hafızalarını nasıl tekrar konuşabiliriz? Biz bunları çok Misya Festivali'nde de. Buradan aslında biraz Üçpınar Köyü'ne geçersek, Üçpınar tam da bütün bu konuştuklarımızı, bütün bu mesele etiklerimizi ve Misya'nın kendisi için aslında çok çarpıcı bir örnek bence. Çünkü köyün bugünkü yerleşim hafızasının başlangıcında savaşlar ve göçler bulunuyor. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Bulgaristan'ın genel olarak Deli Orman olarak bilinen bölgesinden gelen göçmenler tarafından kurulan köy Üçpınar. Bu da bence Üçpınar'ın biraz böyle kültürel hafızasını başka bir yere taşınıyor. Yani Üçpınar'ın aslında bugünkü yerleşim hafızasının temelinde savaşlar var, zorunlu kitlesel göçler var. Yer değiştirme elbette var. Yeni bir coğrafyaya yerleşme var ve yeni bir köy kurma hikayesi var. Deli Orman'da bugünkü Kuzeydoğu Bulgaristan'da uzun Osmanlı geçmişine sahip, Türk Müslüman topluluklarının yoğun olarak yaşadığı tarihsel bir bölgede Deli Orman. 1877-78 Savaşı'nın ardından Anadolu'ya gerçekleşen büyük nüfus hareketleri içinde Bursa'da önemli iskan alanlarından biri olmuştu. Üçpınar 19. yüzyıl sonundaki bütün o Balkan Anadolu göçlerinin ürettiği aslında bir kültürel mekan. Burada aslında bizim sorduğumuz çok böyle önemli sorular ortaya çıkıyor. Mesela ilk gelen aileler kimlerdi? Deli Orman'ın hangi köylerinden geldiler? Yanlarında ne getirdiler gelirken? Biz bunları Misya Festivali'nde biraz Tara da sorduk aslında. Üçpınar muhtarına da sorduk. Yani yanlarında hangi tohumları getirdiler, herhangi bir tohum getirdiler mi? Yemekler, tarım pratikleri, ağaç bilgileri, ağaç sözcükleri, ritüeller. Yani bütün bunları aslında bir yerden bir yere taşındığınızda sadece kendiniz taşınmıyorsunuz ya da göç etmiyorsunuz. Bütün bilgiyi de getiriyorsunuz. Yer altları mesela Deli Orman hafızasını hiç taşıyor mu diye. Mezarlıklarda eski tarihler nereye kadar gidiyor? Bunlar için aslında biraz internet kaynaklarından da bilgi bulabiliyorsunuz. Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı sözlü tarih çalışmaları var. Onlar çok güzel şekilde kitaplaştırılmış. Aslında kitaplarda da bulabiliyorsunuz. Üçpınar köyündeki eski, şu an kullanılmayan ama artık sanat merkezi olarak kullanılan merkezde de aslında ilkokulda da bu kitaplara biraz bakma şansımız oldu. Dolayısıyla orada daha çok sözlü tarih mesela var. Köydeki yaşlılarla görüşmeler var. Tapu nüfus kayıtları var. Mezarlık kayıtları var. Buradan aslında Deli Orman'dan neler taşıdıklarına dair bir süreklilik de görebiliyoruz. Burada da daha farklı bir ikinci katman da oluyor. Aslında Üçpınar'ın bulunduğu çok geniş alan köy kurulmadan önce çevredeki köylüler tarafından yaylak olarak kullanılıyormuş. Ve bu bölgeye de yörük yayla deniyormuş o zaman. Yani aslında bir yörük yaylak hafızası da var orada. Ve tabii ki ardından gelen Deli Orman göçmenlerin yerleşim hafızası da var. Üçpınar muhtarı şöyle anlatıyordu mesela, işte ilk gelenler yerleşecek yer bulmaya çalışıyorlar. Bütün aslında alanlar hem çok kırsal, dağlık. Mesela su tabii ki çok önemli. İlk yerleşmek için su arıyorlar. Suyu ararlarken mesela bir yere konuyorlar ama orada sivrisinekler çok çok fazla. Oradan vazgeçiyorlar. Başka bir yere gidiyorlar. Başka bir yeri, kendilerine yaşam alanı seçiyorlar. Tabii ki önceden mevsimsel kullanımlar, hayvancılık, yaylacılık üzerinden anlamlandırıyorlar aslında bu alanda. Dolayısıyla Üçpınar'ın böyle bir kültürel hafızası sadece aslında insan topluluklarının o kronolojik tarih değil, hani arazi kullanımı biçimlerinin de değişen hafızaları olarak da okunabiliyor. Bir yandan da aslında mübadeleyle gelenler de var. Bir mübadele hikayesi, bir mübadele göç hikayesi de orada var. Dolayısıyla göçün ya da işte yerinden, yurdundan edilerek gelmenin çok katmanlı tarihlerini de görüyoruz. Dolayısıyla savaşlar, göçler, mübadele de oluşan bir Üçpınar'dan bahsetmek burada mümkün. Üçpınar'daki bizim etkinliklerimizin gerçekleştiği yer de eski okul, eski bir ilkokul. Burada atıl kalan Üçpınar İlköğretim Okulu restore edilerek 2023'te Üçpınar Evi haline getiriliyor. Bugün misya yolların, yürüyüşçülerin konaklayabilecekleri bir yer, kamp yapabilecekleri bir yer, atölye etkinliklerinin aslında gerçekleştiği bir yer Üçpınar Evi. Burada belediye başkanıyla konuştuğumuzda da lise yolları üzerinde artık tabii ki taşınan köy okullarından bahsediyoruz. Dolayısıyla kullanılmayan köy okullarının restore etmekteki amaçlardan birinin de aslında insanların o okudukları okula, orada geçirdikleri zamana ilişkin hafızalarında bir anlamda kaybolmasını engellemek ve aslında oradaki mekanı daha dönüştüren, yaratıcı lıkla birlikte daha dönüşen, yaşayan bir mekan haline getirmek. Dolayısıyla burada gene bir köy okulu, terk edilme, restorasyon, daha restorasyonla birlikte yürüyüşçülerin konaklayabileceği, festivallerin yapılabileceği topluluk etkinlik mekanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani yeni kullanımlar hep devreye giriyor. Üçpınar aynı zamanda da burada çok ilginç bir kavşak. Lise yolları üzerinde Üçpınar tek bir rotanın da son noktası değil. Üç ayrı misya parkurunun başlangıç noktalarından biri aslında. Üçpınar İnegazi parkuru yaklaşık 6 kilometre. Üçpınar Tahtalı parkuru da yaklaşık 15 kilometre. Yollar gene Sıçancık Tepesi, Bedistan Deresi, Meşelikler eski yeni tarım alanlarından geçiyor. Başka rotalarda gene Üçpınar'ı oradaki işte Atlas, Kadriye, İnegazi, Dağ Yenice, Kuruçeşme, Güngören kırsal yerleşimlere bağlıyor. Yani Misye yolları da yürürken aynı zamanda kırsal yerleşimlerden de geçiyorsunuz. Hatta kimi yerlerde şeyi sorduk. Daha çok mesela yürürken susuz kalabilir miyiz? Eğer bir dere, bir pınar ya da bir çeşme yoksa ne yapabiliriz diye. Kırsal yerleşim merkezlerinden, küçük köylerden geçeceğimiz için orada da konaklayabilirmişiz ve orada da köy halkıyla birlikte aslında bir şekilde sohbet edebiliriz. Çünkü burası aslında çok böyle sıfırdan turizm amacıyla da yaratılmış değil. Misye yolları projesi ölçüde yer yerleşimleri zaten birbirine bağlayan eski patikalar ve orman yollarının aslında birazcık da yeniden işaretleyerek günümüzde görünür hale getirilmesi projesi biraz da. Dolayısıyla yürürken sadece doğada yürümüyoruz. İnsanların, hayvanların, tarımın, ormancılığın, göçün ve köyler arası dolaşımında eski hareketlerini izleyebiliyoruz. Şimdiki hareketlerini izleyebiliyoruz. Aslında yürümenin de bir hafıza pratiği olduğunu, yürümenin de hem geçmiş yeniden nasıl anlamlandırılacağımızı, şimdinin nerede durduğunu, belki gelecek projeksiyonlarında yapabileceğimiz en iyi bellek projesi diye düşünüyorum bunun. Buradaki tabii ki Nisa Festivali'nde konuştuğumuz bir konuda bu hafıza meselesi üzerineydi, ama hafıza meselesinde yeniden daha farklı nasıl dolaşıma sokabiliriz gibi. Çünkü burada aslında dediğimiz gibi 1877-78'deki Deli Orman'dan göç, Bursa'ya göç ve Üçpınar'a bir göç var. Oradaki yerleşik peyzajın bir kendine ait bir yaşam hali var. Yörük yaylağı var, yaylacılık pratiği varmış. Tabii ki orada meşe ve çam ormanları çok güzel. Bir sürü farklı patika var, tarım arazileri var. Maden cidik de var. Tam Misya Festivali'nin yaptığımız o Üçpınar evinin tam karşısında aslında bir maden de var. Maden ocakları var maalesef. Bugünkü doğa rotalarıyla maden ocaklarının aslında birleştiğini de zaman zaman görüyoruz. Dolayısıyla çok katmanlı bir peyzajdan bahsediyoruz. Maden ocağının geçen sene daha küçük olduğu ve bu sene çok daha görünür olduğu. Belki gelecek sene oraya gittiğimizde daha farklı bir görüntüyle karşılaşacağız muhtemelen. Dolayısıyla mesele sadece aslında burada geçmişi korumak değil, geçmiş mekanı içerisinde, geçmişin bu mekanlar içerisinde yeniden nasıl tezahür edildiği ve şimdi de aslında hem kültürel olarak hem ekolojik ve politik olarak da oralarda nelerin olduğu, nelerin korunduğu, nelerin aslında korunamadığı meselesi. Dolayısıyla böyle bir hafıza okumasından bahsetmiştik. Böyle bir hafıza okumasında bizi başka sorularla baş başa bıraktı. Yani antik yerleşimler, mimari kalıntılar, köylerin kuruluş tarihlerini görünür kılmak çok kolay. Fakat burada mesela Üçpınar Köyü'ndeki ya da farklı oradaki köylerindeki gündelik emek, ev içi ve tarımsal bilgiler, çobanların, eski çobanların rotaları, hayvanların hareketleri, ormanların kullanımı, işte gidecek kaybolan su kaynaklı ya da demin söylediğim gibi maden faaliyetinin bıraktığı izler aynı ölçüde görünür olmayabiliyor. Dolayısıyla bir hafıza peyzajını Nisse yolları gibi ya da Nisse yollarının içine aldığı Üçpınar'ın hafıza peyzajını gerçekten nasıl okumalıyız? Hani bütün aslında panelimizin de açtığını buydu. Biraz çoğul biçimde bakarsak sadece büyük tarihsel kırılımları, göç anlatılarını değil, gündelik hayatın, kırsal emeğin, ekolojik dönüşümün de belki daha sessiz izlerini hesaba katmamız gerekecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada da resmi tarihten çok işte o sözlü tarih, aile anlatıları, mezarlıklar, yer adları, yemek, tarım pratikleri, köyün yaşlı sakininin hatırladıkları ve aslında daha çok da o manzaranın, peyzajın, yaylağın, eski adıyla yörük yaylağın, işte ağacın, oradakinin bize böyle fısıldadıklarını biraz daha o misya yürüyüş yollarında onlara biraz daha kulak verebilir miyiz? Hani bir doğa yürüyüşünün nasıl diyelim altını biraz daha farklı doldurabilir miyiz? Sadece hani doğayı seviyoruz, misya yollarına çıkıyoruz gibi değil, ama aynı çizgi üzerinde farklı dönemlerde farklı bedenler, insan ve insandan ibaret olmayan farklı bedenler, farklı ihtiyaçlar hareket etmiş. Bu nedenle o yolu biz sadece bir doğa yolu, sadece mekansal bir bağlantı olarak görmeyip, bütün o hareketlerin, bütün o farklı bedenlerin, bütün o farklı ihtiyaçların zamansal olarak da birbirinin üzerine böyle inşa ettiği, birbirinin üzerine bindiği bir böyle farklı bir katman olarak algılayabiliyor muyuz? Belki bugün o aynı güzergahı yürürken geçmişteki hareketleri birbirine bağlayabiliyor muyuz? Oradaki maddi izlerin içine girebiliyor muyuz? Ya da oradaki maddi izleri, seslerini duyabiliyor muyuz? Gibi sorular attık ortaya o Misya Festivali'nde. Bu da aslında oradaki bütün o ekolojik açılan, ekolojik temelli açılan en iyi, katmanlardan. Çünkü ormanlar gerçekten çok çok belirleyici. Köy çam ve meşe ormanlarıyla kaplı bir vadinin yamacında bulunuyor. Üç pınar tahtalı güzergahı meşeliklerden, vadilerden, tarım alanlarından ve maden ve mermer faaliyetlerinin bulunduğu alanlardan geçiyor. Dolayısıyla burada da bunların arka planında duran böyle sadece sabit bir dekor olarak bunları görmeyip tarihin maddi taşıyıcısı yani Üçpınar tarihinin gayet böyle maddi ve ruhsal taşıyıcıları olarak görebiliyor muyuz Nisa yollarını yürürken diye. Buradaki mesele tabii ki hafıza meselesinde bugün çok doğal ya da otantik olarak gördüğümüz o peyzajların büyük bölümü de hem insan emeğinin sonucu hem de insanın ibaret olmayan yaşamların bütün o müştereklerin birlikte olmasının bir sonucu. Tarlalar, bahçeler, taş duvarlar, köy yolları, meyve ağaçları, otlaklar orada aslında hem kendiliğinden oluştu hem de kendiliğinden oluşmadı bir anlamda. Tabii ki toprağı sürenlerin, hayvanlara bakanların, ürün toplayanların, su taşıyanların, ağaç budayanların, evleri onaranların çok büyük bir emeği var. Gene Misya yollarını düşünürken, gene Üçpınar Köyü'nü düşünürken ya da Misya'nın antik yollarını düşünürken bu ortak geçmişi ne kadar görünür kılabiliyoruz? Bu ortak geçmişi ne kadar, ne derecede konuşabiliyoruz? Ve bu ortaklıkların kimlerden, nelerden ya da hangi emek biçimlerinden oluştuğunu sorabiliyoruz. Biraz belki yollarını düşünürken hani böyle bir bütüncül bakış açısı, böyle bir geniş bakış açısı da biraz da doğa yürüyüşü kavramını da genişletecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Misya Festivali'nde panelde ortaya fırlattığımız sorular aslında birazcık bunlardı. Misya'da o şey, gelecek, ortak şimdi, ortak gelecek derken biraz da bu anlayışın belki böyle bir güncel uzantısını nerelerde yakalayabiliriz sorusuydu. Dolayısıyla buradaki ortak geçmiş de belki çok homojen bir geçmiş değil. Homojen bir geçmiş fikri olarak düşünmemek gerekiyor. Herkesin aynı geçmişe sahip olması değil, aynı coğrafyada birbirinden farklı, hatta zaman zaman çatışmalı geçmişlerin yan yana bulunabileceğini de kabul etmek gerekiyor. Çünkü bir yerde Balkan göçleriyle oluşan bir Üçpınar Köyü var, bir yandan mübadeleden gelen bir miras var. Yörük yaylacılığın mirası var. Dolayısıyla çok farklı kadınların çoğu zaman görünmez kalan gündelik pratikleri var. Okul hayatı var, ormanın dönüşümü var, suyun tarihi var, hayvanların hareketleri var. Ve en önemlisi de bence bugünün yürüyüşçülerin deneyimleri var. Yani bugün Nisa yollarında yürüyenler mesela ya da yürüyecek olanlar buradaki farklı ağırlıkların varlıklarını hissetse doğa yürüyüşte ne olabilir sorusu. Nasıl bir ortaklık kurulabilir sorusu belki de. Bu farklılıkları, çatışmaları, belki de bu farklı hafızaları tek bir anlatıda eritmek değil tabii ki ama aynı yeryüzünü paylaşan farklı yaşamların birbirine tarihine kulak verdiği bir yürüyüşten bahsedebilir miyiz? Misya yollarının böyle bir yürüyüşünden bahsedebilir miyiz? Yani kültürel mirası ile ekolojik mirası birbirinden ayırmanın zorluğu aslında bu. Yani o ikisinin birbirini dışlamaması üzerine. Onun önemi aslında bence tam da burada çıkıyor. Çünkü bir köyün tarihini, biz Üçpınar'ın tarihini ağaçlarından bağımsız anlatamayız. Bir göçün tarihini topraktan, tarımın tarihinden bağımsız anlatamayız. Hayvancılığın tarihini otlaktan bağımsız anlatamayız. Yani hepsinin aslında bir şekilde birbirinin içine geçtiği dolaşık bir ağdan bahsedebiliyoruz burada. Dolayısıyla burada da Misya'da birlikte yürümek tam da belki bize bunu hatırlatıyor diye düşünüyorum. Bir yolun nereye gittiği kadar Yani Misya yollarının rotası kadar Misya yollarının hangi geçmişlerden geçtiği ve belki de bizi nasıl geleceğe doğru taşıdığı da önemli diye düşünüyorum. Bugün böyle bir Misya yolları programı olmuş olsun. Hem Misya Festivali'nden çok kısa bahsettik, hem Apaçık Radyo olarak, Eko Kozmopolitan ve Agora programı olarak, radyomuzun temsilcileri olarak orada bulunmak çok büyük bir keyifti. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bizi ağırlayan herkese ve Apaçık Radyomuza. Oradaki izlenimleri böyle biraz bu programda aktarmak istedim. Ama misyalarını konuşmaya devam edebiliriz. Çünkü misya yolları yeni yeni çok daha görünür hale geliyor. Farklı tarihleriyle, farklı katmanlarıyla bence yürüyüşçülerini bisiklet severleri de bekliyor. Dolayısıyla sonraki programlarda da misya yollarının nereye doğru gittiğini, aslında bir kırsal kalkınma ve turizm projesi olarak bir yanıyla var olduğu ama bir yanıyla da bu geçmişleri, bu kültürel ve ekolojik mirasın nasıl korunması, nasıl sürdürülmesi gerektiğini de bize farklı bir dille anlatan bir rota olarak karşımıza çıkıyor. Belki bir sonraki programlarda bunları da konuşuruz hep birlikte. Şimdilik Eko Kozmopolitan'dan bu kadar. Herkese iyi akşamlar.
1: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Açık Dergi.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rahime Erşen'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Hepiniz Homo Ludens'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Kantarcı. Açık Radyo'da, Açık Dergi bünyesinde bir programda daha sizinle beraberiz. Bugünkü konuğumuz aslında bir yandan programın başladığından beri gizli öznesi diyebileceğim ve kafamda öyle canlanan sevgili Güven Çatak. Güven, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Can, çok teşekkürler.
2: Güven, en klişe sorumuz, seni kısaca tanıyabilir miyiz?
3: Tamam, çok kısaca. Güven Çatak, Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı'nın direktörüyüm. Aynı zamanda orada öğretim üyesiyim. Ama esasen tabii ki biraz hikayem karışık. Mimarlık okuyarak başladım. Mimarlık okurken oyun dergilerinde yazıyordum. Oyun dergilerinden kazandığım parayla da kısa film çekiyordum. Bu Bermuda üçgeni ve hayatıma hakim oldu diyeyim. Yani mimarlık, sinema, oyun üçgeni. Elbette oyun çok dominant kaldı. Ve de akademi daha rahat olur dedim. Hani kendi işlerimi yaparım, filmlerimi çekerim diye düşünürken biraz hani elini veren kolunu kaptırdı durumu oldu. Ve de tabii ki biraz daha belki üzerine konuşacağız. Hani tüm bu nasıl diyeyim? Hem motivasyonlar, beklentiler ve hani olayların gelişmesiyle işte Bug Lab ortaya çıktı.
2: 2012 yılında mıydı?
3: 2012 yılında ortaya çıktı. 2011'de böyle birkaç önce aksiyonumuz da oldu.
2: Oldu, anladım. Ya ben tabii bazı şeyleri çok iyi bildiğim için, sen de çok iyi bildiğin için bildiğimizi varsaymayalım diye dürtüyorum bir yandan birbirimizi.
3: Ben detay veririm.
2: Tamam, süper. Peki o zaman yani en başa dönelim. Oyun senin için ne zaman böyle yalnızca oynadığın bir şey olmaktan çıkıp üzerine düşündüğün, yazdığın, hatta hayatın etrafını kurabileceğin bir şeye dönüştü? Ne oldu da yani? Sen de bunu tetikleyen şey neydi? Onu merak ediyorum.
3: Ya aslında ilginç. Yani şimdi benim hani şeyi inkar etmeyeceğim. Benim hala ilk aşkım sinema. Hani ama ben böyle oyunla evlendim gibi oldu biraz açıkçası. Ya şöyle, ben de o şey kuşağındayım, işte X kuşağı, klasik dayı işte bir bilgisayar alır. Benimkisi şeydi, Commodore 64'tü. Commodore 64, Amiga, PC sıralamasını takip eden. Ama bir yandan da ben yani sokakta misketle oynayan bir çocuktum yani. Ama benim için hep oyunlar ve biraz daha hep biraz böyle dışarıdan bakıyordum. Yani hani o sıra tahmin edersin böyle hani oğlan çocukları böyle rekabetçi oyunlar oynarken o bir patırtı gürültü olurken yani ben biraz daha bir dışarıdan bir gözle bakmaya çalışıyordum. Yani tabii ki şu an öyle geliyor bana. Hani biraz ya bu oyunun hikayesi nedir? Ne yapılıyor? Kim var arkasında falan. Ve biraz böyle kurcalamayı seven bir tiptim yani açıkçası. Veya ne bileyim mesela evde bir LAN partisi yapıyorduk, kuruyorduk, ediyorduk. Oradaki o arkadaşları izlemeyi bile severdim. Yani biraz oyunun o ritüel kısmını da seviyordum. Yani gerek toplu, gerek tek başıma işte odamda yalnızım, monitörün ışığı var gibi. Ve biraz daha hep böyle oldum olası mesafeli ama hani farklı açılardan bakmaya çalışıyordum hep oyunlara diyeyim aslında özetle. Sonra aslında ciddi bir kopma oldu. Hani ben hep oyunla devam etmedim. İşte biraz böyle hasbelkader, biraz kaderin cilvesi mimarlık okurken buldum kendimi. Ama hep derdim film yapmaktı, filmle ilgili bir şeyler yapmaktı. İşte bir takım imkanlar gelişti, kısa filmler çektim, ettim. Ama o sırada da biraz da tabii ki para kazanmam da gerekiyordu. Hani evet. Herkes gibi hani evden çıkmak, özgür olmak, bağımsız olmak. Sonra karşıma yine büyük bir şans işte PC Gamer adlı derginin editörlüğü, işte serbest yazarlığı geldi. İşte İngilizce bilen, oyunlarla arası iyi olan birini arıyorlardı.
2: Çok iyi.
3: Hani biraz öyle başladı. Yani bir şekilde o arada o kadar boşluk olmasına rağmen tabii ki oyunlardan hiç kopmadım. Halen o incelemeye devam ettim. Arada oynadım, ettim falan. Hep böyle bir bir koleksiyoner gibi hani bir biriktirme, bir takip etme şeyi vardı hep. Derdi vardı yani. Tabii PC Gamer'la başlayınca biraz bu sefer başka bir yol açılıverdi.
2: Çok iyi anladım. PC Gamer ister istemez bende de tabii şunu çağrıştırıyor. Ben de Game Show döneminde bir şeyler yazmaya başladığım için bu Türkiye'de oyun dergiciliğine dair orada başka bir damar var. Onu da oradaki ilgili insanlarla konuşmak istiyorum aslında. Birkaç seri yapasım var.
3: Tabii
2: çünkü
3: ki.
2: Bu bir hakikaten o da bir incubation'dı aslında bir sürü insan için.
3: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla orada güzel bir şey de değinmiş oldun.
3: O çok güzel bir dönem. Ben işte PC Gamer'la başlayıp daha sonra ekipçe level'a geçtik. Level'dan da yine ekipçe oyun gezeri kurduk. Hani Oyun Gezer daha bağımsız bir dergiydi.
2: Hatırlıyorum o zamanları.
3: Yani Oyun Gezer halen devam ediyor bu arada. Ben de tabii ki halen. Dediğin gibi inkübasyon dedin. Şu an o dergilerin kurucuları yani ve yazarları.
2: Evet.
3: Şu an hani oyun stüdyosu.
2: Müthiş.
3: Oyun tasarımcısı. Oyun publisher'ı oldu.
2: Evet, bir kısmını konuştuk tabii. Evet. Konuklarımıza bahsetti. Sen de daha önce bahsetmiştin, hatırlıyorum.
3: İşte Sinan Akkol, Tuğbek Ölek, Burak Akmenek.
2: Evet.
3: Gibi hani mesela hepsi bunlar arkadaşlarımız, hepsi aslında sektöre birikimlerini aktardılar.
2: Peki o zaman aslında bu şeyde diğer bir soruya da değinmiş de olduk. Buglab 2012'de ortaya çıktı, siz kurdunuz. O sırada tam çıkarken kafandaki ihtiyaç tam olarak neydi? Ve hani şöyle bir şey mi belirliyor, yani İstanbul'da bağımsız oyun üreticileri bir araya gelsin. Oyun eğitimi mi eksikti yoksa hepsi mi, nedir yani?
3: Valla Can, aslında tam bilmiyorduk ne yaptığımızı. Ama şöyle bir şey var. Yani ben de ben o zaman daha oyun tasarım bölümünü kurulmamıştı. Yani daha ona açık öyle daha o yoktu. Ben mimarlıktan kaçarak, yani olabildiğince hep kaçmaya çalıştım. Ama o beni yakaladı. Görseçim tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olarak başladım. Yani akademiye girişim odur. O sırada da tabii ki hani duramadım. Bir oyun tasarımı dersi açtım. Oyun tasarımına giriş dersi açtım. Sene 2006. Yani her şeyin biraz başladığı.
2: Bayağı oldu.
3: Şey odur. Ders odur. 20 yıl olmuş. Odur. Ama sonra da tabii bir yandan dergilerde yazıyorum hala. Ya dergiden edindiği bir network var. Biraz insanları tanıyoruz. İyi kötü oyun, Türkiye'de oyun geliştiren veya dert edenleri tanıyoruz. Benim de akademik tezlerim o yöndeydi. İşte yüksek lisansım, doktoram falan filan. Ya dedik bunları bir araya getirebilir miyiz? Ama bundan bir tık önce 2011'de hiç gün yüzü görmemiş bir belgesel çektik. bir grup öğrenciyle. Türkiye'den ve Almanya'dan. Game Doc. Game Scene in Turkey.
2: Müthiş.
3: Fragmanı duruyor YouTube'da.
2: Kendisi?
3: Bölümleri arşivde duruyor. Yani bir arşiv çalışması olarak.
2: Wow.
3: Hani şey yapıyorum. Öyle kurtarmaya çalışıyorum. Yani şöyle. Tabii ki işte öğrenciler yaptığımız bir çalışmaydı. Sesi kötü oldu. Bir şey kötü oldu. Benim içime sinmedi paylaşmak. Belki bir ara vaktim olursa bakarım.
2: Ne olursa olsun bence. Ha,
3: bir Ankara'ya gittik. İstanbul'da görüştük. O dönemin işte medyasıyla, oyun şirketleriyle, şunla bunla hep böyle görüştük. Ve amaç şeydi. Yani bu Game Doc yaparken Türkiye'de ne eksik?
2: Evet.
3: Biraz aslında dert oydu. Yani genel olarak şu çıktı. Hani iletişim eksikliği ve hani tabiri caizse yani ekosistem eksikliği yani ortaya çıktı. Hani biraz belki oradan alarak hani biraz da dediğim gibi bu benim dertlerim, network'ümle birlikte hadi biz bir kamp yapalım dedik. Hani bir Buglab'in ilk etkinliği o oldu. Hani hem 400 kişi başvurdu, öğrenciler işte yani oyun çalışmak, oyun tasarımı öğrenmek isteyenler. Bir de o sırada kim varsa işte hani dergici, tasarımcı, yazılımcı veya biraz bir oyunla dert eden insanları buluşturduk ve biraz böyle hani usta çırak kampı gibi oldu. Yoksa kimse daha önce ders vermemişti açıkçası. Kimse hoca değildi yani. Hani yani hoca bile olsa o alanda ders vermemişti. O 3 haftalık kamptan da çok güzel bir sinerji çıktı. Şimdi oradaki öğrenciler hoca oldu, firma oldu falan filan. Oradaki hocalar başka noktalara geldi. Hatta halen 2012'deki kampın bir remake'ini yapsak mı diye diyoruz. Hatta bunu da kim istiyor? Senin konuklarından biri Sercan Muhlacı.
2: Tabii ki. Buna da hiç şaşırmadım bu arada. Kendisi çok iyi bir organizatör ruhlu bir insan.
3: Sercan da yine bizim Torna'dan çıkan.
2: Evet. Çok iyi.
3: Bu arada yani çok kısa Can, hani tebrikler. Çünkü yani ben de tabii takip ediyorum. Hani birçok kişinin Buglab'den geçmiş olması hani bir gurur verici bir şey. Hani
2: kesinlikle.
3: Yani çünkü Buglab bir topluluk olarak başladı ve hani ben fitilini ateşlemiş olabilirim ama herkes çok el attı. ve ben halen de bence bu şekilde ayaktayız diye düşünüyorum.
2: Tabii ki zaten, ama zaten ben de seni kaç yıldan beri tanıyorum, gördüm yani senin verdiğin vibe ve zaten paylaşımların, hatta şunu da söyleyeyim, ben kendisini daha önce konuk almaya çalıştım ama güven kastan kendisini geri çekti, insanlar öne çıksın istedi, bunu da bir not olarak düşelim. O yüzden biz teşekkür ediyoruz hocam.
3: Eyvallah, her zaman.
2: Devam ediyorum. Çok temel bir soru. Oyun tasarımı sence gerçekten öğretilebilir bir şey mi? Bir öğrenciye kurallar, mekanikler, işte level design'ı ya da anlat teknikleri öğretebiliyorsak bile iyi bir oyunun neden o çalıştığını ya da işte click ettiğini sezme becerisi de öğretilebilir bir şey mi sence?
3: Evet. Yani ben de biraz da böyle hani film prodüksiyonunu da biraz bilmek, yani biraz tabii ki meraklı olduğum için ve kendim de kısa filmle uğraştığım için bu biraz şey, bu olay. Hani filmmaker ile game developer bence aynı kafada insanlar. Yani isteyen bir şekilde yardırıp yapıyor. Evet, koşullar farklı şekillerde şu an kolay, farklı şekillerde daha zor. Ama bu biraz böyle bir şey. Alaylı da olabilen bir şey. Şimdi eğitim kısmında biz bu dediğin konuları öğretebiliyoruz. Sistem tasarımı, bölüm tasarımı, mekanikler, şunlar bunlar. Yani birçok şey, yani tasarım öğretilebilen bir şey. O ayrı. Ama tasarımın çalışıp çalışmayacağını öngörmek bence başka bir içgüdü. Hani böyle bir ludic instinct mi diyelim? Hani böyle bir oyunbaz içgüdü mü diyelim? Hani böyle bir şey gerekiyor. Bu yani bu bence tamamen öğretilebilen bir şey değil. Bu biraz o kişiye bağlı. Yani benim zaten öğrencilere derim, hem kişisel gelişim ve girişim çok önemli. Biz size birçok şey vereceğiz burada ama hani siz bunun üzerine kendiniz koymadığınız sürece çok zor. Yani mesela en basitinden mesela yemek yapma oyunları çok popüler değil mi?
2: Evet.
3: Hani evet, şu an birçok simülasyonlar var işte. Hani klonları yapılabilir bu oyunların. Hani belli sistemler var. Evet, şudur budur. Ve belki bu klonlar para da kazanabilir. Ama hani eğer senin derdin bir IP çıkartmak ise, yani evet, bir yeni bir fikir çıkartmak ve bunun üzerinden birçok aslında devamını getirmek, bunu bir transmedya proje dönüştürmek, evet, ise mutfağa girmen gerek. Yani bizzat gerçekten mutfağa girip yemek yapman, malzemeye dokunman, sıralamaları bilmen, oradaki muhabbeti bilmen, jargonu bilmen gerekir diye düşünüyorum. O yüzden hani biraz hani o konuda hani yeni kuşaklar biraz daha şey, mesafeli hayata. Hani
2: asetler üzerinden mi gidiyor biraz işin kendisi?
3: Asetler, hazır kurgular. Yani biraz daha piş geliyor her şey önlerine ya.
2: Anladım.
3: O bakımdan hani ama fark yaratanlar da gerek hayata dokunanlar, gerek kendine dönenler, hani kendini de kurcalayanlar, travmaları olsun, artık daha hayata bakış açısı olsun, hayata ele alış biçimi olsun. Hani buralardan çok daha fazla iyi hikaye, iyi farklı oyun deneyimi, farklı mekanikler türeyebiliyor açıkçası. Bu dediğim gibi biraz kişiye bağlı. Ama zaten herkes de o bizim bahsettiğimiz hani lead game designer, lead creative director olamıyor. Zaten bu bir ekip işi, biliyorsun. Sinemadaki bir,
2: tabii
3: yani
2: ki,
3: bir yönetmen var ve bir ekip var. Biraz da öyle bir şey. O kişiler biraz özel olması için hayata dokunması gerek.
2: Eyvallah. Peki o zaman sanki bu noktada bir aramızı vermemiz iyi olur. Senin seçtiğin oyun alanının dışından ve içinden diyebileceğimiz bir şarkı dinleyeceğiz. birazdan tekrar Homo Ludens'e devam etmek üzere.

0: Evet, Homo Ludens'te yeniden beraberiz. Konuğumuz Güven Çatak, Bahçeşehir Game Lab'in kurucusu ve direktörü. Güven'le sorularımıza oyun kültürü üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Güven'in eğitim mimarlık, bir yandan da doktora çalışmasında da bilgisayar oyunlarının tasarım eğitiminde kullanımı. Dolayısıyla mimarlıkla oyun tasarım arasında Güven, sen hala çok güçlü bulduğun ortaklıklar var mı? Mekan kurmak, oyuncunun hareketini öngörmek, sınırlar koymak, özgürlük hissi yaratmak gibi şeyler aynı tasarım dilinin parçaları mıdır sence?
1: Evet. Yani şey demiştim, mimarlık beni bırakmıyor.
0: Evet.
1: Şöyle, mimar çok temel bir disiplin. Yani çok temel bir tasarım disiplini. Zaten birçok disiplin oradan çıkıyor daha sonra, işte grafik tasarımdan tut iç mimarlık, endüstriyel tasarım. Eskiden hep mimarlar hepsini yapıyormuş zaten. Bu anlamda biraz belki iddialı olacak ama ben şu an yani oyun tasarımında bu tip bir meta disiplin, meta tasarım disiplini gibi görüyorum. Yani birçok şeyi kapsayan
0: Evet.
1: bir meta tasarım disiplini gibi görüyorum. Yine tezde de zaten birçok böyle ortak noktası üzerine hani o ortak paydalar üzerine hani düşünmüş, tabii ki araştırmış ve bunu işte yaptığım çalışmada
0: Bir araya gireceğim. Çok kısa, hatta senin dediğine benzer şekilde Didem Sezen hocamız da Gezam Kunstwerk üzerinden ilerlemişti oyun
1: Aa,
0: tasarımında.
1: evet.
0: Oradan örtüşüyor söyledikleriniz.
1: Kesinlikle. Hatta şey mesela zor bir kelime. O hatta mesela operada böyle bir şeydir.
0: Evet,
1: Birçok
0: kesinlikle.
1: şey kapsar eder. Hani o anlamda Didem'e kesinlikle katılıyorum. Mimarlık bizim hani yani gerçek dünyada hep yani insan yani barınma ihtiyacı dışında hani günlük hayatında hep bir uzamsal referans ihtiyacı hisseder. Yani bu yolunu bulmak, hani dengesini bulmak olsun. Hatta hafızasını oluşturmak, hani bir anılarını mekanlarda saklamak, hani tetiklemek, tekrar hatırlamak falan
0: Evet.
1: gibi. Hani bu anlamda aslında bunların hepsini biz oyunlarda simüle edebildiğimiz sürece o oyunun gerçekliğinde o kadar var olabiliyoruz. Hani belki şu an bu kadar ileri gidemedik. Gitmeye çalışıyoruz. Hani şu an belki sadece hani görsel bir şey aklımıza geliyor mimar deyince, hani daha çok işte üç boyutlu modelleme, ön plan arka plan ilişkisi şudur budur gibi şeyler aklımıza geliyor ama aslında hani mekan dediğimiz şey aslında yani metinle de verilebilir. Yani bir anlatının da tabii
0: Elbet.
1: ki parçası olabilir. Bu anlamda halen hani oyunlarda çok farklı şeylerin yapılabileceğini düşünüyorum ben. Hani bu dengeyi bulmak, hani oyuncunun oyundaki dengesini bulmak, oyunda bizzat yani varlığını orada

0: devam ettirebilmek gibi meselelerde mimari çok kritik.
1: Peki tam da bu kritik kelimesinin üzerinden geçecek olursak. Ya biliyorsun oyunlara uzun süre böyle bir buraya tırnak koyuyorum arkadaşlar. Boş zaman eğlencesi olduğu fikriyle yaklaşıldı. Ve fikirle mücadele ediyoruz biz de bildiğimiz kadarıyla. Bazen bazı bu hassastır yol açabiliyor tabii de. Senin için oyunun diğer medyalardan ayrılan asıl gücü nerede başlıyor hocam? Bunu merak ediyorum. Bu
0: Ya
1: soru bağlamında.
0: ben tabii hep böyle çok disiplinli ele almaya çalıştığım için, ilgilendiğim için ister istemez hani o eğlence tarafı dışında yani benim için artık bir ifade aracı, temsil aracı, hani güncel sanatla kurduğu bağdan tut, hani bir empati kurma aracı, bir topluluk kurma aracı. Hani bu anlamda aslında çok güçlü bir mecra. Ve de hani belki şu an o kadar politize değiller ama veya hani biraz belki göstermelik kalıyor ama hani birlikte çok güçlü aslında oyuncular. Hani bunu da belki düşünmek gerekiyor. İşte hatta dedim işte belki dedim işte bir empati motoru olarak ele alınıyor. Bunu ilk söyleyen galiba Chris Milk olması gerekiyor bir müzik video yönetmeni ama o bir VR işi yapmıştı etkileşimli mülteciler üzerine. Bu anlamda bence halen yani bir kaçış ama daha çok sanki bir dış dünyaya bir kalkan gibi görüyorum ben oyunları.
1: O dediğin şeye de bağlanıyor bir yandan bu. Odamda tek başıma monitörün ışığı dedin ya. Çok da güçlü sinematografik de bir imge bu arada yani. O aklımda kaldı benim. Yani muhteşem bir podcast'ta da olur bu arada. Neyse onu başka zaman beraber de konuşuruz.
0: Tabii ki.
1: Peki yıllarca sen oyun eleştirisi yazdın. Oyun tasarımı öğrettin, öğretmeye devam ediyorsunuz. Yüzlerce öğrenci ve geliştiriciyle çalıştın, çalışmaya devam ediyorsun. Peki sen oyun oynarken artık böyle bir sistemleri ve tasarım kararlarını böyle otomatikleşmiş gibi geliyor mu sana? Yoksa bir yandan böyle hala kendini tamamen kaptırabildiğin ya da böyle tasarımcı tarafının bir dakika buna karışma bir burada ol dediği oluyor mu?
0: Daha zor artık. Tabii biraz hani oyunları yani eskiden de biraz işte eleştirmenlik yani nedir hani onu yazman gerekiyor. O yüzden hani biraz zorunlu olarak oynaman
1: Evet.
0: gerekiyor gibi. Şimdi de tabii biraz günü yakalamaya çalışıyorum. Birçok oyuna bakıyorum ama hepsine böyle ayıracak vakit de bir daralıyor. Ama tabii bazen bir oyun geliyor. Onu hani gerçekten kaptırıp oynuyorum. Herhalde benim için yine halen böyle bir sinemadan da gelen bir dertle bir atmosferin benim içine alması. Bir yandan da bulmacaları sevdiğim için özellikle anlatıyla bulmacaların iyi birleştiği böyle hatta plot twist değil böyle puzzle twist yapabilen işleri halen çok seviyorum. Çok zekice buluyorum. Ve bu tip işler de var. Hani özellikle indie oyunlarda
1: Evet.
0: daha böyle hani sinemada hani otör şeyi vardır ya kavramı. Hani o tip hani hem geliştiren hem tasarlayan kişilerin yaptığı oyunlarda gerçekten çok farklı bir dışa vurum oluyor.
1: Değil mi?
0: Onları biraz yani başlayıp bitirmeye çalışıyorum.
1: Peki yani o zaman tamam şunu sorayım ve bunun için merak edeceğim şimdi. Yakın zamanda şu oyunu hakikaten oynadım ve o taraflar sustu ve oyuna baş başa kaldım dediğin oyun nedir?
0: Ya şöyle buna biraz bir çok klişe bir cevap vereceğim ama Indiana Jones.
1: Gerçekten.
0: Ben yani bir Indiana Jones fanatiği olarak tabii ki bu yani son çıkan oyunu hani başladım ve bitirdim. Yani çok içine alan, çok eğlenceli. O Indiana Jones mizahını,
1: Evet.
0: aksiyonunu, bulmacasını çok iyi aktarmış bir
1: Konumlar
0: oyun.
1: da muhteşem seçilmişti bu arada.
0: Evet, o anlamda şey hani başka birçok küçük oyun oynuyorum ama hani oynadım ana akım yani oyunlar bir ana akım oyunla cevap vermek durumunda kaldım ama benim için şu an beni en çok
1: Çok iyi.
0: eğlendiren, başka yerlere götüren oyun o oldu son dönemde.
1: O zaman aslında bu soruyu da şöyle sormuş oldum. Bu son sorumuz bu arada.
0: Tamamdır.
1: Yani yeni bir oyun açtığında seni hala gerçekten ne heyecanlandırıyor dedim ama çok güzel söylemiş oldun. Daha önce görmediğim mekanik mi diye soracaktım. İyi kurulmuş bir dünya mı? Anlatı mı? Yoksa oyuncuya verilen özgürlük mü? Gibi ama inanılmaz buna haksızlık tikeliyor gerçekten bir
0: Evet
1: yandan
0: yani
1: yani.
0: şey işte diyeyim bu bir bütün oluyor ama ilk etapta dediğim gibi böyle bir beni içine çeken bir şey olması gerekiyor. Yani bu bir yani belki bir fragman bile olabilir bu arada. Hani ben kendi derslerden fragman yani oyun fragmanı üzerine öğrencilerle çalışıyoruz. Hani o anlamda bir en başta böyle bir içine çeken bir şey olmasını bekliyorum. Ama bazen de tamamen sadece çok zekice bir şey yapıyor. Sadece onu deneyimlemek, bu nasıl yapıldı ve bu nereye bağlanıyor? Yani onu merak ettiğim için de oynuyorum. Yani
1: Anladım.
0: belki sadece anlatı değil, yani tamamen kompleks bir sistem var ve bu nasıl yapılabilmiş, nasıl simüle edilebilmiş? Hani o anlamda da kendimi içinde bulabiliyorum.
1: Pekala Güven, çok teşekkürler.
0: Rica ederim, zevkle. Çok teşekkürler.
1: Bugün Homo Ludens'i Güven Çatak'la beraberdik. Başşehir Game Lab'den bahsettik. Kendi oyun yazarlığı geçmişinden, mimarlık disiplininden, bunları nasıl farklı bir yerlere evirdiğinden ve evirmeye devam ettiğinden bahsettik. Kendilerini ve yaptıklarını ve oradaki öğrencileri ve eğitmenlerin yaptıklarını heyecanla takip etmeye devam ediyoruz. Belki yakında zaten yeniden konuğumuz olacaktır başka konularda daha özele girmek için. Çok teşekkürler. Homo Ludens'teydik. Ben Can Kantarcı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
2: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
3: Açık Dergi.
4: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'le birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı ve konuğuna çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Dilay Yılmaz'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
5: Günün Sözü.
4: Piyango bu kez bana vurdu. 2024'te Gürcistan'a seçim öncesi gitmiş, pek çok mecraya çeşitli haberler yapmıştım. Bu arada Kaos GL haber sitesine de telifli bir haber yaptım. Kendimi Kaos GL'nin Instagram yetkilisi olarak buldum polis raporunda. Hiçbir dayanağı olmayan, akla ziyan bir suçlama. Türkiye genelindeki son operasyonlar kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek tutuklandı. Tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamada bu sözleri başlayan Tekerek, dayanışma gösteren herkese teşekkür etti. Biyanet.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rahime Erşen'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
5: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
6: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuz Büyükberber'e teşekkür ederiz.
1: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Gökçe Uygun. Siesta serimizin 14. bölümü, yaz sezonunu bitirmeden önce sondan 1. bölümünde bugün Yaren ve Aslı arkadaşım yok, tek başıma sizlerle olacağım. Dedik ki son 3 bölümü solo bölümler olarak bitirelim, yaz sezonunu kapatalım. Yeni sezona yine Audio Parazit olarak konuklarımızla tartışmalı bölümlerimize devam edelim dedik. Bildiğiniz üzere Siesta serimiz her hafta yaz boyu bir konu üzerine seçkilerimiz, müzik seçkilerimizle sizlerle beraber olduğumuz bir bölüm serisiydi. Ve yazı da tamamlarken aklımızda kalan solo olarak seçtiğimiz seçkilerle de bu hafta ben Gökçe ile berabersiniz. 14. bölüm olarak ben konu başlığını gizlice yazılmış müzikler olarak seçtim. Bu sadece gizlice yazılmış, gizlice yayınlanmış olmaktan ziyade bir noktada yasaklanmış ki yasak müzikler için ayrı bir bölüm de yapmak gerekir diye düşünüyorum. Tüm içerikleriyle beraber çok ilginç hikayelere denk geldim. Ama ben biraz daha gizlice yazılmış, işte kampta olsun, hapishanede, sansür korkusuyla bir çekmecede biriktirilmiş, başka kaset kapaklarının içinde, röntgen filmlerinin üzerinde yayınlanmış müzikler ya da gizli kalması istenilen müzikler üzerinden bir seçki yapmaya çalıştım bugün. Ve ilk parçamız geliyor. Paul Robeson'dan The Pet Boy Soldiers parçasıyla başlatacağım bugünü. Bu şarkının asıl doğum yeri bir yani sahne değil, bir Bürgermoor Nazi kampında ortaya çıkıyor. 1933'te kamptaki politik mahkumlar tarafından yazılıyor ve ilk kez yine kampın içinde söyleniyor. Sözlerinde bataklıkta çalıştırılan mahkumların gündelik eziyeti var. Ama bu şarkı bir acı hissi katmıyor. Aynı zamanda çok sakin, neredeyse yürüyüş gibi ilerleyen bir direnme biçimi aslında kuruyor. Biz bugün Paul Robeson yorumunu dinleyeceğiz. Hani biraz daha müzikal bir işleyişi olsun diye. Çünkü çok daha eski kayıtları var. Biraz daha marş gibi de tınlıyor kulaklarda ama Robeson'un sesi bu şarkıyı Almanca kamp hafızasından çıkarıp daha geniş bir antifaşist ve emek müziği hafızasına doğru götürüyor benim duyduğum. Buradaki gizlilik böyle şarkının fısıltıyla yazılmasından çok kampın içinde doğan bir parçanın daha sonra nasıl açıldığı, yasaklanmaya ve bastırılmaya rağmen kamptan dışarı çıkışı ve başka dillere ve başka mücadelelere yol açmasıyla aslında günümüze kadar ulaşmış bir parça. The Paul Robeson'dan The Pet Boy Soldiers dinliyoruz.

Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Bugün Aslı ve yarın arkadaşım benimle değil. Siesta serimizin sondan ikinci bölümüyle solo olarak sizlerleyim ve gizlice yazılmış müzikler üzerine bir seçki dinliyoruz beraber. Biraz önce Paul Robeson'dan The Beat Boy Soldiers dinledik. Dinlediğimiz bu parça bir Nazi kampında yazılmış ve dünyaya yayılmış parçalardan biriydi. Birazdan başka bir kapalı alana, bu kez de Sovyetlere doğru gideceğiz gibi duruyor. Sıradaki parça Dmitri Shostakovich'ten From Jewish Folk Poetry döngüsünden gelecek Lullaby parçasını seçtim. Pek çok parça dinletmek istiyorum bugün gizlice yazılmış müzikler temasıyla. Hani o noktada hem şarkı fikrini de koruyabilmiş hem de gizlice yazılmış, gizlice yasaklanan alanlardan dışarıya fışkırmış. Bazen sadece bir sebepten dolayı değil gizli kalması istenmiş müzikler üzerinden bir seçkiyle sizlerleyim bugün. Şimdi birazdan dinleyeceğimiz parçada Shostakovich'in bu şarkı döngüsü 1948'de yazıyor. Bu tarih önemli çünkü Sovyetler'de hem sanatçılara yönelik formalizm suçlamalarının hem de antisemitistik baskının arttığı bir dönem. Shostakovich zaten rejimle ilgili çok kırılgan bir besteci. Bir yandan resmi olarak da onaylanabilir, halktan gelen tırnak içinde bir müzik dili üretmesi bekleniyor kendisinden. Bir yandan da kullandığı Yahudi halk şiir malzemesi politik olarak da riskli o dönem içinde. Bu yüzden From Jewish Folk Poetry hemen kamusal dolaşıma giremiyor. Premierini ancak 1955'te Stalin'in ölümünden sonra yapılabiliyor. Bugün Lullaby'ı seçmemin sebebi de ninni normalde hani en mahrem, en sakin form gibi de düşünür. Hatta önümüzdeki sezonda o depozit bölümlerinden birinde ninni temasında işleyelim demiştik. Buradaki ninni daha hani çocuğu uyutan bir şarkıdan ziyade bu korku, yoksulluk, korunma arzusu ve politik baskının aslında gölgesinde söylenen bir ses gibi tınladı bana. Bu şarkıyı sunarken Shostakovich'in başka bir gizli eserinde anmak istiyorum. Araştırırken karşıma çıktı. Biraz süresinden dolayı da paylaşamadım ama Antiformalist Rayok diye bir parçasına da denk geldim. O da Sovyet kültür politikalarını alaya aldı. Uzun süre çekmecede kalan satirik bir eser, dinlemenizi tavsiye ederim. Biz şimdi Shostakovich'ten From Jewish Folk Poetry Lullaby dinliyoruz.

0: Evet, Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Bugün Siesta serimizin 14. bölümü gizlice yazılmış müziklerle sizlerleyim. Son 3 bölümü solo olarak tamamlayalım dedik. Malumunuz Siesta serimiz yaz bölümleri boyunca bir konu ve konsept etrafında oluşturduğumuz bir seriydi. Yavaş yavaş yazın da sonuna gelmişken biz de her birimiz kendi seçkisiyle bu seriyi bitirelim istedik. Gizlice yazılmış müziklerde biraz önce Shostakovich'ten From Jewish Folk Poetry dinledik. Tam bu antisemitistik baskının arttığı bir dönemde yazılmış ve kullandığı Yahudi diliyle de politik olarak riskli bulunan bir parça dinlemiş olduk. Biraz daha yaklaşıyoruz buralara. İlginç bir konsepte de giriş yapacağız. Çünkü biraz önce dinlediğimiz bir ninniydi. Sadece bir çocuğa doğru değil ama böyle tarihin bir karanlık bir anına söylenmiş bir ninni gibiydi. Şimdi de kaçak kayıt teknolojisine doğru geçiyoruz. Bill Haley ve His Comets'ten Rock Around the Clock parçasını dinleyeceğiz. Şimdi burada bir alana da giriş yapmış oluyoruz. Benim çok ilgimi çekti. Bu şarkı kendi başına Amerikan rock and roll tarihinin çok bilinen parçalarından biri. Ama bizim bugünkü konumuz açısından önemli olan Sovyetlerde bu tür müziklerin nasıl dolaştığı. Soğuk Savaş döneminde Batı'dan gelen caz, rock and roll ve bazı uygunsuz görülen aslında Rusça repertuarlar resmi dolaşımın dışında kalıyorlar. İnsanlar da müziği kopyalamanın ilginç bir yolunu buluyor diyebilirim. Röntgen filmleri. Bu pratiğe bone müzik ya da music on ribs deniyor. Bone kemik olarak yazılan kemik müziği. Kullanılmış hastane röntgenleri kesiliyor, üzerine kaçak kayıt basılıyor. Böylece bir rock and roll parçası, bir kaburga ya da akciğer görüntüsünün üstünden çalınıyor müzikler. Müziğin saklandığı yer gerçekten bedenin görüntüsünü de oluşturuyor. Ben denk gelmiştim bir plak röntgen üzerine yazılmış Gürcistan'da daha Sovyetler döneminden. Gerçekten de ses kalitesinde hiçbir sorun yok gibi. Tabii ki yıpranmanın getirdiği şeyler vardı ama tanık olabilmiştim. Ve çok ilginç bir görüntü. Onun da resmini paylaşacağım. Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Şimdi Bill Haley bu hikayenin batı rock and roll tarafında yer alıyor. Ama aynı anda sadece Amerikan müziği yok. Bugün Rock Around the Clock parçasını dinleyeceğiz ama bir parça daha var aslında dinletmek istediğim. Yine onu da referans vermiş olayım, onu da kaybetmeyelim. Sovyetlerde resmi olarak istenmeyen Rus tango şarkıcısı Pyotr Leshenko gibi isimler var ve bu isimler de bu röntgen kayıtlarında dolaşıyorlar. Yani bu sadece hani Amerikan müziği yasağı üzerinden değil, tamamen müziğin dağıtımını yasak olduğu herhangi bir alanda da yayılmış bir usul, yöntem, bir kaçak dağıtımın bir yolu olarak günümüze kadar ulaşmış. Resmi kültürün dışına itilen seslerin, tangonun, cazın, göçmen şarkılarında gizli bir dolaşıma haline gelmiş. Şimdi bu kaçak röntgen plaklarının en sembolik örneklerinden biri Bill Haley ve His Comets'ten Rock Around the Clock parçasını dinliyoruz.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around.

Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Siesta serimizin 14.'sü. Benim seçkimle devam ediyoruz. Gizlice yazılmış müzikler. Gizlice kaçak bir şekilde dağıtılma çıkmış. Yazıldığı dönemde gizli kalması gerek görülmüş diyelim. Ya da oradan sanatçının gizlemek istediği parçalar üzerine bir derleme, bir seçkiyle sizlerleyim. Siesta serimizin sondan ikinci bölümüyle de gizlice yazılmış müziklerle devam ediyoruz. Az önce dinlediğimiz şarkı bir yerde dans müziği, başka bir yerde ise kaçak bir nesne olarak etrafta dolaşıma yayılmış. Bon müzik dediğimiz röntgen filmlerinin üzerine yazılmış. O dönemin, Sovyet döneminden Rus tango müziğinin dağılımı, Amerikan kültüründen işte caz müziğin dağılımı ve göçmen şarkılarında gizli bir dolaşımı haline gelmiş bir alana girdik bon müzik, kemik müziğiyle. Şimdi biraz daha Çekoslovakya yer altına doğru gidiyoruz. Ben parçayı çok beğendim. The Plastic People of the Universe'dan Pojd dinleyeceğiz. P-O-J-D diye yazılıyor. Biraz da bilgi vereyim hakkında. Plastic People of the Universe 1968 sonrası Çekoslovakya'da ortaya çıkan en önemli underground rock gruplarından biri. Başlarda Velvet Underground, Frank Zappa gibi Amerikan yeraltı müziklerinden etkileniyorlar. Ama onların hani devletin kültürün kontrol ettiği bir dönemde sahneye çıkma hakkının bile politikleşmesi üzerinden seçtim. Grup resmi çizgiye uymayınca kamusal alandan dışlanıyor. Konserler artık herkese açık salonlarda değil, özel davetlerde, uzak mekanlarda, polis baskınının ihtimalinin olduğu gizli buluşmalarda gerçekleşiyor. 1976'da da grup çevresine yönelik tutuklamalar ise Çek muhalefeti için sembolik bir kırılma anına dönüşüyor. Bugün dinleyeceğimiz Pojd grubun sonraki dönem kayıtlarından biri. Yani doğrudan 70'lerde saklanmış bir kayıt değil ama ben önemli buluyorum dinlemeyi. Çünkü bu grubun tarihinde gizlilik sadece şarkının içinde değil de konserin adresinde, dinleyicinin kim olduğunda, kaydını nasıl el değiştirdiği üzerinden vuku buluyor. Siesta serisinin 14.'sü gizlice yazılmış müziklerde. 4. parçamız olarak da Pojd'u dinliyoruz. The Plastic People of the Universe.

Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Bugün Siesta serimizin 14.sü gizlice yazılmış müzikler temasıyla devam ediyoruz. Bugün arkadaşlarım Yaren ve Aslı benimle değiller. Dedik ki son 3 bölümü yazı kapatırken, Siesta serimizin sonuna gelirken son 3 bölümü solo olarak yapalım. Ve herkes kendi seçkisiyle herkes kendi seçkisiyle yapmak istediği bir alanı araştırmasıyla serimizi tamamlayalım dedik. Biraz önce dinlediğimiz parça Porged, The Plastic People of the Universe ekibinden. Bu müzik devletin izin verdiği alandan çıkıp kapalı odalara, çiftliklere, özel buluşmalara taşınıyor. Hani müziğin dağıtımının gizliliğinden ziyade biraz daha şeye gelmiş olduk bölümün başından beri. Daha kültürel alanda paylaşımına, konserin gizlice düzenlenmesi, gizlice bir paylaşım alanının daha canlı bir yere ulaştığı bir noktadan devam ediyoruz. Şimdi Türkiye ve Kürtçe kaset hafızasına bir bakmak istiyorum ben buradan. Sıradaki parçamız Şivan Perver'den Narin. Şivan Perver'i bu bölümde doğrudan bir marş üzerinden değil, daha kısa ve daha kişisel bir parça üzerinden ele almak istedim. Bu parçanın kendisi özel olarak başka bir kasetin içine gizlenmiş diyebileceğimiz bir kayıt değil. Diğerlerinde olduğu gibi. Ama Şivan Perver'in müziğinin Türkiye'de özellikle 1980'lerdeki dolaşımı gizli kaset hafızasıyla çok güçlü bir şekilde bağlantılı. O döneme dair anlatılarda Şivan Perver kasetlerinin bazen başka sanatçılarının kaset kapakları içinde sakladığı, evlerde ya da köylerde gizlice çoğaltılıp elden ele dolaştığı aktarılıyor. Burada gizlenen şey yalnızca bir sanatçı değil, bir dil, bir hafıza, bir kimlik sorusu. Hani o noktada bu parçayı önemli buluyorum. Narin, birazdan dinleyeceğimiz parça ise bu politik ağırlığın içinde daha mahrem bir alan açıyor. Hani daha önce de seçtiğim Ninni gibi biraz daha özün aktarımıyla ilgili bir tarafı var benim için. Aşk, özlem ve saklı duygu tarafında duruyor biraz daha. Şivan Perver bugün hem gizli dolaşan Kürtçe kaset hafızasını hem de kamusal alana her zaman rahatça çıkamayan bir dilin sesiyle dinliyoruz. Sezon içinde de Audio Parazit olarak aslında kendi dilinde, ana dilinde müzik seçkisi gibi bir seçki de yapmak istiyoruz. Öyle bir bölüm de yapmak istiyoruz. Ona şimdiden ben bir kanca atmış olayım. Dinliyoruz Şivan Perver'den Narin. Hey Lili Narin, Narin Kuvari, Uvezetu karu emeli dünyayı nakim, Uvezetele keşten burası az.

Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Siesta serimizin sondan ikincisi, solo bölümlerimiz, gizlice yazılmış müzikler temalı bölümümüzle sizlerle beraberim. Biraz önce Şivan Perber'den Narin parçasını dinledik. Ve bölümün başında gizlice basılmış, aktarılmış bon müzik dediğimiz kemik müzik, röntgen filmlerinin üzerine plaklarla dağıtılmış, böylece Sovyetlerden çıkabilmiş, Amerikan müziğin, caz müziğin dağılımı gerçekleşmiş bir alandan Çekoslovakya'nın yer altına doğru girdiğimiz, konserlerin gizli olduğu bir dönemde daha canlı bir şekilde sesin yayılımından Türkiye'ye ve hani Kürtçe kaset hafızasına bir geçiş yaptık. Şivan Perver'den Narin'i dinledik. Ve burada gizlilik parçanın tekil hikayesinden çok o sesin ve o dilin nasıl dolaştığı ile ilgiliydi. Şimdi Türkiye hattından başka bir kapalı mekana doğru geçiyoruz. Ruhi Su'ya geçiyoruz. Sıradaki parçamız Ruhi Su'dan Mahsus Mahal olacak. Ruhi Su'nun hikayesinde gizlilik çok doğrudan bir yerden başlıyor. Sansaryan Han ve Tabutluk diye anılan hücreler. 1950'lerde tutuklanan Ruhi Su ve daha sonra eşi olan Sıdıka Su aynı yerde olduklarını aylarca bilmiyorlar. Sıdıka Su'nun sesi bir noktada Ruhi Su'ya ulaşıyor ama aralarında duvar, gözetim, şiddet ve kapatılma var. Sıradaki parçayı da böyle bir tema altında seçmiş oldum. Mahsus Mahal dinleyeceğimiz parça sadece hapishane anlatısı değil, kapalı bir mekanda birbirine ulaşamayan iki insanın ses üzerinden birbirini tanımasıyla da ilgili. Burada gizlilik hem politik hem çok kişisel, mektuplar saklanıyor, haberleşme yolları bulunuyor, ses bir işaret haline geliyor. Ruhi Su'nun sesi zaten Türkiye'nin halk müziğinin başka türlü söyleyen, opera eğitimiyle türkü arasında ayrı bir alan açan bir ses. Ama Mahsus Mahal'de bu ses böyle, o bildiğimiz resmi sahneden değil de daha içeriden geliyor. Bir hücreden dışarı açılan bir türkü gibi oluyor. Gizli kalamıyor türkülerimiz gibi bir kanala giriyoruz. Ruhi Su'dan Mahsus Mahal dinliyoruz.

Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Siesta serimizin 14.sü gizlice yazılmış müzikler. Benim solo seçkimle devam ediyoruz. Sondan ikinci Siesta serimiz bu. Daha önce de değindiğim gibi yazı bitirirken kendi solo seçkilerimizle devam edelim istedik ve epey de bir ilerledik aslında. Biraz önce Ruhi Sudan Mahsus Mahal dinledik. Buralardan biraz önce gizlilik duvarların hücrelerinin içindeydi. Şimdi güncel bir örneğe, İran'da kadın sesinin kamusal alandaki sınırlarına doğru devam edeceğim. Sıradaki parçamız Parastu Ahmadi'den Az Kone Javanane Vatan. Karavansaray konser kaydından bu. Parastu Ahmadi 2024'te İran'da seyircisiz bir konser videosu yayınlıyor. Mekan bir kervansaray, yani tarihsel olarak bir geçişin, yolculuğun, konaklamanın mekanı. Ama bu kez orada seyirci yok. Çünkü İran'da 1979 sonrasında kadınların kamusal alanda karma izleyiciye solo şarkı söylemesi ciddi bir şekilde kısıtlı. Bu yüzden konser fiziksel seyircisi olmayan ama internet üzerinden duyulan bir hayali konser. Bu noktada bölümün başından beri gizlice yazılmış müziklerden sesin gizlenmesi, neden gizlendi, gizliye rağmen gibi bir alana doğru da devam ediyoruz. Bu performansın ardından Ahmadi ve ekip üyeleri hakkında kırbaç, seyahat yasağı ve sanatsal faaliyet kararları haberleştiriliyor. Tanıdığımız, bildiğimiz bir dünya imajı diyelim. Araştırırken şu soru geldi aklıma. Hani bir kadının sesi sahneye çıkmadığında o zaman o sahneye ne oluyor, nereye gidiyor? O kadının daha önceki sesinin varlığına sahnede ne oluyor gibi bir sürü soru sordurdu bu bana kendime. Az Kone Javane Vatan zaten İran anayasal devrimi döneminde uzanan tarihsel bir şarkı. Parastu Ahmadi'nin yorumunda ise eski bir vatan şarkısı, güncel bir kadın sesi ve seyircisiz bir konser aynı yerde birleşiyor. Parastu Ahmadi'den Az Kone Javane Vatan dinliyoruz. Karavansayı canlı konser kaydından.

0: Merci.
1: Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Siesta serimizin 14.sü solo bölümlerimizden. Gizlice yazılmış müzikler temasıyla. Hani sadece gizlice yazılan değil de gizlendirilen, gizli kalmış, daha doğrusu zor koşullarda yazılmış ve paylaşıma gizlice aktarılması gereken bir şey. Ya yani gizlilik fikri üzerinden bir araya gelen müziklerle devam ediyoruz. Biraz önce Ascone Javane Vatan dinledik Parasto Ahmet'ten. Gizlice verilmiş seyircisiz bir konser kaydını dinlediniz. Dinlediğimiz kayıt bazen gizlilik şarkının yazıldığı yerde değil, şarkının kimlerin önünde söylenemediğinde aslında ortaya çıkmış. Buradan biraz daha kadın sesinin ulaşılabilirliği, kadın sesinin gizlenmesi üzerinden biraz daha devam edelim. Zimbabwe'ye gidelim. Stella Chiveshe'den Njuzu parçasını dinleyeceğiz birazdan. Zimbabwe'nin en önemli Mbira icracılarından biri. Mbira şu anda kültüründeki ruhani törenlerle, atalarla ve topluluk hafızasıyla çok güçlü bağ olan bir enstrüman. Ama Chiveshe'nin hikayesinin önemli kısmı da bu enstrüman uzun süre erkeklerle özdeşleşmiş, kadınların Mbira çalmasına yönelik güçlü bir geleneksel direnç var. Bir enstrümandan uzak kalma, bir enstrümanı gizli çalabilmek fikri de çok ağır geldi bana, araştırdım sırada. Chiveshe bu enstrümana ulaşmak için çok ısrar ediyor. İlk kayıtlarında da çoğu zaman ödünç aldığı Mbira ile yapıyor. Burada gizlilik devlet sansüründen çok başka bir yerde. Ya bir kadının enstrümana dokunma hakkının sınırlanması, ya müzik saklanmıyor belki ama müziği üretecek bedenin o alana girmesi engelleniyor gibi. O sahne biraz daha çok bedensel bir yasağa da dönüşmeye başlıyor. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum bu parçanın da. Njuzu kelimesi de su ruhları, deniz kızımsı varlıklar çağrışımı taşıyor. Yani bir noktada deniz kızlarının müziği gizlice çalınmış bir enstrümanla bugün kulağımıza kadar ulaşıyor. Parçanın hipnotik döngüsü de bu yüzden çok güzel. Sanki müzik sadece bir şarkı değil, kapısı uzun süre tutulmuş bir böyle tören alanına gizlice bakış atan bir kadının varlığı gibi. Wow, ilginç bir cümle kurmuş oldum. Dinliyoruz Stella Chiveshe'den Njuzu.

Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Yavaş yavaş bölümümüzün sonuna doğru geliyorum. Siesta serimizin 14.sü gizlice yazılmış müziklerde, yasak dönemlerinde gizlice dağıtıma çıkmış müziklerden, gizlice verilmiş konserlerden, kadın sesinin yasaklandığı yerde ses çıkaran güzel sanatçılarımızdan, enstrümanı dokunması yasak olan bir kültürde o enstrümanını hala günümüze ulaştıran sanatçılardan Yunanistan'a, bu kez doğrudan yasaklanan bir müziğe doğru geçiş yapıyoruz. Sıradaki parça Maria Faranturi'den Tu Gelasto Paidi. Şarkının hikayesi aslında Yunanistan'da başlamıyor. İrlandalı yazar Brendan Behan'dan The Laughing Boy adlı metni İrlanda Bağımsızlık Hareketi'nin önemli figürlerinden Michael Collins'in ardından yazılıyor. Daha sonra Vasilis Rotas tarafından Yunanca'ya çevriliyor ve Mikis Theodorakis tarafından besteleniyor. Ama şarkı Yunanistan'a geçtiğinde kendi politik hayatını kurmaya başlıyor. Başka bir coğrafyanın kaybı, başka bir coğrafyanın direniş şarkısına dönüşüyor. 1967'de askeri junta'nın iktidara gelmesinin ardından Theodorakis'in müziği yasaklanıyor. Theodorakis yer altına geçiyor, ardından tutuklanıyor. Müziği ise yasaklanmasına rağmen ülke içinde ve dışında dolaşmaya devam ediyor. Maria Faranturi de bu dönemde Theodorakis'in eserini seslendiren en önemli isimlerden biri. Buradaki gizlilik biraz daha farklı önceki gizliliklerden. Bir kasetin başka bir kapağa saklanması ya da bir bestenin çekmecede beklemesi gibi değildi. Zaten bilinen bir müziğin kamusal alandan silinmeye çalışılması. Bu da tanıdık bir senaryo hepimiz için. Bazen bir şarkıyı yasaklamak, onu ortadan kaldırmak yerine başka bir dolaşım biçimine sokmak da yollardan biri. Tu Gelasto Paidi de İrlanda'dan Yunanistan'a bir ağıttan politik bir simgeye geçerek yaşamına günümüzde devam ediyor. Şimdi dinliyoruz Maria Faranturi'den Tu Gelasto Paidi.

Siesta serimizin 14.sü yaz sezonumuzun sondan ikinci bölümü solo bölümümüzde gizlice yazılmış müziklerden devam ediyoruz. Dinlediğimiz parça To Get Off Top ID'ydi. Doğrudan yasaklanmış bir parçadan devam etmiş olduk. Şimdi ise daha sessiz, ev içi bir gizlilikle programımızı yavaştan kapatacağız. Biraz daha müziğin gizli kalmasını isteyen bir sanatçımızla yavaş yavaş bölümü sonlandırıyorum. Hikayesi politik bir sansür değil. Sibel Bayer'den Tonight dinleyeceğiz. Color Green albümündeki şarkılar 1970-73 arasında Almanya'da evde reel to reel kayıt cihazıyla kaydediliyor. Bayer bu şarkıları kendi kariyer planı içinde yayınlamıyor. Kayıtları yıllarca aile içinde neredeyse kapalı bir kendi arşivinde, çekmecesinde saklıyor. Albüm ancak 2000'lerde duyulmaya başlanıyor. Burada Tonight bir yasak yok, dava yok, devlet yok. Ama evin içinde gece ailenin uyuduğu saatlerde kaydedilmiş bir ses var. Kadın şarkı yazarlığının bazen nasıl kamusal tarihin dışında kaldığını hatırlatıyor bir noktada. Bunun bir tercih olması da yeniden düşündürüyor. Olabilir çünkü neden olmasın. Bugün Kamp'tan Röntgen filmine, gizli kasetten hücreye, seyircisiz konserden ev kaydına kadar bir seçki sunmuş oldum size. Gizlice yazılmış müzikler başlığı altında Audio Parazit'in Siesta serisinin sondan ikinci bölümünü beraber tamamlamış olduk. Önümüzdeki hafta Yaren Eren Budak seçkisiyle artık yaz sezonumuzu bitiriyoruz ve yeni sezona yeni konuklarımızla ve tartışmalarımızla yeni başlıklar açarak devam ediyor olacağız. Sibel Bayer'den Tonight ile bölümü kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuz Büyükberber'e teşekkür ederiz.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba, Sosyal Müziğe hoş geldiniz. Ben Gonca.
1: Ben de Sina. Nasılsınız Gonca Hanım?
0: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız üstadım?
1: Sanki evinden beri aynı masada oturmuyormuşuz gibi. Şimdi canlı süsü vermediğimiz, gerçek canlı olan bir programdayız. Onu vurgulamak istedim yani.
0: Tebrik ederim. Şey vardır ya hani böyle filmlerde birisi kaçırılmıştır. Gazete tuttururlar ki gerçekten o gün olduğunu anlasın. Biraz sendik gün, tarih, haber.
1: Gazete okuyayım.
0: Aman okuma. Yani hiç hayırlı bir haber yok. Bu hafta şiştik yani.
1: Çok şiştik. 10
0: gündür falan fena halde şişmekteyiz.
1: Şimdi bence bunu dinleyenler de şişmiştir. Biz sakin bir şeyler yapalım.
0: Evet.
1: Yani bir gürültüden arınalım demişsin sen.
0: Öyle dedim gerçekten.
1: Gürültüden arınma programı oldu bu. Destekçimiz var mı bilmiyorum ama teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Evet, ediyoruz. Birazdan ismini de anons
1: birazdan,
0: ederiz.
1: Evet, bakarız, öğreniriz.
0: Hep Eylül ayında çıkmış parçalar seçtik bu sefer.
1: Evet.
0: Daha
1: yani
0: çok
1: bu ay.
0: Yeni, taze.
1: Hepsi yepyeni.
0: Hepsi yepyeni. Biraz da böyle
1: hepsi
0: bir...
1: Hepsi de sakin.
0: Bize
1: niye böyle?
0: Heyecan, heves olsun falan diye.
1: Bir de tırstı mı diyorsun?
0: Olur mu? Olabilir
1: şeyden,
0: mi?
1: Ortalıktaki ortamdan.
0: Sakinliği. Yok canım.
1: Falan.
0: Tesadüftür.
1: Neyse bilmiyorum.
0: Şimdi bir silkelensek kim bilir ne biçim funklar falan da çıkar Eylül'de.
1: Çıkar.
0: Vardır. Kesin vardır.
1: Vardır bir şey, evet. Neyse. Başlayalım.
0: Neyle başlıyoruz? Buyurunuz.
1: Şimdi aslında senin seçtiğinden yola çıktım bu. Şimdi ilk
0: tahmin
1: bunu çalacağız
0: ettim.
1: ama biliyorsun bayağı bir zamandır hep devamlı arka planda böyle şey dinliyorum, işte Yunan cazı falan. Hı. Onları da çözmeye çalışıyorum ama ağırlıklı yani Petros Kampanis'e taktım yani, niye bilmiyorum. Neyse şey önerdi, streaming işte nedir o?
0: Streaming platform.
1: Her neyse.
0: Sen bunları çok dinliyorsun. Al.
1: Al bunu da dinle diye. Çok ilgimi çekti. Hatta Petros Kampanis'i geçen programda çalacaktık. Senin olmadığın programda. Şey Stevie Wonder şeyini çalacaktım. Hı. Ama vazgeçtim sonra. Neyse. Onun bir şeyi var. Plak şirketi var. PK neydi? PK Müzik diye. Ondan sonra oradan çıkmış bir albüm bu. Climate Change. Daha doğrusu albüm değil, single. İkinci yani bir albümleri var. Şimdi bu ilk single.
0: Climate Change grubun adı.
1: Grubun adı Climate Change. Fakat grup aslında grup da değil. Yani bir kolektif. Şimdi diyeceksin ne farkı var? Şöyle cazcılar var içinde, işte şey var, klasikçiler var falan. Yani o da acayip çünkü şey dur bakayım. Selanik Devlet Senfoni Orkestrası'nın kemancıları mesela şey var, işte birinci kemancı var mesela, konsertmeister falan, böyle bir şey. Bu arada Antonis Susamoğlu adı da.
0: Evet
1: yani,
0: gördüm.
1: Türkiye'den herhalde
0: kökenleri olabilir.
1: Kökenleri Anadolu'da neyse. Ve Christos Rafalides var, vibrafoncu. Daha önce biliyordum aslında. Daha önce bir yaza başlangıç mı, yaza devam bir tane program yaptık. Orada bir kemancı çaldık. Hatırlıyorsun belki şey Yunanlı bir kemancı. Onun albümünde çalıyordu. Heh. O albümde de dinlemiştim.
0: Heh, anladım,
1: fakat adına var. Dikkat etmemişim tabii. Şimdi uyandım görünce çok beğendim yani. Grubun lideri Christos Hatzis ama hiçbir yerde çalmıyor. Kendi şey nedir? Besteleri yapıyor. Bestek, işte aranjman falan. Ve de Basta da Petros Kampanis var tabii.
0: Peki bu climate change mi yoksa başka bir şey mi?
1: Şimdi climate change ve iklim değişikliği üstüne tartışırken kendilerini bulmuşlar. Şöyle diyorlar yani, şimdi bu iklim değişikliği böyle tamam yani orayı şey yapalım, burayı toplayalım, işte şey dönüştürelim falan filan. Bu,
0: dişimizi fırçalarken suyu kapatalım falan.
1: Bunlarla şey olacak işler değil bu. Bizim bu konuda bir şey dememiz lazım. Farkındalık yaratmamız lazım. Çünkü asıl konu o değil yani. Çok daha büyük bir şeyden bahsediyoruz.
0: Ya
1: çok
0: bu,
1: daha ciddi
0: bu
1: bir
0: şey
1: şeyden.
0: Bu şey mevzusu yani. Bir yandan da insanları susturmak için aslında sorumluluğu bireylere atıp.
1: Ha aynen.
0: Esas endüstrinin bilmem neyin devletlerin falan sorumluluklarını görmezden
1: tabii,
0: gelmesini sağlıyorlar.
1: Tabii ya da işte şey offsetleri verelim.
0: Falan
1: işte,
0: gibi.
1: Çok kirleten az kirletene para versin falan. Evet, tabii öyle olunca ülke kurtuluyor. Şey, dünya kurtuluyor gibi. Neyse. Yani şey diyor yani bu böyle bizim şey olarak bir ülke olarak ya da kişi olarak değil de bir müzisyen şeyi olarak anlayışı olarak bunu her yöne taşımak istedik yani. Çünkü müzik her yere gidebilen bir şey yani, bu Yunanistan'ın ya da şeyin şunun
0: mevzusu
1: bunun bir şey
0: değil.
1: Neyse ilginç bence. Çok güzel bir grup. Böyle işte küresel krizlerde bir işbirliği gibi. O anlamda şey, kolektif yani.
0: Caza bak sen, nerelere yani, nerelere.
1: Hakikaten çok çok da beğendim yani. Şimdi dinleyince bir de tabii Selanik seviyorum ya. Selanik devlet orkestrası olması da, senfoni orkestrası olması da hoşuma gitti. Oradan çalacağız. Hadi sonuç bakalım. Olarak. Evet, Petros Krampanis'in diyeyim prodüktörlüğünde ve dur bakayım adam cihazını az unuttum. Christoph Hatzis'in yönetiminde Climate Change grubundan dinliyoruz. The Break-In.

0: Evet, köçekçeleri dinliyoruz. <Değil mi? gülüyor>
1: Öyle gibi yani.
0: Hakikaten vallahi, çok benziyor.
1: Evet, bir Yunanlı kolektif Climate Change'i dinledik. İklim kriziyle ilgili bir mesaj vermek için kurulmuş bir kolektifti bu. The Break In. Bu 10 Eylül'de çıktı. Belki albümde çıkar.
0: Single olarak çıktı, değil mi? Evet. Şimdi bir single da benden geliyor. Bu da 8 Eylül'de çıkmış. Esas işte senin bu Vibraphone peşine düşmenin sebebi olan parça bu. Bunu ben önce listeye koymuştum sevgili dinleyiciler. Kasım'da çıkacak Vibraphonissimo albümünden tekli dinleyeceğiz şimdi bir tane. Fakat müzisyeni ilk defa tanıdım.
1: Hiç duymadım ben de.
0: Isabella Effenberg, Polonyalı. Polonyalıymış, hatta Polonya'dan çıkan ilk vibrafoncuymuş. Az sayıda zaten Avrupa'da vibrafoncu varmış. Bu da Polonya'daki tekmiş yani.
1: Isabella bir de caz.
0: Evet.
1: Yani o da acayip.
0: Evet. Klasik perküsyon okumuş. Caza sonradan kaymış. Bu arada bir sürü acayip enstrüman çalıyor. Mesela cam arp.
1: Cam arp ne şey mi böyle? Elli nasıl bir şey?
0: Bilmiyorum. Steel drum diyor. Tamam, tamam. Onu anladık. Sandram.
1: Sandram şey, şey, ay dur bakayım, Hint şeyi de nasıldı? Neyse bakarım şimdi.
0: Bir de waterphone diye bir şey çalıyormuş, böyle nadir element gibi, nadir enstrümanlar bunlar. Tarzı da işte artık hani yavaş yavaş caza geçtikten sonra kendi kendine oluşturduğu caza da oda cazı, kamer caz dedikleri var ya Almanların. Hmm. O tarzda klasikle karışık biraz şey bir müziği var.
1: Bir şey soracağım. Buyurun. Sandram S-U-N mi yazı? Evet. Ha şey ya bizim var ya burada da yapıyorlar. Böyle metal bir şey değişik yerlerinde delikler var da onlara
0: mı? Ha, tamam anladım.
1: Yani güneş şey sun yani.
0: Anladım anladım.
1: Ben de başka türlü şey yaptım. Ha.
0: Ayrıca kadın müzisyen olması nedeniyle de özellikle dikkatimi çekti. Şöyle bir şey var. Bu parça, dinleyeceğimiz parça daha önce birkaç defa kaydetmiş. İlk çıkardığı kendi albümüne koymuş. Orada böyle kontrbas ağırlıklı bir parça başlangıcı falan. Sonra 2015'te bir başka albümüne daha koymuş. Orada şimdi dinleyeceğimiz haline çok benziyor. 2018'de bir şekilde Magnus Öström ve Lars Danielsson'la beraber bir festivalde sahneye çıkmış ve orada seslendirmiş bu parçasını. Kayıt o zamandan mı sonra tekrar stüdyo mu girmişler onu çözemedim. Bulamadım yani küçük bir plak şirketi. Ama bir festivalde bir araya gelmişler yani onu biliyoruz.
1: Çok ilginç bir araya geliş tabii
0: evet,
1: bu arada.
0: Ama çok da güzel uyumuşlar böyle. Parçada bir oda müziğine yakınlık var. Girişinden de fark edeceksin. Böyle bir barok bir şey, altyapı falan. Çok zarifçe açılıyor vibrafonla. Çok güzel açılıyor. Sonra kontrbass da geliyor ama o da o kadar zarif.
1: Zaten Lars Danielsson
0: evet.
1: Yani.
0: Evet. Şimdi en son bu ikisini Magnus Öström ile Lars Danielsson'u en son Gregory Privat piyanodayken dinlemiştik. Evet. Şimdi Privat'ın böyle içinden bir çiçekler, böcekler fışkıran bir havası var. Ne kadar hani kuzey cazına uyum sağlasa vesaire bilmem ne falan filansa da başka bir şey
1: başka
0: var, bir renk var. Burada bence bu vibrafon üçü daha birbirine benzemiş.
1: Biraz kuzeyli değil mi
0: kuzeyli
1: ses?
0: Kuzeyli
1: yani,
0: olmuşlar. Evet. Çok beğendim. Duygusal falan bir parça, duygusal lirik bir parça. Adı da zaten Füglere gönderim oradan
1: fuga,
0: geliyor. Evet, böyle biraz barok müzikle ilgilendiği için. Şimdi Isabella Effenberg'in 8 Eylül'de yayınlanan ve de albümü de gelecek olan bu parçasını dinleyelim. Fuga.

0: Fuga, vibrafoncu, Polonyalı vibrafoncu Isabella Effenberg'in bir parçasıydı. Davulda Magnus Öström, basta da Lars Danielsson gibi iki efsanevi isimle beraber
1: çok
0: çalmışlar.
1: Çok güzel. Arada bir böyle uçuyorlar falan.
0: Evet, ama
1: yani sonunda ne güzel toplanıyor.
0: O da şeyin çağından bir.
1: Tabii tabii, haliyle yani çok güzel. Gene Avrupa'dayız. Bu sefer daha önce de çaldığımız, gayet iyi bildiğimiz Espen Eriksen Trio. Ben bu kadar istikrarlı grup görmedim yani. Acayip bir şey yani. Aynı grup kaç sene yani?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Bir bakayım. 2007'den beriymiş. Şimdi notlara bakıyorum. 2007'den beri ilk albümleri 2010'da çıkarmışlar. 18 yıl yani. Hiç değişmeden devam.
0: Vazife Şinas.
1: Acayip bir şey yani. Böyle daha minimalist, çok lirik, aşırı melodik falan. Zaten yani benim de sevdiğim tarz. Çok hoşuma gitti yani. Bu bir single çıkardılar. Ne zaman çıkmış? 4 Eylül'de çıkmış.
0: Ama albümü gelecekmiş.
1: Albümü gelecekmiş. Winter is Coming parça. Tam da şu andaki durum bu. Bugüne iyi uydu yani. Çok çok iyi. Bugün,
0: çok güzel
1: dün
0: oldu.
1: Bugün falan İstanbul yıkıldı
0: yani. Ama sen
1: yani.
0: Winter is Coming'i başka bir yerden hatırlamıyor musun?
1: Dur bakayım. Evet. Şey neydi? Game of Thrones değil mi?
0: Evet.
1: Bu arada şarkı adlarını hatırlarsan End of Summer, Never Ending January falan böyle hep öyle, böyle
0: gerçekten kışı gözümüze
1: biz öyle ara sıra Eylül yok Nisan falan öyle programlar yapıyoruz ya işte, tam
0: Maden
1: Maden Espen Eriksson bit orada var yani. Yani böyle yazın sonunda çıkması da bir açıdan ilginç yani hakikaten. Espen Eriksson piyano, Eriksen piyanoda, Lars Tormod Jensen kontrbasta, Andres Boy da davulda, böyle bir üçlü bu. Çok çok güzel gerçekten, bu parçayı da çok beğendim. Bir şey daha söyleyeceğim. Müthiş bir kayıt yani.
0: Kaliteli bir, evet.
1: Kulaklıkla falan dinleyebilirseniz yani, başka ortamlarda şeyde de yani streaming platformlarda da dinleyin. Hakikaten çok iyi yapılmış,
0: evet.
1: Yani tertemiz, böyle Oslo'da yapılmış. Propeller Music Division diye baktım. Rün Gramofon'dan çıkmış albüm. Audiofil albüm
0: zaten
1: yani. Test
0: albümü
1: yani.
0: Zaten albümleri hep böyle
1: tabii,
0: ayrı bir özen bezen.
1: Acayip güzel. Evet, dinliyoruz Espen Eriksen Trio'dan Winter is Coming.

0: Espenelik Son Trio, Winter is Coming, 4 Eylül'de çıkmış tekliden. Vallahi içim rahat, şey etti, temizledi yani. Temizledi, çok içimiz sıkılıyor, temizliyoruz böyle diyelim. 25 Eylül'de de Almost There albümü çıkıyormuş. Hakikaten onu da dinlemek lazım. Böyle özlerine döndüler üçlü olarak. Daha önce iki öyle albüm var aslında. Andy Shepherd'da yaptıkları Perfectly Unhappy, As Good As It Gets.
1: Kimli kimli?
0: Andy Shepherd'la yapmışlar. Diyorsun? Evet yani çok çok severim zaten saksafoncu olarak ama bu halleri de güzel yani. Ama tabii Andy Shepherd'ı da duysak ne güzel olurdu.
1: Madem çok istedim falan böyle bunu, sahte bir paslaşma.
2: Buna danışıklı dövüş diyoruz. Direkt sahte.
1: Andy Shepherd İngiliz saksafoncunun ECM'den yeni çıkan, 11 Eylül'de çıkan Salt Catchers diye bir albümü var. Oradan bir parça dinleyeceğiz. Yeni bitiriyor bu. İtalyan piyanist Rita Marcotulli ve Fransız basçı Michel Benita'dan oluşan.
0: Michel Benita'yı biliyoruz evet, ama
1: Marcotulli'yi hiç duymamış. Hiç zaten ECM'de ilk defa Marcotulli bir İlginç. Albümde yer almış.
0: Bir kadın şey daha
1: evet,
0: mı?
1: Evet, bir kadın müzisyen daha. Fakat bu arada yani yeni trio falan odur budur diyoruz da hepsi hakikaten gün görmüş müzisyenler. 69 yaşında, 67 yaşında, 72 yaşında falan gibi böyle yaşlar. Sağlamlar yani. Caz dünyasının ağır topları. Bu işte o Steve Swallow ve Carla Bley ile olan Andy Shepherd'ın şeylerini, kayıtlarını, albümlerini, parçalarını çok dinledik. Onların o hani melodik, lirik, duygusal vesaire havası burada da var genel olarak. Bu dinleyeceğimiz parça birazcık aykırı.
0: Artık o kadar olsun.
1: Şöyle ki neydi? Rita Marcotulli böyle o piyanonun tellerine işte içine elini sokup çekiştirmiş, vurmuş, bir şeyler yapmış ve parça öyle başlıyor. Biz bunu şeyden hatırlarız. Neydi o? Avusturyalı, Alman.
0: Helborg. David Helborg muydu?
1: David Helborg'dan biliriz. Ne söyleyeyim başka? Yani albümün davulsuz olması enteresan.
0: Çıkmış mı albüm peki?
1: Çıkmış.
0: Ha, 11 çıkmış. Eylül'de çıkmış.
1: Salt Catchers davulsuz olması enteresan ama daha önce de zaten öyle davulsuz işleri var. Bir de şey ilginç. Salt Catchers. Sonra bakıyorsun albümdeki parçaların isimlerine falan. Bir Portekizce bir bağlantı bir şey falan diyorsun. Çünkü bir tane de Salgado diye bir parça var. Evet.
0: Bizim şey mi neydi adamın cazın
1: evet,
0: adı?
1: Evet, oymuş meyerse.
0: Fotoğrafçı
1: evet,
0: neydi ya adamın?
1: Fotoğrafçı neydi? Ne Salgado.
0: Neyse. Çok severim. Salt of the Earth.
1: Evet, aynen. Salt of the Earth. İşte zaten Salt Catchers falan ona göndermeymiş bir yandan. Bu arada Andy Shepherd da Lisbon'a yerleşmiş. Bir süredir de oradaymış. Orada evet, Portekiz'in güneyindeki tuz madenlerine falan gitmiş. Orayı görmüş. Hep bu bağlantılar kafasında o şekilde oluşmuş. İşte Encantos diye bir parça var. Salgado var. Böyle bir saudade havası var bazı parçalarda falan. O yönden de beni yakaladı. Çok güzel bir albüm. Zaten ECM albümleri hep böyle oluyor. Salt Catchers'dan dinleyeceğimiz parça Salt Catchers.

0: Salt Catchers. Davulsuz olunca da çok güzel oluyor.
1: Çok
0: böyle
1: güzel.
0: Bir şiir gibi olmuş,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, böyle bir şey var. Sağlam bir bah şeyi etkisi
0: evet,
1: var.
0: Evet,
1: böyle
0: evet, evet. Bugün
1: bayağı falan.
0: Bir öyle
1: evet, bugün
0: klasik
1: öyle bir
0: etkiler
1: klasikten
0: de var,
1: gittik.
0: değil
1: Evet,
0: mi?
1: aynen. Klasik etkiler olabilirmiş programın başlığı.
0: Olabilirmiş, doğru. Andy Shepherd, Rita Marcotulli ve Michel Benita'dan dinledik Salt Catchers'ı.
1: Süperdi gerçekten. İyi bir seçim. Şimdi
0: Mersi.
1: De Danimarka.
0: Buyurun.
1: Sevdiğimiz bir gitarist Jacob Bro var. Jacob Bro herhalde. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Jacob Bro. Kopenhaglı ve garip bir şekilde, yani Danimarka'dan, aslında Danimarka'dan çok önemli müzisyenler var çıkan. Yani cazda. Ama Jacob Bro hem ECM'den geldiği için falan da olabilir tabii. Ama yani işte Paul Motian falan gibi çok önemli cazcılarla da çalışmış biri. 10 Eylül'de bir yeni şey tekli çıkardı ve albümü de çıkacakmış. Albümde zaten çalanlar Brad
0: kimler
1: Meldow'un
0: var?
1: şey takımı işte, Larry Grady
0: Oo,
1: diye
0: ne
1: ve
0: diyorsun?
1: Jorge Rossi,
0: Oo, süper.
1: yani hakikaten yıllardır Brad Meldow ile çalışan iki müzisyen şimdi bir gitaristle çalışıyorlar. Bu açıdan ilginç. Harika yani. 10 işte Eylül'de çıktı dedim. Şimdi 13 Kasım'da da albüm geliyormuş. Albüm şey, ben nasıl okuyacağız bilemiyorum ama Bergestrand,
0: Ne demekmiş?
1: dağlar, sahil ya da kıyı
0: Dağlar,
1: demekmiş.
0: sahil. Bu şeyde
1: Dağlar,
0: de
1: virgül,
0: virgül, kıyı.
1: kıyı gibi bir şey
0: Ha.
1: yani, sahil ya da böyle bir
0: Enteresan.
1: şeyce yani.
0: Şey vardır
1: Danca.
0: uzak doğuda da hani dağ, su.
1: Belki
0: Tekelin
1: öyle
0: haline
1: bir
0: geliyor ama
1: şey.
0: belki öyle bir şey benzetme olabilir. O resimlerinde falan da onun etkisi vardır.
1: Bilmiyorum. Parçanın adı Osaka.
0: Ha.
1: Şimdi yani Japonya'daki şehre gönderme olduğu ortada. Baktım ya nereden olabilir diye. Perküsyoncu Midori Takada diye biri var. Ben de bilmiyordum yani, yeni dinledim. Beraber çalmışlar Osaka Jazz Festivali'nde falan. İlginç bir karakter o da. Böyle ambiyant müzik yapıyor falan. Ve
0: Enteresan.
1: vurmalılar çalıyor, değişik şeyler falan. Belki dedim o zaman mı besteledi falan, bilmiyorum. Ama yani öyle hani bir Japon şeyi de çok
0: Yok
1: yok
0: yok
1: yani.
0: yok yok.
1: Albüm ECM değil, fakat asıl sürpriz burada tabii, beni vuran şey. Albümde saksafonu kim çalıyor?
0: Kim
1: Bu parçada
0: kim
1: pardon.
0: çalıyor?
1: Charles Lloyd. Yeni
0: Oo.
1: yani. Artık kaç yaşında? 87 mi?
0: Ha, galiba.
1: İnanılır gibi değil.
0: 90'ı verdi ben
1: Ve
0: de.
1: yani ne kadar iyi olduğunu büyüyünce göreceksin.
0: Müthiş.
1: İnsanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten. Böyle dörtlü süper bir grup yani. Charles Lloyd, Jacob Bro, Larry Grenadier ve Jorge Rossi. Heyecanla bekliyoruz albümü tabii. Evet, dinliyoruz. Osaka.

0: Osaka dinlediğimiz parça. Şimdi Jacob Brolery Granizia diye Jorge Rossi dedim ama Charles Lloyd, yani
1: Tabii
0: dediğin gibi.
1: bayağı Charles
0: Charles Lloyd
1: Lloyd'muş.
0: olmuş yani.
1: Çok güzel olmuş hakikaten.
0: Harika gerçekten. Neydi parçanın adı? Evet, Osaka dedik ve albümde 13 Kasım'da çıkıyor. Bierge Strand.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Programı Türkiye'den bir grupla ve yeni bir albümle kapatıyoruz. Sosyal müziği bu hafta. 11 Eylül'de çıkmış Far From Both Ends, Ercüment Orkut'un albümü. Üçüncü solo albümü. Grupta Tolga Bilgin var, trompette. Kaan Yıldız ve Volkan Ökten var. Yani bir nevi bizim memleketin hani o Lions vardı ya,
0: Evet.
1: o ekip gibi bir şey
0: Süper
1: yani
0: grubu
1: neredeyse.
0: yani
1: Evet,
0: diyebiliriz
1: süper
0: ha.
1: bir grup. Hakikaten Türk
0: Lions grubu,
1: cazının
0: evet.
1: önde gelen isimleri var. Ercüment Orkut'un arada yaptığı bir sürü işte dizi müzikleri, film müzikleri, müzik direktörlüğü falan pek çok işin arasında net caz yapmak istediği bir şeyle grupla çıkardığı bir albüm.
0: Çok beğendim ben.
1: Evet, oldukça
0: Gerçekten iyi.
1: güzel bir şey olmuş. Adı da işte bu Far From Both Ends. Hayatın iki ucu yani doğumla ölüm arasında ortalarda bir yerde olduğundan dolayı öyle düşünerek yazmış. Ercüment Orkut kendi besteleri çoğunlukla. Bu arada komik bir şey. İşte çok küçük yaşta müziğe başlamış falan ama hani böyle bir şuurlu bir şekilde caza da bakarak yüzüne o tarafa dönerek falan gitmesi neyle olmuş biliyor musun? Spyro Gyra ve Yellow Jackets
0: Çok iyi
1: dinleyerek
0: ya.
1: olmuş. Şahane bence.
0: Aslında çoğumuz öyle
1: Evet,
0: değil mi? Ben de öyle
1: evet,
0: oldum mesela.
1: evet. İşi
0: İlk
1: biraz
0: dinlediğim yani ortaokulda falan.
1: zorundan başlanmaz yani
0: Tabii
1: bir
0: tabii
1: anlamda
0: aynen.
1: da. O da hoşuma gitti bir bilgi olarak söylemiş olayım. Dinleyeceğimiz parçanın adı Greed. Ama hiç öyle nedir Greed'in şeyi? Nasıl?
0: Açgözlülük.
1: Açgözlülük. Evet, o öyle bir şey gelmedi bana. Bana böyle çok tatlı, böyle biraz olumlu falan hisler veren güzel bir parça. Greed gibi negatif bir anlam yükleyemedim
0: Süper.
1: ben ona. Kendi ismimi kendim koyayım içimden artık neyse.
0: İyi ettin.
1: Evet, bugünkü programı Ercüment Orkut'un 11 Eylül'de çıkan Far From Both Ends albümünden Greed ile bitiriyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Tekrar görüşmek
0: Evet.
1: üzere.
0: Dila'ya da teşekkür
1: Dila'ya da
0: ediyoruz.
1: çok teşekkür ediyoruz yayın masasında. Bugün
0: Evet.
1: nöbetçi.
0: Bugün bize manevi sponsor oldu.
1: Manevi sponsorluğunu yaptı bize. Evet, bugün
0: Evet.
1: destekçimiz yokmuş.
0: Görüşmek üzere o
1: Maalesef.
0: zaman.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Taşıga cikkanı tabi rutu.
4: 14. Surrender or release the lesbians.
5: I can see my brain.
6: Apaçık Radyo.
7: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Merhabalar, hepinize iyi geceler. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metal Yere hoş geldiniz. Bu akşam her ay yaptığımız biricik bir gün, bir albüm, bir grup ya da bir grubun portfolyosu. Fakat tam bugün 17 Eylül 1996'da 30 yıl önce Tool'un Anima albümü ortaya çıktı. İnsanın içindekileri boşaltması, bir kıyamet senaryosu ve birçok mistik öğeyle beraber ortaya çıkan bu albüm Tool'un ilerleyişini, o Undertow'daki kendine ortak koyuşundan sonraki müthiş değişimini, yeni basçıları Justin'le ilk kayıtları ve David Bottrell'in müthiş prodüksiyonuyla Anima albümü. Anima albümü bugün 30 yaşında ve bu programda baştan sona Anima dinleyeceğiz. Benden de bir anons yok. Ancak bilmeniz gereken, maalesef bir saatlik bir slotumuz var. O yüzden bazı parçaları, kısa olanları aradan ayıkladım. En hitlerini bıraktım. Kısa olanlardan da bir iki tane önemli tarihi mesaj bıraktım. Ve Tool Anima albümüyle geceye başlıyor. Geceyi öyle sonlandırıyoruz. Hepinize karanlık geceler.

0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: I don't care if we fill the jails, arrest anyone, any rank.
2: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
1: We will make them see their injustice and it will hurt. As all fighting hurts.
0: Apaçık Radyo. Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
4: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne touchez pas la radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo müzikleri.